Vuslattır. Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 filler ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını hidayeti açıklıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması olan hidayet 12 kere üzerimize farz kılınıyor. Nisa 58, Maide 7, Enam 152, Yunus 25, Rad 21, Rum 31, Lokman 15, Zümer 54, Şura 47, Zariyat 50, Müzemmil 8, Vecir 28. Bu da mutlak surette kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Vasıta emirlerin içerisinde en önemlisi nedir derseniz, mutlak surette o kişinin yine Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlaması, tövbesini gerçekleştirmesi. Bütünün içerisinde 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. Ve Allah Teala bunların hepsini sırasıyla yerine getirmemizi istiyor. İslam dininin 3 temel esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği cemaati ifade ediyor. Teslim de ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, başkaları için yaşamayı ifade ediyor ki en önemlisi budur. Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve bir insan için mutluluğun en zirve noktada yaşanması başkalarını mutlu etmekle gerçekleşir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında hedefimiz daima onlar için olmak, onları mutlu etmek ve böylece en üst seviyede mutluluğu yaşamaktır. Nitekim Ali İmran 31'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah kimi sever? Allah kendisine teslim olanı yani başkalarından yana olmayı, başkaları için yaşamayı kendisine düstur edilmiş, hedef edilmiş olan insanları sever. İşte Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever, tövbe edenleri sever, takva sahiplerini sever, muhsinleri sever, Allah yolunda sabr bağlayanları sever, sabredenleri sever ve adil olanları sever. Yedi grup insanı görüyoruz. Adil olanlar, sabredenler, kendi yolunda sabr bağlayanlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve bölümün cevaplar bölümünde bir kere daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti
daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytan ve hileleri, şeytan ve tuzakları. Birinci sual, şeytanın insanları kandırmak için sürekli tuzaklar kurmasının sebebi nedir? İblis, Allah-u Teala'nın emrine isyan etmesi sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Kovulan İblis tabi Allah-u Teala'nın müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16-17'de zikredildiği gibi senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben çoğunu küfürde tutacağım. Küfür cehenneme gitme sebebidir. Küfür bu dünyada huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşama sebebidir. Ama Allah Teala da İnsanın yaratılış gayesi hem bu dünyada mutlu olsun hem ahirette de cennete gitsin diye yaratmış. İşte Allah'ın huzurundan kovulan iblis de insanlar bir mücadele içerisinde, iblis insanlar için bir imtihan. Ya imtihanı başaracaklar, Allah'ın kendileri için vaaz ettiği iki cihan saadetine ulaşacaklar veya imtihandan kalıp ve bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekler yer cehennem olacak. İşte şeytan Allah'a asi olmadan evvel Allah ona ilmi ledünü öğretmiştir. Allah'tan öğrendikleri onu kibirli yapmıştır ve Allah'ın emrine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. İnsanoğluna diş bileyen iblis, insanoğlunun karşısında bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecektir. Hedefi hepimizi de kendisiyle birlikte cehenneme götürmektir. Bunun için her yolu dener. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ey iman edenler şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytanın yanlış öğretisine tabi olanlardır, öğrenenlerdir. Şeytan ne yapar insanlara? Men yettebihut şeytan, kim şeytan adına tabi olsa fennehu ya'mul bil fahşai vel münker, şeytan onlara fuhuşiyatı münkeri emreder. Allah'ın Kur'an'daki emirleri emir bil maruf ve nehy'il münkerdir. Allah irfanla emreder ve münkerden nehyeder. Kur'an'daki bütün emirler bu istikamette. Şeytan da Allah'ın talebinin tam zıttı istikametinde. O da Allah'a şirk koşuyor ve Allah'ın söylediklerinin tam tersi, Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesini emrediyor. Ya'mur bil fahşai vel münker, münkeri emrediyor ve fuhşiyatı emrediyor iblis. Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin taleplerini oluşturuyor. Münker ise Allah'ın bize farz kıldığı emirleri inkara götürüyor iblis. Yani iblis Allah'a isyan etmemizi ve nefsimize uyarak şeytanın kulu olarak bir hayat yaşamamızı Ölüm sonrası hayata da kendisiyle birlikte cehenneme götürmemizi istiyor. Ama Allah-u Teala da iblisin tam tersine bu dünyada emirlere itaat ederek ve münkerden kurtularak en üst seviyede ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. İkinci sual, şeytanın insanlara tesir etme imkanı var mıdır? Şeytan talepleriyle nefsin talepleri aynı. İbrahim suresinin 21. ayet-i kerim, 2. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Yani iblis nefsin afetlerine hedef gösteriyor. Davet ediyor. Nefsimizde de 19 afet olduğuna göre de onların da bizim afetler, nefsimizin talepleridir. Öyle olunca iblis bir dış güç kullanmadan sadece hedef göstermesi nefsimize yeterli oluyor. Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden görüyor. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şeytandan iştinav edenlerin Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِنْ اِسْتَنَبُوا تَعْبُوا يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمِ الْبُشْرَفَ بَشْرِ عِبَادِ Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir edebilecek olan bir gizli ilim vermiştir. Şeytanın talebiyle nefsin afetlerinin talebi aynıdır. İblis bu talepleri biraz daha süsleyerek nefsin afetlerini biraz daha azgın hale getirir ve sonuçta insanlar şeytanın talebini gerçekleştirir. Dikkat edilmelidir ki şeytan insanlara sadece teklif eder. Kendi rızası ve iradesiyle kimsenin adını bir şey yaptıramaz ama insanlara yalan söyleyerek onları kandırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece hep şeytandan emir alır. Şeytanın bütün hilesi buradadır. Evet, demek ki Araf 27'de اَنَّ جَعَلْنَا شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Biz şeytanları amin olmayanlara dost kılarız. Kimdir amin olanlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olmayanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ulaşmayı dilemeyenler. Üçüncü sual, şeytanın en büyük hilesi Kur'an-ı Kerim gerçeklerini değiştirmek midir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva nefsin afetlerinin bütünüdür. Tuğli emel de dünya meşguliyeti. Tuğli emel heva insanı haktan alıkoyar. Tuğli emel ise ahireti unutturuyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yapma ve böylece bolca salih amel işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse Allah'a ulaşmayı dileyin ve borca salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olacak. Ancak işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Bugün amel var burada. Hesap yok. Yarın ise hesap var ama amel işleme imkanı yok. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne nahnu nazzalna zikre ve inne lehu lehafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim lafzını ayetleri eksiltme ve çıkartma yapamaz Allah'ın muhafazası altında. Ama iblis Kur'an'ın tatbikatını değiştirmiş. Şeytanın hilesi insanları kurtuluşa olacak olan temel farzları insanlara unutturmaktır. Bunun için şeytan Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını da isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Öyleyse ne yapılması lazım? İnsan son derece kurnaz, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisindedir. Şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok etmiş. İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Eğer bir kere daha İslam'ın şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, hedef emirler, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iladenin teslimi. Kim Allah'a ulaşmayı dilese birinci kat cennet, cennetin aliyetin, müşride tabi cennetin firdevs, ruhun teslimi cennetin hul, fizik vücut teslimi cennetin urafa, nefsin teslimi cennetin meva, İhlas ve irşad cennetin naim ve iradenin teslimi cennetin an. İşte şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Yani hedef emirleri din tatbikatına çıkartmış. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Uydurduğu 19 tane bidat, 19 tane hürafeyle tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir zan içerisinde insanlar dini yaşıyor. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen 19 tane kavramı din tatbikatından çıkartmayı başarmış. Konumuz ilgili hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi şeytan insanların ezeli düşmanıdır ve ister ki herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Herkes dünya hayatında mutsuz olsun. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Oluyor.
3: İman sahibi olmayan insanlar için oluyordur.
1: Şeytanın günümüzdeki en büyük tuzağı nedir?
2: En büyük düşmanımız nefsimizdir.
3: Nefis.
1: Allah-u Teala diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren iblisin artık size bir tesiri olamaz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi namaz kılıyoruz, Kur'an okuyoruz. Yani Cenab-ı Allah demiş ki, her günahı affederim, namazı affetmem. Namazsız karşımıza gelmeyin.
3: Şeytana uymamayı, nefsi terbiye etmek, doğru yola gidip doğru yolda bulunmak, Allah'ın sevdikleri dostların yanında bulunmak.
1: Allah-u Teala bize ruhundan öfürmüş. Bu ruhu dünya hayatında yaşarken kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Sizin de böyle "Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum" tarzında manevi dualarınız, talepleriniz var mı?
2: Çok var.
3: Evet. Teheccüd namazlarında.
2: Ey Yüce Allah, ben emanet olurum Allah'ım. Sana ulaştırma nasip eylesin Rabbim. Sen yolunda yürümeyi nasip eylesin. Herkesi bizi de.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala'nın her günahı affederim, namazı affetmem, namazsız karşıma gelmeyin dediğini söyledi. Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli şey namaz mıdır? Allah ile olan ilişkilerde en önemli olan Allah'ın bize farz kıldığı hedef emirlerdir. Nitekim şunu görüyoruz. Hedef emirlerin olmadığı bir din tatbikatı ne kadar vasıta emirleri yaparsak yapalım boşa gidiyor. Emine Sultan'ı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama kitabın hükmü devreye gider ve onlar cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme giderler. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye gider. Tebliğ kendisine ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Öyleyse buradan kitabın hükmü çok önemli. İki ayeti kerimede de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde Allah'ın ayetini tilavet eden bugüne ulaşmak olan Resul gelmedi mi? Zümer 71 geldi diyorlar. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8, 9, 10 yine kitabın hükmü devreye giriyor ve yine insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kesinlikle amelleri boşa gidiyor ve gidecekleri cehennem. Ama hiç amel, cennetlik ameli olmayan bir insan 100 kişinin katili olsa dahi Allah-u Teala Zümer 53'te Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri takdirde kitabın hükmü devreye girer ve o kişi kurtuluşa ulaşır. Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala eğer takva sahibi olursanız Allah'la olan ilişkilerimizde en önemli şey vasıta emirlerden ziyade takvadır. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Eğer ikinci sefa takva sahibi olursan Allah sana mürşit gösterir. Eğer üçüncü sefa takva sahibi olursan üçüncü kat cennetin sahibi olursun. Eğer dördüncü sefa takva sahibi olursan cennet-ül gurafa. Beşinci sefa takva sahibi olursan cennetin meva, altıncı sefa takva cennetin neyim ve yedinci sefa takva cennetin ad. Biz en önemli unsurun takva olduğunu görüyoruz. Nitekim bütün insanlar cehenneme gider ve Allah-u Teala Meryem 72'de takva sahiplerini kurtarır, cennetimize alırız. Geri kalanlar da dizüstü çökmüş vaziyette cehennemde sonsuz ebedi olarak kalacaklardı. Namaz dinin direği ama zikir de çadırı. Öyleyse zikirsiz bir ahiret saadeti, zikirsiz bir dünya saadeti hiç kimse için mümkün değil. Allah için yapmamız gereken en önemli şey Allah'a olan sevgimizin ölçüsü zikir ölçüsüdür. 24 saatlik bir zikrin sahibi olan, daimi zikrin sahibi olan kişiler Allah'ın en çok sevdikleridir. Ama bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin bütün amellerinin heba olacağını söylüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş de hiçbir zaman namazı, orucu, zekatı, zikri sevmeyecektir. Kim cennetini kurmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Ve bunu yaptığı takdirde kurtuluşa ulaşabilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara şeytanın hilelerine karşı uyaran ve Allah'ın doğrularını öğreten Resuller, mürşitler tayin etmiş. O mürşitlere tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Allah'ım onun da yolunda yürümeyi nasip eylesin bizi. Ben onu biliyorum yani. Ben Allah'ın yolunda gidiyorum yani.
4: Onun yolundan gitmeyi, Resul'e tabi olmazsak yolumuz olmaz yani. Muhakkak bir yol bulmak için Resul olması lazım.
3: Bizi Allah'a yakınlaştırıyor. Rabbime karşı doğru yollardan gösteriyor. Ders alıp yani Sırat Köprüsü'nde falan yardımcı oluyor. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demişler.
1: Peygamber Efendimiz'den sonra bütün sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Yani siz de böyle bir Allah dostlarını arayıp bulmak istemez miydiniz günümüzde yaşayan?
2: Nasıl? İstiyorum.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Kur'an okumakla, oruç tutmakla, namaz kılmakla. Zaten onların önünde yürümeyi nasip Rabbim bize etti.
4: Kur'an-ı Kerim'le, Allah bize zaten Kur'an-ı Kerim veriyor. Resul'le, peygamberle, evliyalar gönderdim diye. Araştırarak, öğrenerek.
3: Vasıta aracılığıyla. Her harikada bir bulabiliriz. İlim yollarında, sohbet yerlerinde bu şekilde bulabiliriz.
0: Mesela bir müşrit konusunda Sırat Köprüsü'nden falan yardımcı oluyordu. Müşritlerin Sırat Köprüsü üzerinde nasıl bir yardımı vardır? Aslında Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü yoktur. Sırat-ı Müstakim vardır. Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyvellezine amenü tettekullaha vebtehu ileyhi vesilete. Takva sahibi olursanız ona, sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ve Allah'ın yoluna cihat edin. İşte hem Maide 35 hem Fatiha 5-6-7'de zikredilen Sırat-ı Müstakim tabi olmamız halinde ruhumuzun bizden ayrı Sırat-ı Müstakim'e ulaşmasını sağlayan Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir ve bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ali İmran 112'de hem Allah'tan bir ip hem de insanlardan bir ip olarak karşımıza çıkıyor mürşid. Mürşidi olmayan o an ayet gelince delalette. İblisin bütün insanlar için hazırladığı tuzağın bir cephesi de Sırat Köprüsü diye bir konuyu oluşturuyor. Ama öze bakarsanız, Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakarsanız öyle bir Sırat Köprüsü'nden bahsedilmediğini, onun yerine Sırat-ı Müstakim'den bahsedildiğini göreceksin. Sırat-ı Müstakim bütün insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Mürşit de rüşt yolunun, Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Maide 35, Fatiha 5-6-7, Meryem 73, Ali İmran 112, Meryem 70-72 mürşidi olmayan delalettedir olayı. Tam 10 tane ayet-i kerimede bize Allah-u Teala açıklıyor. Öyleyse mürşide tabiyet farzdır. Mürşitsiz ruhumuz vücudumuzdan bir sırat-ı müstakim ulaşamaz. Mürşitten tabi olmadan kalbimize iman yazılmaz. Nefs eskesine başlayamayız. Mürşide ulaşmadan şefaat olayı gerçekleşmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Mürşit olmadan ruhun hidayeti, mürşit olmadan fizik vücudu hidayeti, mürşit olmadan nefsin hidayeti, mürşit olmadan iradenin hidayeti söz konusu değil. Mürşit de rüşt yolunun Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşitlerine ulaşıp tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve dediğim ayet-i kerimelerde ancak tabiyetimizle birlikte hidayete adım atarız. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Hocam, Isparta'dan Uğur Dinç ben. Size bir sualim olacaktı. şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğu söylenebilir mi? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğunu söylenebilir mi? Evet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefrettir. Ruhumuzun 19 tane hasretinden bir tanesi de sevgidir. Allah, Allah'ı sevmemizi, Allah'a aşık olmamızı, Allah'a hayran olmamızı istiyor. İblis de insanlara düşman olmamızı, onlardan nefret etmemizi, onlara lanet etmemizi, onlarla devamlı bir kavga içinde olmamızı istiyor. Ama İslam'ın kesin yegane mesajı sevgi ve mutluluk, ahiret ve dünya saadetidir. Ama bu asli mesaj bugünkü tatbikattan çıkartılmıştır. Çünkü araya şeytan girmiştir, sevginin yerini nefret almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde neden insanlar birbirinden nefret ediyor? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız ama kişi Allah'tan yardım isterse nefreti adım adım sıfırlayabilir. Sonra da sevgiye dönüştürebilir. Unutmayalım ki Allah her zaman yardımcımızdır. Bizler nefretin değil sevginin hakim olduğu bir toplum oluşturmalıyız. Onun için muhterem efendimiz seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. İncil'de Yuhanna 13:34 size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir etme yetkisi vermiş. Ama kim zikir yaparak nefsini tezkiye ederse şeytanın tesir alanının yok olacağını söylüyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Kur'an okumak, zikir yapmak, namaz kılmak, tesbih çekmek yani.
1: Allah Allah diye
2: zikretmek. Allah Allah diye zikretmek. Diyorum ya tesbihim Allah Allah namazdan sonra Allah Allah Allah elini kalbin üstüne koyacaksın.
4: Zikir edersen yok olacak şeytan. Zikretmek gerekiyor o yüzden.
3: Zikrullah'ın önemi, nefsi öldürmek, Allah'a tabi olmak, Allah'a tabi olan kullarının yanına yakın olması. Çünkü bu arada vasıtayla Peygamber Efendimiz'e yakın oluyoruz. Ondan sonra Rabbime yakın oluyoruz. Bu şekilde.
1: Zikiri yaptıkça mutluluk da artar mı?
2: Abi canım, kalbin gözü açılıyor yani. Hani onu zaten onu yaptın mı hiç aklına bir şey gelmiyor ki. Allah'ın nefsimizi eline bırakmasın Rabbim. Son nefesimizde. Ben onu biliyorum.
4: Evet artar. İnsan sevdiğini alarsa mutlu olur zaten.
3: Kesinlikle artıyor. Özellikle de manevi mutluluk daha çok fazla oluyor.
1: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
2: Vallahi biter. Hiç kalmaz.
4: Azalır. Yani tamamen biter diyemeyiz de daha çok herkes dost bakmaya başlar birbirine.
3: İnşallah. Nefisler olduğu sürece inşallah bitecektir.
0: Bir misafirimiz zikirle düşmanlıkların bitmesi konusunda tamamen biter diyemeyiz de insanlar daha çok birbirini dost bakmaya başlar dedi. Bir kişi devamlı zikir yapsa da düşmanın tamamen bitmesi mümkün değil. Aslında düşmanlık tamamen biter daim zikre ulaşırsa kişi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın nurları kalbimizde iman kelimesinin etrafında toplanarak öyle bir dizayn oluşturur ki o zaman kalbimizde 19 afetin yerine 19 fazilet yerleşir. Herkesi sevmeye başlarız. Onları düşmanlıktan silmişiz. Ama o düşmanlıktan sildiğimiz başlangıçta henüz sevmek noktasında değiliz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak burası bizim için düşmanlığın bittiği yerdir. Ama henüz o size düşmanlık eden insanlar için sevgi, ayıp size yerleşmemiştir. İşte kalbinizin müzeyyen olması odur ki adım adım bir yerlere Allah-u Teala bizi ulaştıracaktır. Kalbimizin müzeyyen olması, yani müzeyyen oldukça düşmanlıktan sildiğiniz ama henüz dostunuz olamayan o insanlar bize adım adım dost olacaklar. Onları da seveceğiz. Hicr 39.40'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala Hicr 40'da ihlas sahibi kulları müstesna. İhlas sahibi kul nefsin manevi kalbinde 19 afeti, 19 fazileti barındıran kişidir. İbrahim

0: Selamun aleyküm rahmetullah, berekatü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kavmimizde. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, nefsimizde afetler olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymak mümkün müdür? Daimi zikre ulaştığımız an 19 faziletin sahibi oluyoruz. Ve böylece şeytan nefsimizde afetler olmadığı için artık tesiri üzerimize sıfır. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir davranışı sergilersek şeytan yine bize galip gelemez. Bu da neyledir? Tevekkülledir. Nefsimizde afetler olduğu sürece nefsimiz mutlaka şeytanın tesirleri, yanlışları yapmaya devam edecektir. Şartlandırsanız da devam edecektir. İkna ederseniz de, ikna ettiğinizi zannederseniz de yine devam edecektir. Telkin etseniz de hep bu böyle devam eder. Bunun ilacı sadece nefsimizdeki afetlerden kurtulmaktır. Zikrimizi artırdıkça bunun adım adım mümkün olduğunu göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığımız zaman telkin veya başka bir şeye ihtiyaç duymayacağız. Nefsimiz Allah'ın istediği istikamette davranacak. Ama tekrar ediyorum, afetler var olmasına rağmen daimi zikirdeki bir insanın davranışını sergilediğimiz an yine o mutluluğu yaşarız. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun, programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Ordu'dan bir kardeşim, muhterem hocam, genç kızlarımız kılık kıyafet ya da diğer konularda Allah'ın öğretmeni ölçülerde değil de çevredeki insanlara özeniyorlar. Bu durumda ebeveynler olarak bize ve genç kızlarımıza ne önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, din talepler zincirinin muhtevası içerisinde değerlendirilir. O insanlara Allah'ın emirlerini istememelerine rağmen zorla yaptırmak mümkün değil. Öncelikle onların iç dünyasında Allah'ı sevdirtmeliyiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın kulları var ki bunlar müşriklerdir. Allah'ın kullarını Allah'a sevdirirler. Öyleyse marifet odur ki siz kızlarınıza Allah'ı sevdirtmelisiniz. Eğer kızınız Allah'ı severse Allah sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar ve o kızınız kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki bu dilek Allah sevgisinin kesin senedidir, işaretidir. O zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve ona peş peşe 7 Furkan verir. Ama bu 7 Furkan içerisinde mürşit sevgisi de var. Mürşit sevgisi Resul sevgisiyle eş değer. Neden öyle? Şimdi hemen 7 tane hadisten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki en müsebbedeki mürşit Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Resulullah'ın olmadığı dönemde kıyamete kadar en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an Allah Teala kalbinize mürşit sevgisini koyar ve Allah'ın size gösterdiği mürşide tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. O zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleştiği için siz Allah ve Resul sevgisine sahip birisisiniz. O zaman Allah Teala da size bütün vasıta emirleri sevdirir. O zaman böyle bu şekilde kardeşimizin ifade ettiği gibi Allah'ın emrettiği ölçülerde ziynetleri başkasına göstermemek takvanın gerektirdiği bir kıyafeti giyinmek gerekir.

zaman onlara o takva elbisesi sevdirilir. Birinci sefa takva elbisesi Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci sefa takva elbisesi mürşide tabiyetle. O zaman o kız bu sefer üçüncü sefa takva elbisesini de ister. Bu da neyle mümkündür? Allah'ın garantisinde. 7-8 aylık süre içerisinde 3 saatlik zikri olan Allah'a sevdirerek onu kendisine dost kılar. Öyle olunca o zaman o sevgiyle o hataları yapmak istemez Allah'ın izniyle. Öyleyse marifet o ki biz çocuklarımıza Allah ve Resul sevgisini vermeliyiz. Dışarıdaki insanlar her türlü yanlışın içinde olabilirler. Onlara değil de Allah'ın Kur'an'daki vaaz ettiği emirlere bizim ram olmamız, teslim olmamız lazım. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah ile nasıl samimi olabiliriz? Mesela sıkıntılı zamanımızda Efendimiz'i dinlediğimizde sıkıntımız yok oluyor. Bu anlarda Allah ile samimi mi oluyoruz? Tabii şeytandan soyutlanıyorsunuz. O süre içerisinde Allah'ın rahmeti devamlı geliyor. Çünkü kim mürşidin sohbetini dinlerse mürşidin başının üzerinde salah nurundan o kişinin kalbine feyz ve sekinet iner. Öyle olunca da o zaman elbette o güzellikleri yaşarsınız. Kahramanmaraş'tan bir kardeşim muhterem hocam, zikirden nasıl zevk alabiliriz? Dilimiz zikirde, kalbimiz başka şeyde, bu durumda nasıl kurtulabilir ve huşu içerisinde zikir yapabiliriz? Doğru düşünme alışkanlığı. Yani sizin için birçok seçenekler var. Bunlardan en önemlisini siz öne geçirirsiniz. Birinci sırayı alırsınız. Akıl bunu tasnif eder. Eğer siz doğru düşünme alışkanlığı için derseniz hayatınızın hiçbir yerinde hiçbir şey zikrin önüne geçemez. Ama bu doğru düşünme alışkanlığı. Çünkü ilim ibadetin imamıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala kesin size zikri sevdirir. Mürşide tabi olduğunuz an çok daha fazla sevdirir. Yani devamlı olarak Allah'ın yardımıyla bu hedeflere ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeriat nedir? Allah'ın şeriatı bütün insanlar için mi geçerlidir? Evet, şeriat kutsal kitapların bütününü içeriyor. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı. Peygamber Efendimiz diyor ki sana bunu da vahiy ederek şeriat kıldık. Öyleyse şeriatlar aynı, şeriatlar arasında bir farklılık yok. Nedir bu şeriat? Dini ikame edin. Dinin ikamesi teslimleri gerçekleştirmektir. Dinin ikamesi ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi içeriyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. Dinde fırkalara ayrılmak tevhidde olmaktır. Mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve kebûlü alel müşrikîne mâ ted'ûm ileyh, müşriklere senin davetin ağır geldi. Üçüncü esas Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkten kurtulmaktır. Din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam şeriatı tek, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliği, şirkten beri olmayı, tevhid, tek cemaati ulaştırmayı, mürşide tabi olmayı ve teslim de dinin ikamesi de ruhun, vücudun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeriyor. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, üstünlük sağlamaya çalışma afetinden nasıl kurtulabiliriz? Zikirle. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, günlük hayattaki davranışlarımızı nefsimiz mi yoksa ruhumuzun talebi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşim, nefsimizin bütün talepleri dünyevidir. Ruhumuzun bütün talepleri de uhrevi, Allah'la alakalıdır. Talepler Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Kur'an'a aykırıysa kesinlikle iblistendir, nefsinden talebidir. Ama Kur'an'la uyuşuyorsa
O ruhun talebidir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeş muhterem hocam, insanların çoğu bizler Allah'ı seviyoruz diyorlar. Kişinin Allah'ı sevmesinin ispatı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, sevgi dilden değil, Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalpten Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'ı sevenler mürşitlerine tabi olanlardır. Kalpten Allah'ı sevenler hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Kalpten Allah'ı sevenler fizik vücut teslimi, kalpten Allah'ı sevenler nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimini gerçekleştirenlerdir. Öyleyse muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz Allah'tan hoşlanmak, o Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Allah'ı sevmek, mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak, daimi zikirle, Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk programının daha sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Fatiha ma'as-salavat. Allah'a

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği görevler nelerdir? Konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَا كَنَا مُحَمَّدٍ عَبَادٍ رِجَالِكُمْ وَلَا كَنَا رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ي Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Öyleyse nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermişti. Bir daha Nebi gelmeyecek. Allah Teala dinin yegane yazılı kaynakları, kutsal kitapları Nebilere veriyor. 7 ayet-i kerimede şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Rabbimiz buyuruyor. İster Bakara 213, ister Âl-i İmrân 81, ister Araf 158, Meryem 30, En'am 154, Şura 13, Ankebut 27, Hadis 26 şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Allah-u Teala beyan ediyor. Şeriat kitabı ki Allah-u Teala'nın farz kıldığı, yaşamamızı istediği, dinin bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane Allah'ın sözleridir. O sebeple Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Görüyorsunuz ki gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Kutsal kitaplar insanların hidayetine vesiledir. Bana verilen Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi ise Hatem-ül Enbiya ise Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e ahir zaman peygamberi. Kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar peygamber gelmediğine göre bir daha bir şeriat kitabı gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Başka bir adıyla vahiy metlu. Tilavet edilen vahiy. İşte bugünkü konferansımızın konusu son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yani ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara karşı Allah'ın yerine getirmesini istediği beş görevden bahsedeceğiz. Ve Kur'an ayetleriyle başlıyoruz. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde ayetin ilgili kısmından başlıyorum. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي لِعُوتِمَ نِيمَةِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlardan korkmayın. Onlar dedi, dini yaşamayanlar benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete erersiniz. Öyleyse bu ayetten de anlaşıldığı gibi insanla Allah arasında hakim olan unsur sevgidir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi Allah'tan hoşlanır. Allah'ın taneti mürşide tabi olmakla Allah'ı sever ve daimi zikirle Allah'a aşık olur. İrade teslimiyle de Allah'a hayran olur. İşte nimetin tamamlanması bu standart içerisinde gerçekleşiyor ki Allah Teala onlardan korkmayın, benden korkun, sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki böylece nimetimi tamamlayayım ve hidayete erersiniz. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerinin ne olduğuna elbette Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatuna yuzakkikum ve yuallimukum el-kitabe ve'l-hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Resulullah'ın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberi, bunun manası peygamberlik tevdi edildiği günden kıyamet gününe kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları meyanında yerine getirmeleri gereken 5 görevden bahsediyor. Birinci görev şöyle ayetin mealini alabiliriz. Nitekim sizi aranıza görev yapmak üzere kendinizden bir Resul gönderdik. O size ayetlerimizi tilavet etsin. Okuyup açıklasın. Birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. İkinci görev. O size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i öğretsin. Üçüncü görev. O size hikmeti öğretsin. Dördüncü görev. Ve beşinci görev, hikmetin ötesinde bilmediğin şeyleri de o size veresin. 5 görevle Allah Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i vazifeli kılmış. Evet. 5 görevle vazifeli olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in görevlerini bu ayet dışında bir kere daha tekrar edecek olursak, 1- size ayetlerimizi okusun. 2- sizin nefsinizi tezkiye etsin. 3- size kitabı öğretsin. 4- size hikmeti öğretsin. 5- size hikmetin ötesini öğretsin. Acaba bu 5 tane görevin muhtevasında ne var? Yine müracaat edeceğimiz yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü dinimizin yegane kaynağı aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ise bugün size açıklayacağımız bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Size 2 emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Ne demiş oluyor? Allah'ın kitabı Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim. Burada Resulullah'ın 5 görevinden bahsediliyor. Ve sünnetim. Bu sünnet de bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Kısacası Kur'an'ın tatbikatıdır. Kur'an'ın hayata geçirilmesidir sünnet. 14 asır evvel sahabe asr-ı saadeti Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 5 tane görevin ışığında yaşadılar. Bu 5 görevi öğrendiler ve hayatlarına tatbik ettiler. İşte Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Muhacir Ensar'ın yaşadığı 7 safa İslam. 1. safa İslam Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre 2. safa Hepsi Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 tane insanla tabi oldular. 3. Safa nefs tezkiyesi. Bu 1 ve 2 Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Resulullah'ın ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. Resulullah'ın görevleri açısından baktığımız zaman. 3. görev Resulullah'a kitabını öğretilmesi. 4. görev hikmetin öğretilmesi. Ve 5. görev de hikmetin ötesini öğretilmesi. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in görevleri açısından bu 7 safayı şekillendirecek olursak hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safa, hikmetin ötesini öğretilmesi 7. safa ve kitabın öğretilmesi de 1 ve 2. safhalar da ayetlerin tilaveti. Ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesi 2. görev, kitabın öğretilmesi 3. görev, hikmetin öğretilmesi 4. görev ve 5. görev. Belki buralara bu Resulullah'ın görevleri açısından 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralarını da koyabiliriz. Böylece Kur'an'ın bütünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in önderliğinde sahabenin yaşadığı 7 safa İslam bu görevler açısından ayetlerle şekillenmiş oluyor. 4. safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, kitabını öğretilmesi. 5. safa nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi. 6. safa ihlas, irşat, hikmetin öğretilmesi. Ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi, hikmetin ötesini öğretilmesi. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra o ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra ilmi yaymayı öğrenin. İşte bütün Allah dostları İlim, amel ve ihlas bu standart içerisinde hep Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mutlaka devrin imamı ile kaimdir. Devrin imamı her devirde vardır. Ya bir Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Nebi Resul'lerle Veli Resul'ler arasında birbirinden farklı Kur'an ayetleriyle tam 10 tane özellik var. Adem Aleyhisselam'dan Adem babamızdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar değişik zaman aralıklarıyla Allah-u Teala Nebi imamlar vazifeli kılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvet onunla son bulduğuna göre son nebi imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde en çok nurlu olanınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ehli beytini en çok seveninizdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yıldızlar denizlerde yolunu kaybedenlerin boğulmaktan kurtulmalarına bir vesile olduğu gibi benim ehli beytim de ümmetimin fırkalara ayrılmaktan kurtulmaları için bir vesiledir. Evet, her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Son nübüvvet Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son bulduğuna göre ve kıyamete kadar velayet risale şeklinde devam ettiğine göre o zaman Allah-u Teala Veli Resuller arasından seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanları hidayete erdiriyor. Diğer insanlar hidayete vesile olanlardır. Nebilerin nebi olmayan resullerden farkları bu beş görevle vazifeli olmalarıdır. Nebiler beş görevle vazifeli olanlardır. Veli resullerin ise dört görevi vardır. Nebi resullerin görevleri bir, ayetleri tilavet okumak, nefsleri tezkiye etmek, iki, kitabı öğretmek, üç, hikmeti öğretmek, dört, onun ötesinde beşinci görev hikmetin ötesini de öğretmek. Peygamber olmayan Resuller sadece dört görevle vazifelidirler. Beşinci görev olan hikmetin ötesini öğretmek onların görevi değildir. Sadece her devrin imamı olan Resul'e ait bir görev, beşinciyi de öğretmek şeklinde tecelli ediyor. İşte bir slaytımızı size sunmak istiyoruz. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik. Aynı anda iki nebi yoktur. Nebiler arasında fertet dönemi vardır. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kitabını Allah peygamberlere verir. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece Peygamber Efendimiz peygamberler için kullanılır. Nebi Resullerin beş görevi vardır. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Nebi Resuller asaleten şefaat ikisine sahiptir. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resullerden seçilirler. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Aralığında fetret dönemi yoktur. Kıyamete kadar devamlı Veli Resuller gelecektir. Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Farklı soydan, her kavimden gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberler dışında da kullanılır. Veli Resullerin dört görevi, Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Nebi Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Tabi Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an ayetleriyle kayıt altına alan beş görevinin muhtevası günümüz geleneksel din tatbikatından tamamen ortadan kaldırılmış. Bu Resulullah'ın beş göreviyle alakalı din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Risalet yorumluyorlar. Peygamber Efendimiz son nebi ve son resuldür. Onunla beraber Risalet tamamlanmıştır diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Ama Risalet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ahzab 40 son nebi olduğunu buyuruyor. Ama Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ âteytum kitâbin hikmetin. Burada Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekini tasdik edecek bir veli resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala kitap ve hikmeti nebilere veriyor. Ama sizden sonra bir resulümüz geldiğinde sizdekini tasdik eden şeriat kitaplarını Allah nebilere veriyor. O şeriat kitabıyla amel etmeyi de veli resullerin görevi olarak ifade ediyor. Bu misak alınan nebilerin kimler olduğuna bakıyoruz. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. وَاِذَا خَسَلَا مِسَاكَ النَّب۪ينَ ve minke ve Nuh'un ve İbrahim'e Musa ve İsa. 5 tane Ulu Azm Nebisi'nden misak alıyor. Onlar arasında Nebiyer Aleyhisselatü'ne Peygamber Efendimiz de var. Ve Peygamber Efendimiz de Ulu Azm Nebiler arasında misak alınan Nebiler arasında varsa o zaman Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de sizden sonra bir Resulümüz gelecek buyurduğuna göre o zaman Ali İmran 81'de bahsi geçen bu gelecek olan Resul'ün Nebilerin hitamından sonra gelecek olan bir Resul'dür ki bu Mehdi Resul'dür. O zaman din adamlarının Nebiler Sultanı Peygamber hem son Nebi'dir hem son Resul'dür demeleri Kur'an-ı Kerim ayetlerine aykırı. İşte böylece insanlar kendi zanlarıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerini ne yazsın ki hükümsüz kılıyor. Din adamlarına göre vahiy nedir? Vahiy Allah ile kul arasındaki bildirim köprüsüdür diyor din adamı. Peygamberlere gelir. Son Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre insanlığa açılan bu rahmet kapısı artık daha açılmamak üzere Allah tarafından kapatılmıştır. Yani Resulullah'la vahiy sona ermiştir diyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleri vahiy Allah'ın mahlukatıyla konuşmasıdır. Allah Teala herhangi bir insana vahiy ediyor. Maide 111'de Hazreti İsa Aleyhisselam havarilerine vahiy ediyor. Yunus 2'de herhangi bir adama vahiy ediyor. Nahl 68'de Arya vahiy ediyor. Ta 38'de peygamber olmayan Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor. Fusilet 12'de göklere vahiy ediyor. Şura 51'de bir beşere vahiy ediyor. Zilzal 4'te 7'ye vahiy ediyor. Ali İmran 47'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Bunların hiçbirisi peygamber değil. O zaman din adamlarının vahiy sadece peygamberlere verilir olayı Kur'an-ı Kerim ayetlere karşısında hükümsüzdür. Geçerli değil, vahiy de kıyamete kadar devam edecektir. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Din adamlarına göre Nebi ve Resul farkı nedir? Din adamlarının yorumu. Resuller Allah'ın emirlerine karşı çıkanlara gönderilirler. Nebiler ise sadece Allah'a iman edenlere. Tamamen bir safsata, hiç Kur'an ayetlerine uymuyor. Din adamlarına göre mürşid. Son mürşid Peygamber Efendimiz. Müslümanın mürşidi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu başka mürşide gerek yoktur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekildeki zanlarına uyan din adamları için ne oluyor bu insanlara ki kendilerine Allah'ın kitabı okunuyor da ne okuduğunu bilmiyorlar. Okunmayıp da terk edilenin de farkında olamıyorlar. İşte tıpkı bunun gibi kendilerine peygamber gönderilen eski toplumların kalplerinden Allah'ın azameti çıkarıldı. Yalnız bedenleri hazır bulundu da kalpleri başka yerlerde dolaştı. Şurasını kesinlikle bilmeliyiz ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Tekrar ediyoruz. Şurası kesindir ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Mesela sehv içinde namaz kılan bir kişinin kalbi bedeniyle birlikte değil. Beden aksiyonları, o hareketleri yapıyor ama kalp başka yerde. İşte Allah Teala da diyor ki bu ameli kabul etmem diyor. Öyleyse diyebiliriz ki Allah Teala Bakara 151'de bütün Kur'an-ı Kerim'i 28 basamağıyla bizlere sunmuş. 5 görev tahtında bize üstüm. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 5 görevi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninde hem öğretiyor hem de yaşattırıyor. İnsanlar olayları yaşarlar. Birinci basamaktayız. Olayları değerlenir. İkinci basamak. Allah bu olayları diledikten sonra ulaşmayı dilerlerse, yani bu olaylardan ders alıp dilerlerse, bu bir talebin, yani böyle bir talebin sahibi olursa üçüncü basamağın sahibi olurlar. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Yoksa ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Bir ve ikinci basamaklar sadece Allah'ın cehennemine girecek olan insanlar için geçerlidir. Peki üçüncü basamağa kimler çıkar? Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür ve bu kişi üzerine Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder. Bu kişi Rahim esması ile Allah'ın tecelli ettiği kişi üçüncü basamaktadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam 12 ayette de, bu ayetler arasında da 12 ayette var, bize farz kılıyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de açıkladığı Kur'an ayetleriyle 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini bize açıklıyor. İşte 7 tane hadis. Bunlardan bir tanesi meşhur Cibril hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kâle mel imanü Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Kâle imanü en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tu'minu l-ba'si. Resulullah'ın iman tarifi arasında lika Allah var. Lika Allah yoksa iman yoktur. E şimdi Kur'an ayetlerine bakıyoruz. 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenlerden bahsediyor. Lika Allah'ı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede zikrediliyor. Başlangıçta herkes 7 ayet gelince delalette. Herkes ama. 7 ayet gelince delalette ve bu delalette olanlara Allah'ın katından gelen hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin, yani nika Allah'ı dileyin. Ama insanlar bu 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi nika Allah'ı dilemiyorlar. Nika Allah'ı dilemeyince, Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah onları delalette bırakıyor. Arap 186 delalette bırakılıyorlar. Rad 27 delalette bırakılıyor. Kehf 17 delalette bırakılıyor. Zümer 20 delalette. Delalette bırakılanlar için bir hidayetçi yok. Hidayetçi geliyor. Lika Allah'a dileyin diyor. Onlar hidayetçiyi dile kale almıyorlar. Almayınca onlar için bir hidayetçi olmuyor. Ama hidayetçi Allah katından gönderilen hidayetçinin Allah'a ulaşmayı dileyin davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de Allah'a 7 ayet-i kerimede belirtiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir hidayetçi var 7 ayet-i kerimede. İşte Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecellisi 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamak. Rahim esması ile tecellisi de 4. basamak. 5. basamakta bütün insanların baş gözlerinde Allah Teala hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi var, onu alıyor. 5. basamakta kulaklarında bütün insanların vakra isimli engel var. Allah'ın hakikatlerini, irşada müteallik olan şeyleri insanların anlamalarına engel olmak üzere onu da alır Allah Teala. Bütün insanların kalplerinde kenet var, idraki önlemek üzere onu da alıyor Allah Teala. Yerine ihbatı koyuyor ve böylece Allah-u Teala sırf bir insan Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah-u Teala 12 tane insan alıyor, mürşidine ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? Enfal suresi 29. ayet kelimesi gereğince ilk 7 basamakta o kişi takva sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve o güne kadar işlediğiniz bütün günahları örter. Birinci kat cennete günahı örtülenler giriyor. İkinci kat cennete biraz sonra söyleyeceğim. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlar Günahları sevaba çevirenler giriyor. Üçüncü kat cennete ise kalpleri temizlenenler giriyor. Birinci kat cennet, günahı örtülenler. İkinci kat cennet, günahları sevaba çevrilenler. Buraya kadar Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Teala'nın kendisine şeriat kitabı vermesi hasebiyle o yegane mürşitti. Ve elbette bütün sahabeyi Allah Teala Resulullah'a gösterdi. Özellikle Hazreti Ebubekir'in Resulullah tebliğe başlamadan evvel
1: Allah Teala devrin imamının ruhunu o kişiyi
0: çok evvel gördüğü bir salih rüya o günkü din adamlarına yorumlattırıyor ama özellikle Rahip Bayır'a bu rüya yorumunda diyor ki ayrı zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Rüyası neydi? Hazreti Ebubekir'in ayın parça Mekke evlerine indiğini görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rüya hakkındaki açıklaması ne? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ne diyor ya Resulullah mübeşşirat? O salih rüyadır. İşte Resulullah'ın mübeşşirat dediği, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. İlk mübeşşirat yani salih rüyayı gören Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir Allah'ın Resulü olarak gördü. Allah'a ulaşmayı diledi. Ama aynı tebliğ Ebu Cehil'e de ulaşmasına rağmen o daveti kabul etmedi. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala gözünden hicabın müstereyi almadı. Kulaklardaki vakrayı almadı. Kalbindeki ekiniti almadı. O hep hayatını sağır, dilsiz ve kör olarak yaşadı ve sonuçta öldü. Gideceği yer tabii ki cehennem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatem-i Enbiya, Peygamber Efendimizin beş görevli vazifeli kıldığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için bahsettiği hadiste levlel murabbi lema areftü rabbi. Peygamber Efendimiz de benim Rabbim olmasaydı ben de Rabbimi arif olamazdım. Acaba genel evrensel kanun herkesin mürşidin olması sebebiyle peygamberlerin mürşidi kim? Cebrail aleyhisselam. Tabiyetten sonra nefs eskesi başlıyor. Yedi furkanın sahibi olan kişi Tegamül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre 10. basamak göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Zikirle kalbine nur giriyor Zümer 22. Hadis 16'ya göre bu giren nur miktarı %2'lik noktada onu huşu sahibi kılıyor. Ve huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşid farz mıdır? Farzdır. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala istihanenin mürşid olduğunu buyuruyor. Yani istihane özel bir yardım. Bu yardım mürşidi ifade ediyor. Fatiha 5'te yalnız senden istihane-i mürşidimizi isteriz. Mürşidi namazla isteyin. Hacet namazıyla. Sabır ve namazla istihane-i isteyin. Arap 128, Enbiya 105 yine istihane-i isteyin. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu dile getiriyor. İşte 4 rekatlık bir namaz, perşembeyi cumaya bağlayan gece, kandil gecelerinde, mübarek gecelerde kılınması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Birinci rekata Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi, ikinci rekata Fatiha'dan sonra İhlas Felek Naz, üçüncü rekata İhlas Felek Naz, dördüncü rekata İhlas Felek Naz. Kimdir 10 ayet gereğince mürşide tabi olmanın delalettedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçi yok. Onlar 10 ayet gereğince delalettedirler. Ama delalette olan insanlar 7 ayet grubu gelince gideceği yer cehennem. Görüyorsunuz ki her şey Kur'an ayetleriyle Allah Teala bize açıklıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabi olmayı açıklıyor. Ben son mürşidim demiyor. Tam tersi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Resulullah'tan başka mürşid tanımam diyenlere ithaf olunur. Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur. Benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse bu devrinde yaşayan bir insan ben Resulullah'ın döneminde yaşaysam ona itaat edecektim diyen kişinin ne yapması lazım? Hacet namazıyla devrin imamını sorması lazım. Allah'ın gösterdiği hidayete erdiren devrin imamına tabi olup itaat etmesi lazım. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Resulullah'ın burada alimler dediği daimi zikrin sahibi olan kişiler. Öyleyse daimi zikrin sahibi olan alimler ve halifeler gelecek. Her kavimde Allah-u Teala veli resuller tayin ediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinden لَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتَنَ رَسُولَ اَنَيْنِيَ بُدُ اللّٰهِ وَاَشْتَنَ بُوْ تَعُوْتَ Bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye veli resuller tayin ediyor. Bu veli resuller Mümin 44'e göre ard arda gönderiliyor. Aralarında fetret dönemi yok. Bakara 87'de öyle. İşte onlara ulaşmak yine hacet namazıyla mümkün. Yine tekrar 7 hadise bakacak olursak size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Her devirde devrin imamının ruhu tabi olanların başlarının üzerine gönderiliyor. O zaman hacet namazıyla kişi mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa onun başının üzerine bir başkası kişinin değil devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Allah tarafından gönderilir. Vallahi Resulü benden sonra mürşit yoktur demiyor. Vahiy benimle sona ermiştir demiyor. Risalet benimle sona ermiştir demiyor. Ben son mürşidim, mürşit benimle sona ermiştir demiyor. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Eğer Allah Resulü sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz diyorsa. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde tabi'in sahabeye tabi olmuşsa. Eğer Tövbe 100'de tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşsa. O zaman her devirdeki insanların hacet namazıyla Allah'tan sordukları mürşide tabi olması farz değil mi? İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste herkesin mürşidine tabi olmasını beyan ediyor 7 hadiste. 14. basamak Allah'ın gönderdiği nurlar nefslerinin kalbine yerleşmeye başlıyor ve ilk 7 nur birikimiyle nefsi emarenin sahibi nefsi emareden kurtuluyorlar. Nefs ezkesi birinci basamana ulaştı. İkinci defa %7 nur birikim nefs-i levame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimiyle nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i raziye, nefs-i marziye kademelerini bir bir geçiyor. Ve her seferinde %7 nurla aydınlanan kat nefs ezke kademesine ulaştığımız zaman %49 nura kavuşmuş oluyor. Huşudayken de %2 nur aldığımız için toplam %51 nur kalbimiz aydınlanıyor. Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle donanmış olduğu halde bu noktada afetlerin ötesine bir geçiş söz konusu ve afetlerden daha fazla fazilet nefsimizin kalbinde birikmiş durumda. %49 fazilet, %2 rahmet, toplam %51 başlangıçta nefsimizin kalbi ise %100 karanlıklarla afetlerle doluydu. Şeytan nefsimizin bütününe tesir etmek imkanının sahibiydi ama bu noktada nefs eskesinden sonra yani Resulullah'ın ikinci görevini yerine getirmesinden sonra sahabe için şeytanın tesir edebileceği saha %100 iken %49'a düşüyor. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Neyle daraltacağız? Nefs eskesiyle. Yarıdan aşağıya düşmüştür nefs karanlıklar. Artık şeytanın hakimiyeti altında olan bir nefs kalbinin sahibi değil sahabe. Onların kalbinin Allah'ın nurları hakim dokununda. Aynı nokta ruhların Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olduğu nokta. Allah Teala'nın bütün peygamberleri kavimlerini tövbeye, rahmete ve mağfirete davet etmişler. Evet, slaytımıza Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Hep kavimlerini rahmete, mağfirete, tövbeye davet etmişler. Bütün peygamberler, kim tabi olursa, bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. Tabi oldukları an Allah-u Teala'nın mührünü, kalplerinin mührünü açtı. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya aldı. Kalbin içine iman kelimesini yazdı mücadeleye göre ve bütün sahabe bununla mümin olmuşlardır. Ruhları vücutlarından ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı, Allah-u Teala'ya doğru yola çıktı. Yedi kademede, yedi ayrı kademede nur birikimi boyunca ruh Allah'a doğru yaptı yolculuğunu, seyri sülükü yedi kademede tamamladı. İkinci gök katına, üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ruh yükselerek en sonuçta varlıklar alemin son noktasından yokluğa geçerek Allah'ın zatında yok oldu. Neyle yok oldu? Nefs tezkesiyle. Nefs tezkesi olmasaydı ruh rukaya yükselemezdi. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaştı, ifna oldu, Allah'ın zatına yok oldu. Ama bu noktadan itibaren olay bitmedi. Resulullah'ın üçüncü görevi devreye giriyor. Kitabın öğretilmesi, yani fizik vücut teslimi. İşte bu noktada kişi Allah'a yeniden vekil tayin etmesi, Allah'a tevekkül etmesi ve zikrini arttırması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 saatlik zikir kişiyi zahitlerden kılar. Evet. %50'den fazla nur birikimini tezkiyede gerçekleştiren kişi fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim edebilmesi için ne lazım? Mutlaka zikrini arttırması lazım. İşte fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi ve muhsinler kademesinde zikrini arttıran 18 saat zikirle nefsin manevi kalbindeki zikri %81'e ulaşan insan fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeden bahsediyor. Al İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. فَاَنَ حَجُّكَ اَيَّرْ سَنِنَا تَرْتِشُلَرْسَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَانِ Ben ve bana tabir olanlar görerek Allah'ın zatına ben ve bana tabir olanlar biz fizik ucumuzu da Allah-u Teala'ya teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmülere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka onlar hidayete ermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in tezkiye boyunca sadece lafzı öğretilmiştir. Ruha geçiş 22. basamakla başlar. Yani fizik ucunu Allah-u Teala teslimiyle. Burası fena makamıdır. Fena makamda kalbimizdeki nurlar 161'e ulaşır. Sonra Allah-u Teala yeni ruhumuzu vücuda getirip ona bir taat ihsan eder. Beka makamı. Bu taat ihsanı aldığımız yeni bir kademedeyiz. Beka makamı taatın üzerinde ruhumuz baki olacağı için. Allah-u Teala bunu En'am suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Sonra züht makamı zikrimiz günün yarısını aşıyor. Sonra muhsinler makamı fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya teslim oluyor ve böylece Al İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi gerçekleşiyor. Böylece 1, 2, 3 ve 4. ruha girmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kitabın öğretilmesi bu şekilde Resulullah tarafından sahabeye öğretiliyor ve yerine getiriliyor. Bundan sonraki 26. basamak daimi zikri gerektiriyor. Kitabın öğretilmesi kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir, açılmayabilir de. Açılırsa kişi irfan ehli olur. İlim ehliydi. İrfan açılmazsa hala alim olmakta devam edecektir. Kur'an'ın lafzını öğrendiniz, arkasından da ruhunun 4 tanesini öğrendiniz ve 7. ruhun 4'ünde de yine daimi zikirle hikmeti öğrenmeye başlayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir insan kalp gözü kalp kulağı açık ve 24 saat zikrettiği için daimi zikirde 19 faziletin sahibi.

Verdiğinin hangisine uyar, hangisini açıklıyor anlıyoruz. İkincisi, hayır sahibi oluruz. Devamlı zikrettiğimiz için. Üçüncüsü de bilmediğimiz noktaları Allah'tan sorma yetkisinde olduğumuz için ehli tezekkür oluruz. Artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyoruz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyoruz. Bu durumdaki bir insan ulu elban makamındadır. Tezekkür sahibiyiz. Allah'la konuşma yetkisine sahibiz. Yani o kişiyi Allah Teala vahy ediyor. Allah'ın bazı konuları müzakere etmek üzere her zaman o kişi konuşabilme imkanı sahibidir. Ehli tezekkürdür. Artık ilmel yakinin ötesinde aynı yakin kademesindeyiz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde size ahiret ve dünya saadetini elde edecek bir şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnızsa kalsanız dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Evet. Demek ki size ahiret ve dünya saadetini elde edebilecek şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız kalsanız da dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Öyleyse Kur'an'ın ruhundan kitabın öğretilmesini geçtiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ifadesine bakıyoruz. Hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in dizaynı içerisinde 26-20. Basamakta gerçekleşiyor. 28. basamağın da 4. mertebesine göre buna dahil edebiliriz. Hikmete dahil edin. 5. mertebe, 6. mertebe hikmetin ötesini ifade eder. 5. mertebe kişiyi veli mürşid kılar, 6. mertebe veli resuller, 7. mertebede de devrin imamı söz konusu. Devrin imamının 5 görevi arasında hikmetin ötesini öğretilmesi vardır. Burada hakkul yakinin sahibi olacağız. Allah'ın zatını gördüğümüz zaman. Allah'ın kuluyken Allah'ın kölesi olacağız irademizi teslim ettiğimiz zaman. Allah'ın esiri olacağız. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Öyleyse 22. basamakta ruhumuzun Allah'a teslim ettiğini, 25. basamakta fizik vücut, 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ettik. 20. basamakta 5. kademesinde de irademizi de teslim etmiş oluyoruz ve böylece hakkal yakinin de sahibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın bütününü özetleyen ve Asr suresini açıklarcasına ya alim olun, ya mutalim olun, ya dinleyen olun veya seven olun, sakın beşincisi olmayın, helak olursunuz. Kimdir beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. İşte Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının bütününü izah etmiş. Hepimizin bütün bu muhtevaları yaşayıp Allah'ın en sevgili kullarından olmamızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevler nelerdir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorsanız ki 28 basamak İslam merdiveni hep Resulullah'la birlikte yaşandı. Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen Rahim esmasıyla Allah'ın üzerine tecelli ettiği birisi, ardından Resulullah'ın varisi olan devrin imamı onun temsil eden vesile birisi veli mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Konferanslarımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir Müslümanın Allah'a, peygambere ve Kur'an'a karşı vazifeleri, görevleri nelerdir açıklayabilir misiniz?
Allah'ın kullar üzerinde

üzerindeki hakkı ona şirk koşmamaları, kalben ulaşmayı dilemeleri. Kulların Allah üzerindeki hakkı onlara mürşit göstermesi, mürşide tabi olmaları ve daha sonra da sırasıyla ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeleri şeklinde Hanif dininin üç esasını içeriyor. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in görevleri günümüzde de devam ediyor mu? Yoksa Peygamber Efendimiz'in varisleri var mı? Varsa onları görevleri devam ediyor mu? Açıklayabilir misin? Elbette. El-ulema verasetü'l-enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Allah Teala Kur'an ayetleriyle kıyamete kadar yedi varisin devam edeceğini buyuruyor. Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, maruf lamreden münkerden hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hayır, Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi bir, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi iki, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi üç, irşad eden Resulullah'ın varisi dört, maruf emreden münkerden ne eden Resulullah'ın varisi beş, hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi altı ve veli Resuller ve devrin imamı. Bunlar hepsi Resulullah'ın varislerini oluşturuyor. Allah'a davet edenler. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Salah makamının kadimler arasında aralığı var mıdır? Yoksa ard arda mı ceryan ediyor? Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi salaha ulaşıyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. Salahın ikinci kademesi salah nurun verilmesi. Salahın üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi. Salahın dördüncü kademesi iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsi Tövbe-i Nasuh'la ard arda gerçekleşiyor. Arkasından Allah Teala o kişiye zatını gösteriyor. Ve irşat makamına tayin ediyor. İşte 6. kademesinde de Veli Resuller var, 7. kademesinde onlar arasında seçilen devrin imamı var. İstanbul'dan kardeşimiz muhterem hocam, tebliğ yapılırken cehennem, şeytan, nefs gibi kelimeler cümlenin içerisine girdiğinde gençler hemen uzaklaşıyor. Gençlerle kaliteli ve doğru tebliğ nasıl yapabiliriz? Aslında insanla Allah arasındaki ilişkide hayırdan bahsettiğimiz zaman, mutluluktan bahsettiğimiz zaman, kolaylaştırdığımız zaman, zorlaştırmadığımız zaman, sevdirdiğimiz zaman, nefret ettirmediğimiz zaman daha üst seviyede kazancın sahibiyiz. Dolayısıyla bu açıdan ama bir hakikat var ki o da Kur'an-ı Kerim'in hakikatidir. Şeytan insanların ebedi düşmanıdır. Nefs 19 afette mağlul, şeytana çanak tutan bir bedenimizdir. Ve Allah'a karşı vazifelerin yerine getirmemiz halinde de getirmeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Bu hakikatler de Kur'an'ın bir gerçeği. Ama ne yapılabilir? Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'ın size vereceği ihsanlar bunlar. Mürşide tabi olursanız verecekleri yedi nimet, yedi kap şartı zikrinize devam ederseniz çok kısa süre içinde Allah'ın garantisine üç tane cennet dünya saadetinin yarısından bahsedebilirsiniz. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen muhterem efendimizi ve sizi çok özlüyoruz ve bu özlem sonucu istemsizce saatlerce gözlerimizden yaş akıyor. Resul'e olan özlem ve sevgi, Allah'a olan sevgi ve özlemle paralel midir? Açıklar mısınız? Evet. Kim Resulü severse o Allah'ı da çok seven birisidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır hadisini açıklar mısınız? Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir yerde bir haksızlık, zulüm varsa ve karşı çıkmıyorsanız dilinize, o zaman o
susan şeytandır. Elinizle evvela onu devreden çıkartın. Sonra dilinizle o olmasa imanın en zayıfı kalpten rıza göstermemektir. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyenler devamlı bir hercümerç içerisinde birbiriyle kavga halinde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Ama bunu bilen Allah'a ulaşmayı dileyen bir kardeşimizin buna rıza göstermesi elbette doğru değil. Çünkü yaratılış gayemiz Allah için olmak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. O zaman onların kavgasına seyirci kalmak değil, tam tersi kalben taraftar olmamalıyız. Onların hidayete ulaşması istikametinde dua etmeliyiz kalpten. Onların mürşide ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Ve onların nefs eskesine ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Hadis-i şerif şöyleydi. Evvela elinizle karşı çıkın, sonra dilinizle, sonra da bu olmasa kalbinizden buğz edin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının sonuna geldik. Bir her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla
mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sahabenin yaşadığı İslam'la günümüzdeki İslam. Birinci sual, sahabeyi bugün insandan ayıran unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmek suretiyle asr-ı saadete ulaştılar. Ama bugün sahabenin yaşadığı 7 safa Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler esiyor. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler Zümer 17'ye göre. Hepsi Mümtehin 12'ye göre mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Hepsi Resulullah'a tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesini gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girerek fizik vücut teslimi yaptılar ve hepsi de hikmeti öğrenmek suretiyle nefs teslimi ve ihlasa irşada ulaştılar. En sonunda hikmetin de ötesini öğrenmek suretiyle iradesini de teslim ederek Allah tarafından hepsi inşaada memur ve mezun kurundu. İşte bütün bunları sahabe nasıl başardı? Sahabeyi bugünkü insanlardan ayıran en önemli keyfiyet tabiyet unsurudur. Yani onlar mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Bu tabiyet yoksa 7 safanın 7'si de yok. Allah'a teslim olmak bütün insanlar için mutlaka önce mürşide teslim olmakla gerçekleşir. Bu olay tahakkuk etmediği süre içerisinde hiçbir kimsenin teslimi İslam'daki, Kur'an'daki İslam'ı yaşaması mümkün değil. Nitekim sahabe evvela hepsi cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Kabile hayatını yaşayan sahabeler aralarında kan davaları vardı. Birisi çoğu kanlı katillerdi. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyleri değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hidayet güneşi ve şöyle buyuruyor: benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yıldızlar ışını güneşten alıyor. Gerçekten de güneşin olduğu yerde yıldızların elbette hükmü yok, ama bir sahabi, ya Resulullah, sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek, dini kimden öğreneceğiz? İşte bu hadisle açıklıyor: benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yani hidayetin merkezinde tabiyet var. Hidayet yoksa Kur'an'daki İslam söz konusu değil. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabittir. Allah Teala Alimen 103'te siz birbirinizin can düşmanıydınız ama Allah kalplerinizi telif etti. onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Araf 157'de de onlar ki ümmi nevi ve Resul'e tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ يَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaşanlar için Allah'ı çok zikredenler için Allah Resulü en güzel örnektir. On ayet-i kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse delaletten kurtulmak mutlak surette mürşidin tebliğiyle gerçekleşiyor. İkinci sual, İslam'ın beş şartını yerine getiren kişi sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayamış olur mu? Hayır. İslam'ın beş şartı vasıta emirlerden ibarettir. Hedef emirlerin hiçbirisi yok. Ama vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Yüzlerce yanlışın arasında en büyüğü İslam'ın beş şartını bir kurtarıcı olarak kabul etmektir. İblis Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını ve 4 teslimini insanlardan saklamayı başarmıştır. 14 asırda sahabe gibi olmaktan çıkılmış, İslam yaşanmaz olmuştur. 14 asır ve başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamış olduğunu görüyoruz. 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Bu 7 safha ve 4 teslimden oluşan 28 basamaklı sürecin her safhası Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayetle ifade edilmiştir. Bir kere daha 7 safha ve 4 teslime bakalım ve sahabenin Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşadığını görelim. Sahabe Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17, Enfal 29. Hepsi Mürşitlerin Asrı Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını nefs eskesiyle teslim etmiş. Fizik vücut teslimine kitabı öğrenmişler. Nefsin daimi zikre ulaşmakla, nefs teslimini yaparak ihlasa ulaşmakla da hikmeti öğrenmişler. Ve irade teslimiyle bütün bu muhtevanın sahibi olmuşlar. Zaten Resulullah'ın sahabeye karşı beş görevi var. Ayetlerin tilaveti ilk iki basamağı ifade ediyor. Birinci safha ile ikinci safha. Nefs eskesi üçüncü safhayı. Kitabın öğretilmesi dördüncü safha. Hikmetin öğretilmesi beş ve altıncı safhayı. Ve hikmetin ötesini öğretilmesi ise yedinci safhayı oluşturuyor. Üçüncü sual, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ın günümüzde yeniden ihya edilmesi mümkün müdür? Elbette. Nitekim 14 asır evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdelediği ümmetimin nailisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Allah'ın bir veli Resulü. Allah-u Teala خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğretendir. Ve baktığımız zaman Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi enni kavmi tehazel kuhazel Kur'an mahşure. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. İşte iblisin tesiriyle Kur'an'ın, insanların Kur'an'dan ayrıldığı bir dönemde Allah Teala Resulünü hidayetle vazifeli kılıyor. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah katındaki yeri çok önemli. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْمَةٍ Mehdi Aleyhisselam'ın görevinin kainatta tek bir dinin varlığını ispat etmek, öğretmek, yaşatmak ve öğretmektir. Size ey ulu azim mebileri kitap ve hikmet verdik. Bu ulu azim mebilerin başında Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz geliyor ve bu dinin şeriatı tek, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatıdır. Hazreti Nuh'un şeriatı Peygamber Efendimiz'in şeriatıdır. Şeriat tek. Din de tek. Ve ona yardım edeceksiniz diyor. Ulul azm mevlilerin hepsi neyle yardım ediyorlar? Mehdi Aleyhisselam'a. Mehdi Aleyhisselam ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i Allah kendisine öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim Allah'tan öğrendiği zaman Kur'an-ı Kerim'in 7 sabah 4 teslimine oluştuğunu ama aynı 7 sabah 4 teslimin Hz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında İncil'de olduğunu ama aynı öğretinin Hz. Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ın şeriatında olduğu, Hz. İbrahim'in de şeriatında olduğu, Hazreti Nuh'un şeriatında olduğunu ve dinlerin olmadığı tek bir din olduğunu buyuruyor. İşte bu tek dinle tamam tekrar kainat İslam'la müşerref olacaktır. O zaman İslam bütün dünyanın dini olacaktır. İslam garip başladı, garip oldu, başladığı yer dönecektir o gariplere. O gün İslam'ı yaşayan garipler müjdeler olsun. O garipler kimlerdi ya Resulullah? İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ihya ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır diyor Peygamber Efendimiz. Benimle insanlar nasıl şirkten, ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mıdır? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sahabenin Allah'a dost olmasının temelinde kalpten Allah'a ulaşmanın dilemeleri yatıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her şeyi Allah'tan istemek bir. İkincisi sabretmek. Bir de kalpten istemek. Bütün kalbinle istemek. Rabbına kavuşmak için.
3: Allah'ı anmak. Onun için namazlar kılmak, dualar etmek.
4: Huzur, yakınlık, rahatlamak.
5: Allah'a ulaşmak zaten bizim her şeyimiz Allah'a ulaşıyor. Allah zaten her türlü bir her şeyimizi görüyor.
1: Nasıl Allah'a ulaşabiliriz peki?
4: Abdest aldığın zaman, namazın, seccadeni serdiğin zaman Allah'a ulaşmak, Allah'la konuşmak. Secdede yani kapanmak.
2: Rabbimiz diyor ki bana borç ver. Biz borç verebilir miyiz Rabbime? Ne diyor? Kuluna yardım et. İyilik yap. Ben de Allah'a o şekilde ulaşmak istiyorum. Gece gündüz öyle diyorum. Allah'ım bana ver, ben de herkese vereyim.
1: Allah-u Teala bize emanet olarak bir ruh vermiş. Ey Yüce Allah'ım, Ben de senin bana emanet olarak verdiğin ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte bu duayı şu an duydunuz. Bu duayı kalpten yapmak ister misin?
5: Ya ben de ilk defa duyuyorum evet ama genişletmek isterim.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de bu dünyada yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
5: Ey yüce Allah'ım, ben de bu dünya hayatını yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Senin ermiş evliyana olmak istiyorum.
2: Bana da nasip et ya Rabbi.
0: Misafirimiz Rabbim diyor bana borç ver. Biz ona borç verebilir miyiz? Ne diyor? Kuluma yardım et, iyilik yap. Ben de Allah'a o şekilde ulaşmak istiyorum. Başkalarına yaptığımız yardımlar Allah'a ulaşmanın bir vesilesi midir? Evet. Gerçekten de Bakara suresinin 245. ayet-i kerimesinde Allah Teala karz-ı harsenden bahsediyor. Kim Allah'a güzel bir borç verirse o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Evet, yani rızkı daraltır ve genişleten odur. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve bu üç vücut ve serbest irade sahibi insanın Allah'ın kendisine farz kıldığı 7 safa 4 teslimiyi gerçekleştirmek suretiyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmasını istiyor. Her şey tesbih ediyor. Serbest irade sahibi iki varlık var. Cinler ve insanlar. Ve Allah-u Teala onlar için de وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktasında İnsanlar şeytanın kulu, şeytanın dostudurlar. İşte bu şeytanın kulu, şeytanın dostluğundan kurtulmak bir dilektir. Allah'ın Resulleriyle insanlar Allah'a davet olunur. Daveti kabul edenler şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtulurlar. Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Onlara verdiğiniz her mutluluğun karşılığını mutlaka size de yaşatır. O insan ilişkilerinde mutluluk da gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayız. Evvel ilk adımı atmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz 19 tane hasreti, nefsimiz de 19 afeti muhtevasında barındırıyor. Denge içerisinde hayata başlıyoruz. Ama hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlıyoruz. Ve bu hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlayan kişi, iblis, sırat-ı müstakime Allah'a ulaşan yola oturmak suretiyle insanların Allah'a kul olmasını, Allah'a dost olmasını engelliyor. Şeytanın kulu, şeytanın dostu olmasından devamını istiyor. Bunu nasıl yapıyor? Onların nefsinin afetlerine tesir ederek. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe, kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dinini yaşamıştır. Allah-u Teala mürşide tabiyeti de bize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor? Mürşid kimdir?
2: Kalbi temiz, gerçekten Allah'a inanan bir insansa, kalbi temizse, insanlara faydası varsa onu mürşid olarak kabul ediyor.
5: Yunus Emre gibi hani dini öğreten insanlar bizim hayatımız için gerekli insanlardır.
1: Sizin bir mürşidiniz olsunuz ister miydiniz? Size böyle
4: yok, ben kendim Kur'an okuyorum zaten.
2: Elbette isterdim. Bana her yönden yardımcı olup da yol gösterene niye istemeyim ki?
1: O zaman ben
2: size Allah'a varışı kim istemez ki?
3: Bilmeyen insanlar için bence gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes kendi iradesiyle sonuna kadar ulaşamayabilir bu bilgilere. Bu.
4: Bağlı insanlara saygı duyuyorum canım.
1: Ama siz bir mürşidiniz olsunuz istemiyorsunuz.
4: Yok. Ben babamdan, amcamdan, ben evde Kur'an'ımı okuyorum.
1: Peki size...
4: çekiyorum, tesbihimi çekiyorum.
1: Yani şöyle Allah'tan sorarak, birinin söylemesiyle değil Allah'ım.
4: Ama kitap var, şey var, onu açıp okuyorum. Öğrenmek istediğim şeyi Diyanet sayfasına takip ediyorum.
1: Şu an kıyamete kadar mürşitler var mı yoksa çok eskiden mi?
2: Vallahi şimdi yavrum, ben insanları tanıyamıyorum şimdi. O kadar kötülük var ki ben anlayamadım insanları, ama belki de dünyanın en iyi, en temiz kalpli, en iyi şeyli, vicdanlı insanları vardır.
0: Safi'nin mürşit konusunda ben babamdan, amcamdan öğrendim. Evde Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, öğrenmek istediğimi öğreniyorum dedi. Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda mürşitlerin rolü nedir? Şimdi kardeşimiz Kur'an'ı okuyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Okuyabilir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuyarak onu Kur'an öğretimine götürür mü? Hayır. İşte sahabenin ana lisanı Arapçaydı. Ve Allah-u Teala emrediyor. Diyor ki benim size tayin ettiğim mürşit size ayetleri tilavet ediyor bir. Benim size tayin ettiğim mürşit sizin nefsinizi tezkiye ediyor iki. Benim size tayin ettiğim mürşit size kitabı öğretiyor üç. Benim size tayin ettiğim mürşit size hikmeti öğretiyor dört. Benim size tayin ettiğim mürşit size hikmetin ötesini öğretiyor beş. Öyleyse burada beş görevin beşi de mürşitle gerçekleşiyor. Sen kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ayetleri tilavet edersin diye bir ayet yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak nefsini tezkiye edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ruhunu teslim edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak fizik vücut teslimi yaparsın yok. Nefs teslimi yapmak yok. İrade teslimi yapmak hiçbirisi yok. Kendi kendine bu iş olmaz. O halde hepsi mürşitle gerçekleşir. Nitekim Allah Teala Ali İmran 104'te وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِمْ يَدْعُونَ لَيْلَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَرُونَ الْمُكَرُ اُلَٰكِمْ مُفْلُحُونَ Sizin içinizden bir ümmet olsun, hayra davet etsin, maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve bu hayra ulaşanlar daimi zikrin sahipleri. Fusilet 33'te ben Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanından diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte her devirde öğrenim ve öğretenler var. İnsanlar mürşit olmadan öğretici kademesine, öğretenler kademesinde bulunabilirler tabii. Ama öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretme tabiri irşadı da içine alıyor. Ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Ama mürşit öğreten ve yaşatandır. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ve en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i okunmasının tilavetini Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin annesi Mehdi aleyhisselamdır. Mehdi aleyhisselam kimden Kur'an'ı öğrenmiştir? Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala'dan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i yaşatıyor, öğretiyor, öğreniyor Allah'tan, yaşatıyor ve öğretiyor Allah'ın emriyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat diyor. Muhterem Hocam, hürmetle vasıtakla ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum. Sahabenin hayatları boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hep riayet ettikleri ifade edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri deyince ne anlamalıyız? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat diyor.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekat diyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamış. Bu 7 Safa 4 Teslim'le A'dan Z'ye kadar hepsini sahabeye aktarmış. Bir de ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Kur'an'la gerçekleştirecek. Benimle insanlar Allah-u Teala bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sonra diyor. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa ondan fitneden kurtulacaklardır. Sünnet-i Seniyye yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti o ve sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatidir. Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından usul haline getirmiş olan ve Allah'ın ona emir vererek bu nevi farzı kıldığı hususları bizlerin de yerine getirmesi uygun olan davranış biçimidir. Ama onların hayatı önem taşıyan zaman içerisinde yok olmuştu. İnsanların kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan sünnetleri yapan herkes sünnete tabi olduklarını söylüyorlar. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim peygamberimin sünneti. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim. Allah'ın kitabı dinin teorisini ifade ediyor. Resulullah'ın sünneti ve ehl-i beyt de bu işin tatbikatıdır. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in yaşanması, hayata geçirilmesidir. Ehl-i beyt de her devirde Kur'an'ın bütününü öğreten en üst seviyede Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Allah'ın mürşididir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır evvel tüm sahabe dünya ve ahiret saadetine ulaştıran en önemli vasıta emirin zikir olduğunu göstermiş. Sizce günümüz İslam alemi Allah'ı yeterince zikrediyor mu? Yani zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
2: Zikretmek güzel bir şey. Şimdi bazı insanlar o kadar böyle kendinden geçiyor ki, o kadar gençiyor ki onlara inanıyorum ben. Aşka geliyor. Onlara inanıyorum ben. Yoksa böyle göstermelik kesinlikle kabul etmiyorum.
4: Etmiyor kızım. Allah'a yeterince zikir etme değil, Allah'a inanmıyorlar. Zikirle Allah'a açılmaz kapıları açılıyor yani zikirle.
5: İçimizden hep bence bir gelmeli böyle zikir etmek. Ya bir süresi yok benim için. Bir zaman kavramı yoktur yani bence. İstediğimiz zaman, ne zaman istersek zikir edebiliriz.
3: Şükretmek gibi olmalı bence çünkü. Aynen. Şükretmek de mesela her zaman Allah'a şükürler olsun diyebilirsin. Bir şey olur Allah'a şükürler olsun. Zikretmek de bunun gibi olmalı bence. Evet. Mesela 5 vakit namaz gibi özel olarak 5 vakit zikretmeyiz mesela.
4: Zikretmek, Allah'ı sevmek, Allah'a bağlı olmak tabii kızım. Ne güzel. Allah dediğin zaman biri insanın kalbi uyanmasa yazık o kalbe.
2: Birini gördüm. Allah affetsin. Onun yaptığı böyle zıplayıp şey yaptığına önce güldüm. Evet. Ama o şeye kimse erişemez. Cezme mi oluyor işte artık neyse. Titredi, heyecanlandı, zıpladı. Ona inandım. Önce güldüm sonra inandım.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz?
4: Çok, çok seviyorum Allah'ı. Çok yani tarif bile edemem yani.
0: Müslüman her zaman Allah'a şükür ediyoruz. Zikretmek de bunun gibi olmalı. Namaz 5 vakit özel olarak zikretmek olmamalı. Zikrin devamlı olmasının önemi nedir? Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını, daimi mutlu olmasını istiyor. Daimi mutluluk daimi zikirle gerçekleşir. 3 çeşit zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah'ın yolunda insanlar için Allah'a değer vermenin en sağlam ölçüsü zikirdir. Zikre ne kadar değer veriyorsak Allah'a verdiğimiz önem o kadardır. Allah'ın farzı sadece ara sıra zikretmek yapmak değildir. Allah-u Teala hem zikri hem de daimi zikri hem de çok zikri daimi zikri farz kılmıştır. İşte Müzzemmil 8 Rabbin ismi zikret bu ara sıra zikirdir. Asaf 41 Rabbin ismini çok zikret bu en az 13 saat zikirdir. Nisa 103 ayaktayken, otururken, yanı suya yatarken daimi Allah'a zikredir. Burada daimi zikredir. Zikir nefsimizin kalbine Allah'tan gelen nurların gelip yerleşmesini sağlayan yegane vasıta. Zikir yaptıkça nefsin kalbindeki afetler azalır. Mutluluğumuz ona paralel olarak artar. Daimi zikrin sahibi olduktan sonra nefsimizdeki bütün afetler tamamen yok olur. Yerine 19 fazilet gelip yerleşir. Faziletli, erdemli bir insan oluruz. Sonsuz mutlulukları yaşamaya başlarız. Hadis-i şerifte size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en çok fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip, siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyuruyor ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hocam sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Ben İstanbul'dan Levent Bozkurt. Müsaadenizle bir sualim vardı inşallah. Allah razı olsun. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabelerle aynı vasıflarda olacağı doğru mudur inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabeyle aynı vasıflara sahip olacağı doğru mudur? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Sabikun'un el-evvelinden bahsediyor. Sabikun'un el-evvelin Resulullah'ın sahabeleri muhacir ve ensardan oluşuyor. Ama 14. ayet-i kerimesinde Sabikun'un el-evvelinden bahsediyor. Sabikun'un el-evvelin daha çok ama Sabikun'un el-evvelin daha az ve onlar da Mehdi Aleyhisselam'ın Sabikun'un el-evvelin öğrencilerinde 7 sabah 4 teslimi yaşayarak bir asr-ı saadet daha gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşlerimi özledim deyince sahabeden bir tanesi bir senin kardeşleriniz değil mi? Ya Resulullah hayır diyor, siz benim dava arkadaşlarımsınız. Henüz onlar gelmedi. İşte kardeşlerim diye bahsetti. Mehdi Aleyhisselam döneminde 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar olacak. Vakıa suresinde hem Sabikun el-Evvelinden hem de Sabikun el-Evvelinden bahsediyor. Ve Vakıa 13 Sabikun el-Evvelin, Vakıa 14 Sabikun el-Evvelin ifade ediyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'da bunu söylemesi mutlak surette Mehdi Aleyhisselam döneminde de bir ikinci asr-ı saadetin kesin yaşayacağını Allah-u Teala bize ispat etmiş oluyor. Hepimizin hedefi Allah'ın güzellerini yaşamak olmalı. Ama bu güzelliklere ulaşabilmek mutlaka 7 sabah 4 teslimle mümkündür. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimine ilişkili olduğunu unutmasın. Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Biz de ve sizler, muhterem Efendimiz de buyuruyor ki biz mutlaka dua edeceğiz sizlere ve onlara benzer toplum oluşturmak için bütün gayretimizi çalışacağız. Benim sünnetim, hünerimin kaybolmayı yüz tuttuğu bir devirde Allah-u Teala'nın bir dostu gelecek, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerden çok olacak. Yani benim sünnetlerimin kaybolduğu yüz tuttuğu, yani Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin kaybolduğu yüz tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek Mehdi Aleyhisselam, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Evet, gerçekten de öyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Yozgat'tan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Efendimiz bir kardeşimizin sosyal hayattan uzaklaştım, dünyadan zevk alamıyorum. Nasıl kurtulabilirim? Sualine, kurtulmana gerek yok. Olmanız gereken nokta bu. Buyurmuşlardı. Depresyon kaynaklı hiçbir şeyden mutlu olamama ile Allah'ın dizaynı olarak dünyadan zevk almamanın ayrımını nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Nefsin bütün taleplerinin arkasında geçici bir zevk yaşanıyor ama bitiminden sonra nefsin talepleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, muhtevasını alıyor ve emirlerini de inkar ettiriyor. Nefsin bütün talepleri nefs, Allah'ın bütün emirlerini isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. Orada öyle olmasına rağmen geçici bir takım zevkleri ihtiva ediyor. Mesela içki içen bir adam, gel kafayı çekelim. Tamam, usulü içerisinde kafayı çekiyor, geçici bir sarhoşluk haliyle belki problemlerden uzaklaşıyor ama bir, o süre içerisinde Allah'ın farz emri namazı yerine getirmiyor. İki, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyor. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ennemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rüşün ameli şeytan. Ey iman edenler, içki, kumar, fal okları, puta tapmak size yasaklandı. Feştenibu lehu leallekum tüflühün. Ondan kaçının. Böylece felaha erersiniz. Demek ki Allah-u Teala'nın bize bahşettiği hayat, şeytandan kaçmak, Allah'a sığınmak. Şu anda kardeşlerimizin hepsi böyle bir hayatı yaşıyor. Şeytandan kaçan, Allah'a sığınan, Allah'a giden yolcu olarak huzur ve mutluluğu yaşıyorlar. Dolayısıyla şeytanla birlikte yaşanan o geçici zevkler hem ahiretimiz için zararlı hem dünyamız için. Diyoruz ya, niyeti dünya olana, ki bu dünyada yaşanıyor, Allah ikisini birden o kişi kaybediyor. Hem dünyayı kaybediyor hem ahireti kaybediyor. İşte o içki sırasında sarhoşluk anını yaşıyor. Yani bir nevi bir hayvan konumunda oluyor. Etrafa zarar da verebilir. Yetmez. Allah'ın farz emrini yerine getiriyor. Derecat kaybediyor. Kıyamet günü kaybettikleri kazançlarından fazla ise sonsuz bir hayatı cehennemine geçiriyor. Öyleyse o bir anlık zevkleri mi yaşamak yoksa sonsuz ahiret hayatında cenneti mi yaşamak? Akıl sahibi bir insan terazinin bir kefesinde bir anlık zevk var. Terazinin diğer kefesinde sonsuz bir ahiret saadeti var. Hangisini tercih etmemiz lazım akıl sahibi insanın? Sonsuz ahiret saadetini diğerine tercih etmesi lazım. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ateşe dayanabildiğiniz kadar günah işleyin. O zaman bu zevk sahibi kardeşlerimize diyoruz ki eğer dünyada yaşamak istiyorsanız, yani zevkleri yaşamak istiyorsanız, parmağın ucuyla bir ateşe sokun bakalım ne kadar dayanabilirsiniz. Öyleyse nasıl ondan kaçıyorsanız, dayanamıyorsanız, sizin de o şekilde bu geçici zevklerden uzaklaşmanız lazım. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler. Yetmez. Az evvel de ifade ettim. Yani bu dünya ve dünyanın zevkleri
ahireti bize unutturuyor ve dünyada da bizi şeytanın pençesinde tutarak huzursuz ve mutsuz bir hayatı içerisinde sebep oluyor. Halbuki eğer işte muhterem Efendimizin de buyurduğu gibi burada olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı kalben dileyip tabiyetinizi gerçekleştiren insan zikrinizin artışına paralel her gün biraz daha hem ahiret hayatında cennetteki yeriniz yükselir hem de dünya hayatında mutluluğunuz artar. O sebeple muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Olmanız gereken nokta burası diyor. Kurtulmana gerek yok. Sen Allah'a ulaşmayı dilemişsin, mürşidine tabisin. Yapman gereken kesinlikle zikretmek, zikretmek, zikretmek. Kaldı ki belki böyle bir hastalık Allah Teala bir imtihan nevinden vermiştir. Ona derecat kazandırmak istiyor. İmtihanlar hastalıklar kaderdir. Kader sebebiyle kimse derecat kaybetmez, derecat kazanır. Derecat kazanmak tıpkı namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi. Böyle bir olaysa o kişi de bunu bilmiyorsa, idrak etmiyorsa o zaman daha da kötü.

Şu mantıkla ben doğru bulmuyorum. Öğrenciler sınıfta biz de o evreleri geçirdik. Ders çalışıp çalışıp çalışıp ondan sonra sınıf geçtikten sonra boşlamak. Hayır, öyle bir mantık yok sevgili kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında bizim için seçtiği ve alternatifi olmayan bir hayat. Yani şu anda fizik vücut tesliminin yaptın. Öyle kabul edelim. Tatile mi çıkacaksın? Öyleyse üç şeyi aklınızdan çıkartmayın. Bu yol üzerinde kervan yolda düzülür. Muhterem Peygamber Efendimizin sözü. Ruh teslimini Allah Teala bize nasip kılıyor sırat-ı müstakim üzerinde. Ondan sonra hedefin tek var. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak ruhun teslimiyle, sonra Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatını görmeye odaklanacaksınız. Allah'ın zatını görmeye odaklandığınız an bu yol üzerinden bir gün aksesuar olarak Allah Teala fizik vücut teslimini sana nasip edecek. Allah'ın zatını görmek hedefinse nefsin teslimini daimi zikri sana nasip eder ve daha ötede. Yani bu hayatın, bu yolun ikinci bir alternatifi yok. Öyleyse yapmanız gereken şey zikrinizi artırmak inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Araf 157 ayet-i kerimde onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Bu ayette göre İncil'de ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in müjdelendiği doğru mudur? Açıklar mısınız? Evet. Doğrudur. Hatta Bakara suresinin bir ayetinde eğer kardeşimiz bulabilirse şöyle. Onlar oğullarını tanıdıkları gibi Peygamber Efendimiz'i tanırlar diyor. Öyle bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla evet, İncil'de de geleceği müjdelenmiş. Kur'an-ı Kerim'de de, pardon, Tevrat'ta da geleceği müjdelenmiş. Ama şimdi aklımda Mumin Suresinin 32, 33, 34. ayetlere baktığımız zaman ne görüyor? Orada bir, evet, şu anda Bakara 146 buldu kardeşimiz. اَلَّذ۪ينَ اَحْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ اَبْنَاهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler. Tanıyabilirler. Muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Öyleyse biliyorlar. Kitabı bilenler biliyor. Bakara 146. Şimdi Mümin suresinin o ayetlere bakalım. Ya kavmi inni ahafu aleykum yevmet tenadi 33 34 bakalım. Mümin suresi 34. ayet kerime. Evet, bir dakika, burası. Bakın Yusuf 34'te andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselama size beyinelerle delillerle geldi. Demek ki Yusuf aleyhisselam beyinelerle delillerle geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman. Yani bakın, dikkat edin, çok önemli bir ayet. Mümin 34. Andolsun ki daha önce Yusuf Aleyhisselam, yani ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arap şu adıyla İslam. 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde devrin imamı Yusuf Aleyhisselam'dı. O da kendi kavmine ve bütün dünyaya nebi olması hasebiyle 7 sabah 4 teslimi anlattı. Size beyinelerle delillerle geldi. Size getirdiği şeyden, yani 7 sabah 4 teslimden şüphe içinde olmanız zahir olmadı, bitmedi. Hatta o helak olduğu zaman, o öldüğü zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahs etmez, göndermez dediniz. Aynen hastalık bugün. Sevgili kardeşlerim, aynı hastalık bugün de var. Ve bugün bu hastalık sebebiyle insanlar ne yazık ki yaşaması gereken o sonsuz ahiret ve dünya saadetten çok uzaktalar. Şimdi tekrar bu ayet-i kerime kalsın ve 19 tane bidatla bunun Kur'an karşılıklarına beraber bakalım. Bu ayet-i kerimede onu göstereyim. Ne diyor bugün insanlar? Bu 34 ve 19 tane bidat karşılığı doğru, Kur'an-ı Kerim'de 19 tane hakikat. Evet, şimdi bakalım beraberce.

0: Ne diyor bugünkü şey? Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberinden başkasına ayet indirmez. Bu vahiy peygamber Efendimiz'i sona etmiştir. Allah bir daha Resul göndermez. Yani bugünkü bidatlerden bir tanesi, bir daha artık Resul göndermez. Öyle demiyorlar mı? Evet. Risalet peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Belki onu bulamadım. Yani ne diyorlar? Dedikleri şu: Risalet peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Artık Allah bir daha veli Resul göndermez. Aynı hakikat burada da ifade edilmiş. Hatta o helak olduğu zaman, yani vefat ettiği zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahsetmez. E bugün bütün İslam alemi neye inanıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi, son Resul olduğuna inanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahzab 40'a göre son nebidir. Tamam. Ama son Resul değildir. Risalet kıyamete kadar devam ediyor. İşte bununla ilgili bir kitap da yazdık. Nedir o? Ahzab 40. Özellikle insanların unuttuğu bu hakikat ki, evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Şeriat kitabı, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Risalet, Veli Resullük, Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Allah'ın kanunu bu, kıyamete kadar devam eden Veli Resullük. O dönemde de hayır, o gitti, bir daha Allah Resul göndermez diyor. Hastalık aynı hastalık. İstanbul'dan. O zaman doğru mudur söyledik. Peygamber Efendimiz Hanım, muhterem hocam, irade eksiklik nedir? Açıklayabilir misiniz? İrade eksikliği, normal standartlarda irade ne zaman tamamlanır? İradeni Allah'a teslim ettiğin an. Öyleyse irade teslimine kadar daima eksiklik söz konusudur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cevher Hocam. Efendimizin ümmetiyle, hasretle ve hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bir sualim olacaktı sizlere. İnsanlar birbirini sevseler, başkaları için onları mutlu etmek istikametinde talepte bulunanlar olsalar, mutlu olabilirler mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin ümmetiyle inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Sevgili kardeşlerim, bir daha suali okuyacak olursak, insanlar birbirlerini sevseler, başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunan olsalar mutlu olabilirler mi? Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Öyleyse birbirini sevebilmeleri için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin kalplerini sevgide birleştiriyor. Öyle insanlar kendi kendine hadi ben seni seviyorumla olmuyor. Eğer gerçekten insan kardeşiyle olsaydı, o zaman Kabil Habil'i öldürmezdi. Ama gördük ki öyle. O zaman iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi ve birbirini sevenlerden olabilmesi için mutlak surette tabiyetini gerçekleştirmeleri lazım. Başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunanlar olsalar. Bu talepte bulunmak, bu hedefe ulaşabilmek ancak yine devreye mürşidin himmeti, Allah'ın nusratı söz konusu. Yani bu yolda ulaşabildiğimiz ne kadar güzellik varsa, burada hepsinde mürşidin himmeti var, Allah'ın nusratı var. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Mülk Suresi 22. ayetini açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin tefsirinde Mülk 22'de şöyle buyuruyor Allah Teala: Allah sürünerek yürüyenler mi, yoksa sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a ulaşmak ümidiyle Allah'a doğru ruhlarını yola çıkaranlar mı hidayete erer diye soruyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki, Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünür ki dahi olsa ona ulaşın. Bir, yani henüz mürşide ulaşmamış, mürşide ulaşan mı, yoksa mürşide tabi olmuş, sırat-ı müstakim üzerinde ruhu ucundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkan mı? Tabii ki Allah'a doğru ruhları yola çıkaranlar hidayete erer. Henüz yani mürşidine ulaşmamış, sırat-ı müstakimde değil olan bir kişi, öbürü de mürşidine tabi olmuş, ruhu yola çıkmış. Hangisi hidayete erer? Ruhunu yola çıkartmış olan kişi hidayete erer inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, muhterem efendimiz Allah'ın güvenini kazanmak sohbetinde, Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır buyurdu. Bizler ilk mürşidimize teslim oluyoruz. Sadece o vardır, ne söylerse odur. O itaati kazandıktan sonra Allah'ta yok olmak, sıfır olmak noktasına mı ulaşıyoruz, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, yani eskiler fena fi şey, fena fi resul ve fena fillah diye bir takım ayrımlarda bulmuşlar yani. Efendimizin belirlediği son nokta. Yani eskiden evliyalar öyleydi. Biz ise şimdi sadece ruhunu Allah'a ulaştıran kişi için öyle konuşuyoruz. Halbuki bu teslimlerin bütünü, evvela ruhun teslimini gerçekleştireceksiniz ki bu zaten Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor, bir dilektir. Sonra fizik vücut teslimi, dik yokuştur. Sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. İşte irade tesliminde ifade edilen şu: Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimin şehvet afetini temizlemek için hangi esmaları çekmeliyim ve günde ne kadar çekmeliyim? Eşrafi esmasını çek ve sayısı kadar, günde 7 kere inşallah. Allah razı olsun. Patnos'tan bir kardeşim muhterem hocam, dinde mezhepler var mıdır? Bu konuda değerli açıklamalarını bekliyoruz. Dinde mezhepler yoktur sevgili kardeşlerim. Kur'an mezhebi var ve Tarikat-ı Muhammediye var. Mezhepler kaynakların bildirdiğine göre fıkhi mezhepler, amelin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini, ki bu da dünya, bu dünyaya dönük kısımdır. Bir de itikadi mezhepler. İtikadi mezhepler Eş'ari, Maturidi. Ameli mezheplerde işte 4 tane mezhep diye ifade ediliyor. Halbuki biz Efendimiz'den sadece bir tek şey öğrendik: Kur'an mezhebi. Öyleyse itikad mutlak surette Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Kalben ulaşmayı dilemeyenler hangi amelin ve imanın içinde olsalar, amelleri boşa gittiği için hiçbir ahiret ve dünya saadetine ulaşamazlar. Allah Teala Kur'an'da 19 tane açıdan kişilerin başlangıç noktasındaki hayatta 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını buyuruyor. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar hangi amelin sahibi olursa olsunlar, ameller boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem, hidayete değiller, mümin değiller, takva sahibi değiller, ameli boşa gidiyor. Birbirine düşmandırlar, fitnedendirler vesaire. 19 tane özellik. Şimdi bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insan hangi mezhebe göre ibadet yapar yapsın kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Kurtuluşa ulaşabilmesi nedir? Bir tek dilek ve 19 negatif özelliği 19 pozitif özelliğe çeviren. Tekrar hemen yanına da ilave edecek olursak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 19 tane pozitif özelliğin sahibi. Sadece dileyecek. Dileyen kişi ayetlere iman ediyor. Dileyen kişi şirkten kurtuluyor. Dileyen kişi küfürden kurtuluyor. Dileyen kişi delaletten kurtuluyor. Dileyen kişi sağır dilsiz okuyormaktan kurtuluyor. Dileyen kişi fısktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Gay yolundan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Düşmanlıktan kurtuluyor. Ameli boşa gitmekten kurtuluyor vesaire. Hepsi kurtuluş kurtuluş ama bir dilek. Allah razı olsun. O zaman Tarikat-ı Muhammediye diyoruz. Kim mürşidine tabi olursa, mürşidin tabi olduğu mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve o geldiği zaman bakın Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda 7 tane hadiste ne diyor? Mürşide tabiyet için. 7 tane hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Her halife Allah'ın Resulüdür. Her imam da Allah'ın Resulüdür. Şu an dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan her kavmin içerisinde Allah-u Teala'nın kavim Resulleri var. Ama bu bütün dünyadaki kavim Resulleri arasında Allah-u Teala bir tanesini seçiyor halife. O halife olan da huzur namazın imamı ve Allah'ın Resulüdür. Onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. O zaman bugün eğer Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin mezhebini yaşayacaksak kimin mezhebinden olmamız lazım? Devrin imamının mezhebini. Devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Devrin imamı huzur namazının da imamıdır. Ona tabi olmamız ona göre. Herkesin bir kişiye tabi olması mümkün olmadığına göre bunun dışındaki bütün kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi kimi temsil ediyor? Devrin imamını. O zaman Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. E burada da alimler de Resulullah'ın varisleri. O zaman onlara tabiyet bana tabiyettir diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in dönemindeki gibi Kur'an'ı yaşamak istiyorsak tek mezhep Kur'an mezhebidir. Hadis-i şerif 3. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Resulullah'ın sahabenin başı üzerinde yerleşen ruh sultanı Resulullah'ın ruh sultanısıydı. Bugün de kim mürşidine tabi olsa, Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşidine tabi olsa, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Tam 7 tane hadis bunu ispat ediyor. Yani Kur'an mezhebi ve tarikat-ı Muhammediye'den olmamız gerektiğini 7 tane hadis bildiriyor. Buna bağlı olan ayetler yüzlercesi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm, rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden efendim zimmetiyle. Muhterem hocam, izninizle size bir sualim olacak. Dünyanın en küçük bir işinde bile bir öğretici olmadan iş öğrenmiyorsa, dinde Allah'la kul arasına girilmez sözü şeytanın bir tuzağı mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dünyalık en küçük bir işte bile bir öğretici olmadan iş öğrenilemiyorsa, dinde Allah ile kul arasına kimse giremez diye bir söz söyleniyor. Bu şeytanın tuzağı mıdır? Evet, %100 şeytanın tuzağıdır. Şeytan sadece bu tuzağı insanlara yutturmamış. 19 tane şeytani tuzak var. 19 tane bidat, 19 tane zan, 19 tane şeytani tuzak ve bunlardan bir tanesi de bakın hemen Allah ile kul arasında kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Şimdi iki yol var sevgili kardeşlerim. Bir irşat yolu, ikisinin de gay yolu. Gay yolu şeytana tabi olanların yolu. Şeytanın peşinden gidenlerin yolu. İrşat yolu da mürşide tabi olanların yolu. Öyleyse eğer iblis diyorsa ki dinde Allah ile kul arasına giremez, yani mürşide tabiyet şirktir, mürşit yoktur diyorsa o zaman mürşidin olmadığı yol hangisi? Mürşidin olmadığı gay yolu. Yani iblis insanları gay yolunda tutmak, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, bu dünyada onlara azabı yaşattırmak için böyle bir tuzağa, böyle bir zanda bulunuyor ve o zannı da ne yazık ki insanlara kabul ettirebilmiş. Bugün insanların çoğu da ben kesinlikle başka birisine ihtiyacım yok, Allah var ve Peygamber Efendimiz var, Kur'an var diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan başlayalım. Allah var diyor, tamam. Ama Kur'an var diyor. Kur'an tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Kur'an var diyen kişi bu ayetten hiçbirisinden haberi yok. 12 kere üzerimize farz kılıyor ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını. Kur'an var diyen kişi bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir Kur'an diyor. 7 ayet-i kerimede bakın bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunlardan da haberi yok. Yani sadece beylik bir söz, Kur'an var diyor. Güzel de sen Kur'an'a göre hareket ediyor musun? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kur'an'ın ayetleriyle tedbir alın. Tedbir edin. Tedebbür. Tezekkür ve tefekkür. Tedebbür demek Kur'an ayetleriyle tedbir almak demektir. Ayet ve dünya saadetine ulaşmak noktasında. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim ulul elbab için tezekkür ama diğer kişiler için de ayetleriyle tedebbür etsin diye indiriyoruz. Şimdi Kur'an yine var ama sen Kur'an ayetleriyle tedbir almıyorsun. 73 ayet-i kerimeyi bilmiyorsun. 12 tane ayet farzı bilmiyorsun. 7 ayette ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini bilmiyorsun. 7 ayette ancak ulaşmayı dileyenlerin cennete gireceğini bilmiyorsun. Ve bunu da sana söyleyen bir hikmet sahibi alimse, sen hayır ben kimseyi tanımam, ben Allah'ı bilirim. Güzel de sen Allah'ı bilseydin ayetleri de bilirdin. Demek ki Allah'ı da bilmiyorsun, ayetleri de bilmiyorsun, mürşidi de reddediyorsun, farkında değilsin, kendi zanlarına tabi oluyorsun. Öyleyse 19 tane bidat çıkartalım tekrar. 19 tane bidat, 19 tane şeytani tuzak iblis uydurmuş ve insanları buna inandırmış. 19 buna inandırmış ve insanların çoğu ay ben mürşit istemem. Ben mürşit istemem diyen kişi kimin tuzağına düşmüştür? Şeytani tuzağa düşmüştür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir mürşit ve mürittir. Dikkat ederseniz bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
3: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh ve hasletleri. Birinci sual, ruh nedir? Hasletler neyi ifade eder? Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir mahluktur. Bizim bir vücudumuzdur. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Nitekim Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "Enne eretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna en yahminha ve şvekna minha ve hamelel insan ennehu kanu zelûmen cehûle." Emaneti ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında yaratılan herkese tevdi ettik yüklensinler diye. Hiçbiri yüklenmedi, insan yüklendi çünkü insan zalim ve cahildir. Öyleyse ruh emaneti Allah'ın zatından üfürülmüş ve bu emanet fizik, beden ve nefse birlikte yüklenmesi için teklif edilmiş, kabul edilmiş. Şu anda Allah'ın bize bir emaneti. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesi de sadece ruhun bize vermesi. Ruhun kalbine baktığımız zaman da orada 19 tane haslet göreceksiniz. Evvela yaratılışımıza bir beraberce bakalım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu fizik beden içerisinde yarım ağırlıklar kanuna göre bulunan berzah alemine ait bir nefsimiz var. Ve nefsin o mazavaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde nasıl 19 tane hastalık varsa, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte ruhumuzda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Ruhun kalbine baktığımız zaman orada 19 tane haslet görebiliriz. Ruhumuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Orada yalnız güzellikler vardır. Nefsimizdeki afetler de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla Allah Teala biz insanları bir denge varlık olarak yaratmış. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesine Allah Teala sana ruhtan soruyorlar. Kul er ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbin emrindendir. Aslında Allah'tan bize ulaşan ve tekrar Allah'a dönecek olan her şey bir emirdir. Geliyor, bir iş yapıyor ve tekrar geri dönüyor. İşte ruh da Allah tarafından bize üfürmüş. Bir vazifeyi yerine getirmek ve tekrar Rabbine, sahibine dönmek. Bu vazife nefsin yedi kademedeki tezkiyesi. Eğer gereken işlem yapılmadığı takdirde Allah ruha nefse azap etme yetkisini vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede bunu açıklayan Rabbimiz 12 ayet-i kerimede de bize farz kılmış. İşte İsa 58 Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7 onunla bağladığı misakinizi hatırlayın. Enam 152 ve bi'atillahi afu Allahu lana ahdinizi ifa edin. Yunus 25 Allah teslimiyet olan zatına davet eder. Rad 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettir, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bunun gibi devam eden tam 12 tane ayette ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmış. Bu farzı yerine getirmek Rabbe itaat etmektir. İkinci sual, ruhtaki hasletlerin zaman içerisinde değişmesi, çoğalması mümkün müdür? Hayır. Afetler azalabilir. Gerekli fazilet noktasının şeyine ulaşabilir ama ruhumuz değişmez. Ruhumuz değişmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsimiz ruhumuz gibi olmak mecburiyetindedir. Aradaki farkı tamamlayan fazilettir, fazıllardır. Fazıllar hasletlerle aynı özelliğe sahiplerdir. Nefsimizin kalbindeki afetleri azaltan, hasletleri çoğaltan faktör zikrimizdir. Evet, daha doğrusu nefsimizin manevi kalbinde afetleri azaltan ve faziletleri arttıran faktör zikirdir. Basit bir misal verelim. Diyelim ki kişinin isyanı afeti 7 puan. Buna karşılık itaat hasreti 13 puan. Toplam 20 eder. Kişi daimi zikre ulaşana kadar ruhundaki itaat hasreti 13 olmakta devam edecektir. Ama o 7 puanlık isyan afeti adım adım faziletlerle yer değiştirecek ve neticede 7 puan fazilet olacak. 19 ayrı cephede konu 20'ye tamamlanacak. Ama hasretlerle değil, faziletlerle. Evet, bizim bir slaytımız var. Yani evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlangıçta nefsimizin 19 tane afeti var. Ruhumuzda da 19 tane hasret var. Hasretler dikkat ederseniz değişmiyor. Sadece değişen afetlerdir, yerine faziletler gelip yerleşiyor. 19 tane afetin yerini 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. Öyleyse hasletlerin değişmesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz değişmez haliyle Allah'ın değişmesini istediği nefsimizdir. Örneğin Allah'ın zatına bize üfürülen ruhu Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken Allah'a ulaştırırsak Allah Teala nefsimizin manevi kalbindeki afetleri %51 oranında azaltıyor. Başta %100 afetle doluyken kalbimiz %49'a iniyor. %51 nurla doluyor. Tasfiyede ise bu olay tamamen %100'e ulaşıyor. Ve böylece 19 hasrete karşılık 19 tane fazilet. Ve böylece nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun buyuruyor. Evet, gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninde ulaşmamız gereken 7 tane menzil var. Birinci menzil Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci menzil Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncü menzil ruhu teslim etmek. Dördüncü menzil fizik vücudu teslim etmek. Beşinci menzil nefsi teslim etmek. Altıncı menzil irşad. Yedinci menzil iradeyi teslim etmek. Ama bu 7 safhanın 7'si de ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşit de oluyor. Mürşit alalede bir insan değil. 7 safha 4 teslimi yaşayan, teslimi külliyle Allah'a teslim olan kişi. İşte Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde buyurulduğu gibi insanları Allah'a davet ediyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mürşit, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Mürşit, sonsuz hazın sahibi. Fevzul azim, hazul azim, ecrul azim ve fadlul azimin sahibi. İşte kim ki nefsini değiştirerek huzurlu mutlu iki can saadetine sahip olmak istiyorsa, o zaman mürşidin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği noktada, ki mürşitsiz bu dileme de söz konusu değil. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde, hikmet sahibi alim yani Allah'ın taniti mürşid, onun sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Mümin kulağından söylenir işitenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani davete icabet edenlerdir. O zaman davete icabet eden kişiye Allah Teala sorulması halinde hacet namazıyla mürşidini göstereceğini buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde diyor ki, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim Allah'ın kendisi için taniti mürşide tabi olursa, tabiyet sırasında Allah'tan yedi nimet alır. Bu yedi nimetten bir tanesi de, birincisi de, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerlenmesi. Yani o nimetin başımızın üzerinde yer alması söz konusu. İşte ruh verenler, bu ruh devrin imamının ruhudur. Mürşide tabiyet de ancak başımızın üzerine gelip yerleşir. Allah Teala arayın bulun. Kime bu emri veriyor? Ulaşmayı kalben dileyene. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin mürşide tabi olmasını istiyor ve siz eğer hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah Teala o mürşidi mutlaka size gösterecektir buyuruyor. Her devirde Resul vardır. Allah'tan gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. O ruh devrin imamının ruhudur. Her devirde insanların başlarının üzerine ruhu verecek olan mutlaka devrin imamıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda başının üzerine derhal devrin imamının ruhu ulaşır. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hangi ayet-i kerime? Mümin 15. Refi-i derecatun zülharşi yulkuyur ruha min emni ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruhu mutlaka gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Senin Allah'a ulaşma günün geldi vücudu terk et. Devrin imamının ruhu başımız önünde yer alıyor. Nöbeti ben devralıyorum. Her bir hem bir nimettir hem de bir muhafızdır. Allah-u Teala Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde وَاُزْيَبَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلْ اَوَّابٍ حَفِزٍ Bu Allah'ın kimlere için vaadidir? Evvab olan, ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, fena makabının sahibi, hafiz olan, mürşidine tabi olan, başının üzerinde devrin imamını yer alan kişi içindir. Hadis-i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Ama gelin görün ki genellikle din tatbikatı bunun tam tersine Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala mutlaka size ruh verenler gelecek. Devrin imamı gelecek. Onu arayın bulun, tabi olun diyor. Allah Resulü karın üzerinde emekleyerek dahi olsa Mehdi Aleyhisselam'a ulaşın tabi olun demesine rağmen sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi birisi zanna tabi olarak kullarla arasına kimse giremez diyor ve hürafeye inanıyor, Allah'ın hakikatini reddediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu Allah'a ulaşmaya dileyerek hayattayken Allah'a iade etmenizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kesinlikle ibadetlerimiz. Haram denilen şeylerden uzak duracağız. Uzak durmamız gerekiyor. Zamanı gelince de zaten en temiz şekilde, en düzgün şekilde ruhumuzu teslim etmemiz.
3: Temiz bir ibadet. Gönülden yaptığı zaman, temiz ruhla yaptığı zaman gerçekten Dualar da kabul olur. Her şeyimiz kabul olur.
4: Allah'ı zikretmek lazım çokça. Sünnetleri de uyguladığımız zaman bence Allah-u Teala iyice yakınlaşırız yani.
5: Allah-u Teala rızk verir. Ona sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Ona yalvarmamız lazım. Elimizi açıp dua etmemiz lazım. Şu anda buradaysak bu deprem bizi o kadar şey etti. Allah canımızı sağ koydu. Onun emanetiyle yolundayız çok şükür Rabbim.
1: Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
3: Yürekten kalpten inanmak lazım.
6: Yani canlı bir şekilde. Biz de onun emanetleriyiz. Bizim de ruhumuz ona ulaşacak bir gün, evet.
5: Bizi yanına çağırmasının nedeni yani cennetin kapısı açık olması.
2: Ruh hayattayken ibadetle, dinden kopan Allah'tan da kopmuş oluyor. Zaten o zaman da en büyük cezayı hak etmiş oluyoruz. Zaten
0: her şey sağdan soldan hemen önden arkadan koruyor.
2: Gösteriyor bak, yıkılmış, dünya yıkılmış. Bu saatten sonra yani bunları öğrenip de Allah'a, sürekli Allah-u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor.
1: Bir dilekle olabilir mi?
4: Yani bir dilekle bence olabilir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşması konusunda yürekten kalpten inanmak lazım dedi. Günümüz insanının Allah'a ulaşmayı dilememesi, bunun olacağına inanmaması sebebiyle midir? Herkes Allah'a inanarak doğar. Çünkü hani fıtratıyla doğar. Kendilerinde tek Allah'a inanmak hasreti de vardır. Allah'a üç teslimi yapabilecek olan hasretler de hasretler arasında mevcuttur. Ama şeytan insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diye bir yalanı kabul ettirmiştir. Mümin olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olaydır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılmasına inananlardır. Bunun üzerine farz olduğundan emin olanlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına inananlardır. Dolayısıyla Allah'a ulaşılmaz, ruh insana hayat verir ve vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhalaşır. Safsatası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş ve bu kabul sebebiyle ne yazık ki insanlar davranışlarıyla ayetlere ters davranıyorlar. Rum 30'da yaratılışta hani fıtrat ile yaratılan herkes kesinlikle Allah'a inanan bir durumdadır. Ve insanın ruhu kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama Allah-u Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve davetçiler geliyor. Hiçbir insan kulu yoktur ki akibe bali olduğu noktadan itibaren davete muhatap olmasın. Davetçiler duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanları uyarıyorlar. Ama insanlar seçilenler diyorum. Bir kısmı ulaşmayı diliyor. Diğer kısmı ise dinde fırkalara ayrılarak delaleti hak ediyor. Bazıları da başlangıçta seçilmiyorlar. O seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dileyenler diledikleri noktadan itibaren Allah-u Teala'nın vasıta emirleri onları sevdirtmesiyle 7-8 aylık süre içerisinde onların ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyenler Yunus 7-8'e göre ya kazandıkları sebebiyle mutlaka Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Dileyenlerin için Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek 7 inanç şartının sahibi kılıyor, 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve onları 7 nimetle destekliyor. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına inanıyor, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor, bahsü ba'dil mevte inanıyor. Ama görüyorsunuz ki tek başına Allah'a inanmak kurtuluş için mümkün değil. Meleklere inanmak da kurtuluş için mümkün değil. Kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak. Dinin iki kaynağı Allah'ın kitapları ve bu kitapları açıklayan Resuller. Allah'ın kitabı ve bu kitabı açıklayan Resul ne diyor? Diyor ki ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi mutluluktur. O zaman hidayetse ruhun hidayeti, ölmeden evvel ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu da inanmasıdır. Bahsü badem zaten ölümden sonra herkes dirilme. Yani dinin iki kaynağı önemli. Ama ne yazık ki iblis bu ikisini de devre dışı tutmuş. Yani bu iki şey yoksa inanç şartları da gerçekleşmiyor. Bu iki şey yoksa kalp şartları da gerçekleşmiyor. Yedi nimette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerine kavuşabilmemiz ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: İlmi bilen bir kişidir herhalde. Bize daha iyi, faydalı şeyleri yaptırmamızı sağlayan, o kişilere denk gelirsek valla ben seve seve arkalarından giderim. Çünkü bilimi de öğrenmek çok isterim. Yani o şeyi mürşitlerden, o şeyleri de öğrenmek çok isterim. Ama günümüz hayatında bizi öyle bir noktaya itiyorlar ki dünya daraldıkça daralıyor, bizi farklı yönlere itiyorlar. Çalışmanız %70 artıyor, iletişim kesiliyor, küçüldükçe küçülüyoruz. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım, öyle insanlara denk gelmemiz lazım.
4: Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor, yani çok uzaklaştık çünkü biz. Çok da başımıza musibetler geldi çünkü çok vicdansız olduk her şeyle beraber.
2: Mürşit demek yani örnek insan, temiz insan, her şeyi doğru yerinde yapabilen bir insan.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Evet, bütün felaketleri olan, olacak deprem, ne bileyim açlık, her ne olursa olsun bunlar Allah'ın bir şeyi, yani uyarıcısı
2: olabilir. Ama bugünümüzde o yol göstericiyi de bulmak çok zor. Normal insanlardan daha kötü yaşayıp da bize yol göstermeye çalışan, başka yollara teşvik etmeye insanları görüyoruz. Onun için kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'imizle takip ettiğimiz zaman zaten bunu kendimiz buluruz. Kimseye gerek yok bize yol göstericiye.
0: Misafirimiz konusunda günümüzde o yol göstericiyi bulmak çok zor. O yüzden kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım dedi. İnsan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Bir kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Enne estakbel hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed. Öyleyse Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin İki kaynağından bahsediyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabın kendisine indirdiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca kendisine tabi olan sahabeye Kur'an'ın bütününü anlattı. Ve onlar 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. İşte sahabenin Kur'an ayetlerine göre Peygamber Efendimiz'le birlikte yaşadığı 7 safha. Şimdi iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, değişmez haliyle elimize var. Ve Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir daha Nebi de gelmeyecek. Ve o Nebi'nin sahabeyle birlikte icra ettiği, yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 safha 4 teslim. Şimdi beraberce bakalım ne görüyoruz. Kur'an diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin farz. 12 kere farz kılmış. Kur'an diyor ki mürşidinize tabi olun farz. Kur'an diyor ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın farz. Peygamber Efendimiz de bunları anlatıyor ve sahabenin bunları gerçekleştirdiğini buyuruyor. İşte sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Sahabe hepsi mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabe ruhunu Allah'a teslim etmiş. Merat 21. Şimdi dinin iki kaynağı bunu farz kılıyorsa, yapmışlarsa, onlar örnek olmuşlarsa bize günümüzde ne yapmamız lazım? Günümüzde de aynı şeyi icra etmemiz lazım. Bunu yaparsak biz de Kur'an'daki İslam'ı yaşarız. Ama ne oluyor? Bir insan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Başlangıç noktasında herkes delalette. 19 tane negatif özelliğin sahibi. Olan bir insan sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör nasıl gittiği yolun doğru olduğundan emin olabilir? İmkansız. Öyleyse mutlaka o kör olana gören, işiten ve idrak eden birisi lazım. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlara 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan bir hidayetçi Allah vazifeli rahmet sahibi alimi o gelip insanları Allah'a davet ediyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte dilemesi halinde Allah ona mürşit sevdiriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman dinin yaşanabilmesi için iki kaynaktan birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul ve çok kısa süre içerisinde de o zikrini arttırırsa mutlaka Allah'ın Kur'an'daki dinini A'dan Z'ye kadar yaşamış oluyor. Zümer 9'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler daimi zikrin sahibi kişiler, bilmeyenler ise ayetlerden gafil olanlar. Ayetlerden gafil olan kendisine yol tayini yapabilir mi? İmkansız. O zaman bilmeyenlerin ne yapması lazım? Enbiya'yı da bilenlerden sorup öğrenmesi lazım. Enfal 24'e göre, Enam 36'ya göre işiten birisi oluyor. Aksi takdirde bu şekildeki bir Câsiye 23'te hevasını ilah edinen birisine denk gelirse, faydasız ilimle o kişiyi Allah yolundan saptırırsa o zaman hali çok zor. İşte bu açıdan diyoruz ki Bakara 45-46'da mutlaka hacet namazını müşrinizi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Resulullah'ın sünneti bu. Öğrenen ve öğreten. İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan sünneti ıslah edenler öğrenenlerdir. Ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de öğretenlerdir. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Yani Resulullah'ın sünnetini A'dan Z'ye kadar hayatına tatbik eden. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Allah Teala buyuruyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i aklınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için indirdik. Aklını kullanmayanlara azap ederiz. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Mürşit Allah'tan aldığı ilmi öğreten ve yaşatandır. Kim hacet namazını kılarsa Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Hadis-i şerifte zancılardan önce ilim öğrenin, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamun aleyküm. Rahmetullahi berekatuhu muhterem hocam. Hocam inşallah bir sorum olarak da hocam. Ruhun nefse azap etme konusunu açıklar mısınız? Hürmetle inşallah hocam ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok severim kalbimden. Esselamun aleyküm. Rahmetullahi berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ruhun nefse azap etmesi konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Tezkiye olması gereken, tasfiye olması gereken nefsimizdir. Ruh ise Allah'ın emrinin, ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Ama bu dönüşü nefsin afetlerinin yaradan fazla temizlemesine bağlı olduğu için Allah ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Ne zaman siz bir günah işleme tatbikatına girerseniz o anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, hiçbir suçunuza iştirak etmez, etmesi mümkün değildir ve Allah'ın fizik vücudunuza verdiği azabın aynını ruhunuzla nefsinize tatbik eder. İki defa azap yaşarsınız. Evet, demek ki ruh zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de afetleri sebebiyle Allah'ın emrine ihsan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir muhtevadır. İşte ne zaman nefs Allah'ın bir emrine itaat etmezse, itaat ederse ruh çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşır, vazifesini yerine getirir. Ama itaat etmediği takdirde nefsin görevini yerine getirebilmesi için ona azap eder. Bir hatayı da işlerse aynı şekilde bu hata işlememesi istikametinde vazifesini yapması için ona azap eder. İşte ruhun nefse yaptığı bu azap halk arasında vicdan azabı deniyor. Ve nasıl ruh nefse azap ediyorsa Allah da fizik vücuda azap ediyor. Ve böylece iki kere azabı yaşarız. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ tezekkâli nefsî ve ilallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: İnsan ruhu programlandığı an Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki bizi günaha sürükleyen nefsimizi de ıslah edelim. Ruh hüviyetine büründürelim. Sizce nefs nasıl ıslah olur?
2: Allah'a yönelmekle. Başka türlü zaten ıslah etmemiz mümkün değil.
3: Allah'a teslim olmamız lazım.
4: Nefis çok basit, aslında da bize çok zor geliyor. Çünkü şeytan bizi bir şekilde yakalıyor bir yerde. Nefsimizi yendiriyor bizi.
2: Bol bol dua edip estağfur çekmek, sabretmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsimizi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanla neler değişir?
4: Dürüst olur. Hayatı da düzene girer.
3: Allah kazadan, beladan, yani senin görüp görmediğin bütün şeyleri, yani durduğun yerde belki de araba çarpacak, seni çarpmaz. Onlardan bile koruduğunu farkında bulmazsın.
2: Sakinliği, yani dinine daha düşkün, nefsine daha düşkün. Allah'ın huzurunda huzur bulmak yer. Küfür yok, şükür var, sabır var. Hele ölümün bile daha büyük cennete gitmesi bir vesiledir. Psikolojik olarak çökmüştüm. Yani ne yapacağımı şaşırmıştım. Hayatımdan vazgeçmiştim. Öyle yani, o duruma geldi. Tüm insanlar böyle. Şimdi ben yöneldim. Tekrar kendi özümü buldum daha doğrusu. Özümü bulunca ruhsal olarak rahatladım. Buradan ibaret olmadığını anladım dünyanın. O bir tarafa hazırlık yapmaya başladım. İnşallah Allah katında da bu kabul olur. Yani en büyük zikirlerin biri bu olduğunu düşünüyorum kendimce.
0: Evet, bir misafirimiz nefsin ıslahı konusunda aslında çok basit ama şeytan bir

0: üzerimizdeki etkisinin yavaş yavaş azalması demektir. Arap suresinin 16. ayet kelimesinde İblis diyor ki, ben sırat-ı müstakimine oturacağım, sağlarından, sollarından, önden, arkalarından geleceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememize ve mürşide tabi olmamıza mani oluyor. Ama Allah Teala da tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamızla birlikte devamlı zikrimizi arttırmamızı istiyor. İblis diyor, dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala muhlis kulları müstesna. Öyleyse şeytana yenilip düşmekten kutulabilmemiz nefsimizin afetlerinin yok olmasına bağlı. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerini tesir edebilir. Biz nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin afetleri azalır. Afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Artık hiçbir negatif tesiri yok. Ve böylece biz de şeytanın hegemonyasından tamamen kurtuluruz. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Sayın Hocam, mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Size bir sorum olacak. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasleti sevgi ise din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil Allah'tan korkmayı öğütlüyorlar? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çok güzel bir sual. Bir daha Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi. Din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil de Allah'tan korkmayı öğütüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah'la aramızdaki ilişki evvela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşma dileğiyle sevmek, tabiyetle aşık olmak, nefsin teslimiyle, hayranlık ise irade teslimiyle gerçekleşir. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki din adamlarımızın nefsin afetlerinden, ruh hasletlerinden, bu afetlerle hasletlerin savaşı sebebiyle mutsuz oluşumuzdan ve ancak nefsimizin afetlerinin daimi zikirle tamamen yok ettiğimiz zaman mutlu bir dünya saadetine ulaşacağımızdan haberleri yok. Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korku nefsimizin bir afetidir. Korkuyu pekiştirmeniz bu afeti artırmak anlamına gelir. Sevgiye dayalı herkesi mutlu edecek bir dünya yerine korkuya dayalı herkesi mutsuz edecek olan bir dünya anlayışı söz konusu. Şeytan bizlere olan korkunç hediyesi işte bu korkudur. Halbuki Allah Resulü seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah sevgisi, Allah Resulü 23 sene boyunca sahabeyi sevgiye davet etmiş ve diyor ki hadisinde Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi benden dolayı seviniz. Hiçbir zaman Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı korkunuz, beni de Allah'tan dolayı korkunuz, sahabemi de benden dolayı ondan korkunuz demiyor. Tam tersi seviyor, seviyor, seviyor ve din adamları ağzından çıkan sözlerini farkında bile değiller. Öyleyse biz hep insanları Allah'a davet edelim, sevgiye davet edelim, Resul sevgisine davet edelim, bütün müminlerin sevgisine, insan sevgisine davet edelim. Allah razı olsun. Sualler var. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Efendimiz namaz mümin miracıdır. Dadisi namazda kanitun olmak arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve neredeydi? Arştaydı. Allah Teala diyor ki her şeyi yarattı sonra arşa istiva etti. Öyleyse arştayken de varlıklar alemi yoktu, hiçbir şey yoktu. Yarattı ama yarattığı zaman da yine arşta. Allah'ın bir zamana mekana ihtiyacı yok. Ama varlıklar alemini Allah Teala ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz biz insanları da kuşatmıştır. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş, ne tabi olur da kalbine iman yazılırsa

zaman namazda miracı yaşar. Çünkü namaz es-salatu miracil müminin. Namaz müminin miracıdır. O zaman hem namaz kılar, huzur namazına iştirak eder, hem de eğer namazda kanitin olursa işte o Allah'ın ilim ve rahmetiyle kendisini kuşattığı şey onu kendisinden ayrıldığını ve Allah'ın zatında yoklukta beraber kaldığını ve namazın bitiminde tekrar kendisine geldiğini düşünmesi şeklinde ancak kanitin olabilir, yaşayabilir. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hangi basamaklara tekabül ediyor? Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ı sevmek müşride tabiyetle başlar. Bu tabiyetle birlikte hoşlanma da devam ediyor. Sevmek de devam ediyor. Ve çünkü müşride tabiyetle birlikte ruhun hidayeti söz konusu sevmek, fizik vücudun hidayeti söz konusu sevmek, nefsin hidayeti söz konusu aşık olmak, iradenin hidayeti söz konusu hayran olmak. Hepsi tabiyetle birlikte başlar. Allah razı olsun. Ve ruhun hidayeti 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsin hidayeti 27. basamakta 26'da Allah'a teslim oluyor ve ihlasa ulaşıyor 27. basamakta. İradenin hidayeti 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Ardından birkaç muhterem hocam, insanın başkalarına güler yüzü, tatlı, alçak gönüllüğü de bir sadaka hüviyetine geçer mi? Evet. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem hocam, Fecir suresi 27-28 ayeti Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini öğrendik. Tebliğ yaparken Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini nasıl ispatlayabiliriz? Açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette söylemiyor. Birçok ayette söylüyor. Örneğin Allah musibetleri niçin yani vücuda getiriyor? Rum suresinin yanılmıyorsam 41-42-43. Ayetlerinde belki Allah Teala karada ve denizde fesat vuku buldu. Rum suresinde. Ve bu fesadın bir kısmını onlara tattırırız ki Allah'a rücu etsinler. Allah'a dönsünler diye. Rum suresinin 41, 42, 43. Evet. İnsanların eliyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tatılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönerler. Bunun gibi birçok ayet söz konusu. Mesela Allah Teala Bakara 18'de sümmün bükmü humyun fehum la yercun. Onlar sağır dilsiz ve kördür, onlar artık dönmezler. Neden öyle diyor? Çünkü ulaşmayı dilemeyenler sağır dilsiz ve kör. Ulaşmayı dileyenler, gören işten virak eden, onlar Allah'a ruhlarını dönendirenlerdir. Rum 42'de yeryüzünde dolaşın, böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Müşrik olanlar irci emrine icabet etmeyenlerdir. Rum 43'te öyleyse Allah'a onu geri döndürmeyeceği gün, kıyamet günü gelmeden önce ve içinizi kayım olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan dine ikame için ikamet edin. Allah razı olsun. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir takım olaylar yaşıyorum. İnsanların davranışlarından ve sözlerinden negatif etkileniyorum. Bu olayların negatif etkisini özürüm sürmemesi için ne yapabilirsin? Gayet basit sevgili kardeşim. Her olay aslında etkileniyorsak, negatif etkileniyorsak nefsimizin afetini bize bildiriyor. Eğer birisinin zulmünden dolayı bu noktadaysak bu sefer bir derecat kazandırıyor. Öyleyse bizi üzen her olay bize derecat kazandırdığı gibi aynı zamanda bizim nefsimizin afetinin de varlığına işaret ediyor. Eğer nefsimizin afetleri varsa ilacı nedir? İlacı zikir, hemen zikre başlamak inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam.
abdestsiz olduğumuz zamanlarda zikrediyorsak zikir olarak sayılır mı? Yoksa mutlaka abdest aldıktan sonra mı zikir yapmalıyız? Zikir sayılır, derecet kazanırsınız ama nefsin ıslahını da istiyorsanız mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. İsa suresi 105. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? İsa 105'e bakalım inşallah. Muhakkak insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma. Sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Allah'a ihanet edenler ve Allah'a sadakat gösterenler, emaneti sahibine teslim edenler. Enfal suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam, hayır 27, Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi sadece. Ey amenu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinizde bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse ihanet edenlerden yana olma demek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Ve ihtilaflı olan konularda Kur'an ayetlerini göstermek suretiyle onlara adaleti, hakkı tebliğ et inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyorlar. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum, gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Size anlatıyorlar, böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşinle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya, özür dileriz götürdüysen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız. Fatiha ma's-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz ve pazar sohbetinde Allah'ın bir zikir sohbeti için bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab olan kullarım var ya, onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın üzerimize farz kıldığı 7 safa ve 4 teslim söz konusu. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safa fizik ürün Allah'a teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, yani daimi zikir, kişinin ulelbab olduğu beşinci safa söz konusu. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Vücutta bir et parçası var ki o ıslahtaysa vücudun bütün uzuvları ıslahtadır. O ifsattaysa vücudun bütün uzuvları ifsattadır. Nedir ya Resulullah? O kalptir buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayabilmek, öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak, arkasından 21. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim etmek, arkasından 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve ayet-i kerimede belirtildiği gibi daimi zikre ulaşarak ulul elbab olan kullarından olmak. Ulul elbab olan kul nefsinin manevi kalbindeki 19 tane afeti tamamen temizlemiş, yerine 19 tane fazileti geçirmiş olan kişidir. Sıraytımızı gösterebilirsek, başlangıç noktasında nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat. İşte bu 19 tane afetin kalpten temizlenmesi ancak daimi zikirle mümkündür. Kişi daimi zikre ulaştığı an bu afetlerin yerine 19 tane fazilet gelip yerleşir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane fazilet gelip yerleşir. İşte o zaman başlangıç noktasında 19 tane afet sahibi söz konusu olduğu zaman ifsatta, 19 tane fazilet gelip yerleştiği zaman da o ki vücut salahtadır. Yani nefsini ıslah etmiş bir kişidir. Tabi daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'ını o halde bırakmaz. Onu ihlasa ulaştırır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Ulu'l-elbab kademesinde kişi daimi zikrin sahibi, 4 tane vasıf şartına ilaveten 3 tane sonuç şartının sahibidir. Ulu'l-elbab olan kul 19 faziletin sahibidir.
Ulu Elbab olan kul daimi zikrin sahibidir. Ulu Elbab olan kulun kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Bu dört vasıf şartına ilaveten Ulu Elbab olan kul ehli hayırdır. Devamlı daimi zikrettiği için daimi hayır kazanan birisidir. Ehli tezekkürdür. Kalp kulağı açık. Kalpten sualleri Allah-u Teala'ya ulaştırmak, cevaplarını almak imkanın sahibidir. Ve ehli tezekkürdür, bilmediğini Allah'tan sorup öğrenebilir. Yetmez, üçüncü sonuç şartı, ehli hikmet ve ehli hükümdür. Ehli hikmet, Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa hangi seviyeye ait olduğunu bilir. Yine ihtilaflı olan konularda Allah'tan sorarak adaleti gerçekleştirir. Bilmiyorsa ehli tezekkür olması hasebiyle mutlaka Allah'a müracaat eder ve sorduğu sualin cevabını alma imkanının sahibidir. İşte bütün insanlar için ulaşılması gereken 5. safa, 6. safa o. Yani hikmet kademeleri. 5. safhada kişi ulelbab olur, hikmetin sahibidir. 6. safhada kişi muhlislerden olur, yine hikmetin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de ulelbab safhası da, Kur'an-ı Kerim'de ihlas safhası da çok önemli. Allah-u Teala'nın bu konuda vaaz ettiği birçok ayet-i kerime var. Ulelbab'la ilgili ayetlere baktığımız zaman görüyoruz ki birinci slaytta tam 7 tane ayet-i kerime devam ediyor. Ulelbab olan 2. Allah-u Teala 12 tane ayet yerleştirmiş. Ulelbab olan kullar için. 12 tane ayet. Öyleyse hepimiz için hedef ulelbab olan, ehli hayırdan olan, ehli tezekkürden olan birisi olmak söz konusudur. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği iki cihan saadeti ancak daimi zikirle mümkündür. Allah-u Teala ayetlerde ulelbab olan kulların daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Yetmez, 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan bedeviler Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an öğretisiyle 23 senede hepsi ulul elbab olan kullar oldular, daimi zikrin sahibi oldular. Hangi ayet bize bunu ispat ediyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Zümer 18'de Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَ الْاَحْسَنَ اُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْاَلْبَابِ Onlar sözü işitirler ve böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'a hidayete erdirdikleridir. İşte onlar ulelbaptır. Neyse hidayete erenler, nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Allah Teala herkesten nefs teslimini istiyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve ruhları, fizik vücutları nefse şahit tutuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu bela diyoruz ve Allah Teala ey nefsler, benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye ruhları, fizik vücutları üzerine şahit kıldık. Aynı zamanda Allah-u Teala iradenizden misak almış. İşte Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Evvela teslimler açısından olaya baktığımız zaman 4 teslimden birincisi ruhun teslimi. Bu herkes için bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de Allah onu mükafatlandırır. Ama kişi bu halde kalmaz da fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmek üzere harekete geçerse, 25. basamakta fizik vücut tesliminde kişinin manevi kalbi %81 nurlanır. Fakat Allah-u Teala nasıl ruhtan misak almış, ruhun dünya hayatında Allah'a teslim olmasını istiyor, nasıl fizik vücuttan ahd almış, fizik vücudun dünya hayatında Allah'a teslim olmasını istiyorsa, nefsimizden de yemin almış, dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olması. Nefsin teslimi, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, Allah'ı zikretmekle, yani daimi zikirle gerçekleşir. İşte, daimi zikrin sahibi herkes, aynı zamanda nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimiyle olay burada bitmiyor. Allah Teala iradenin de teslimini istiyor. Allah Teala iradeden de misak almış. İradenin tesliminin açıklandığı ayet Maide 7. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Maide 7 ilave edersek. Vaskur ni'metallahi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve misakum allazina vesakum bi sultum semina ve atana. İşittik ve itaat ettik dediğimiz zaman onunla sizi bağladığı misakinizi hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Vakit Allah gösterdi olanı en iyi bilendir. İradenin misakı, iradenin Allah teslimidir. Allah Teala'nın 7 sabah 4 teslimle bize öğrettiği ilmi, irfanı, hikmeti ve hikmetin ötesini insanlara açıklamaktır. İnsanlara öğretmektir. Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. Ezelde bu istikamette Allah Teala irademizden misak almış. İşte Ali İmran suresinin 184. ayet-i kerimesi

Arap suresinin 169. ayet-i kerimesi. Arap 169'da Allah-u Teala artık onlardan sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevirecek diyerek değersiz dünya malını alırlar. Onun gibi misli daha da dünya malı olan onlara olsa gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeli için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Alınan 184 değil belki o civarda 180 o ayetler. Yani Allah'ın haktan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeli için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Yani kitabı açıklayacaklarına dair Allah-u Teala iradelerinden misak alıyor. Öyle bir ayet söz konusu Ali İmran suresinde. Evet 187'de. وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاكَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَّ اللّٰهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُنَا. İşte Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Bu misak irademizin misakı. Fakat onu o misakı arkalarına attılar. Sözünü tutmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa ki yaptıkları alışveriş ne kötü. İster Araf 169 olsun, ister Ali İmran 187 olsun, Allah-u Teala'nın ezelde irademizden misak almış, Allah-u Teala'nın bize indirdiği kitabı insanlara açıklayacağımıza dair. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Onun içindekiler, onlar okudular, öğrendiler, takva sahibi olanlar, ahiret yurdu daha hayırlıdır, hala akletmez misini? Öyleyse öğrenmiş olduğumuz ilmi başka insanlara açıklamakla vazifeliyiz. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırınız insanlara Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve aynı zamanda öğretendir. Öğretenler misaklarının gereğini yerine getirenlerdir. Evet, kim başkasına Kur'an-ı Kerim'i 7 safa 4 teslim olarak kitabın bütününe iman ederek öğretiyorsa o iradenin misakini yerine getiren, kitabın bütününe tabi olan, aynı zamanda en zirve noktada iki cihan saadetini yaşayan birisidir. Allah-u Teala'nın herkesten istediği bu inşallah. Bu sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesiyle birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam ve ruhunu Allah'a teslim edenler için şöyle buyuruyor. Ali İmran 104'te. وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden bir ümmet bulunsun, insanları hayra davet etsin, maruf ile emretsin, münkerden ne etsin, işte onlar felaha ulaşanlardır. Maruf ile emreden, münkerden ne edenler, onlar irade teslimini de gerçekleştirenlerdir. Sizin içinizden iradesini de teslim eden bir cemaat, bir topluluk daima olsun. Yani devamlı Kur'an-ı Kerim'i insanlara öğretsin ve açıklasın. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Gerçekten 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman irade teslimini yapanların hepsinin temel özelliği, başat özelliği marufla emretmek, münkerden nehyetmek. İşte marufla emreden, münkerden nehyedenler onlar veli mürşitlerdir. Ali İmran 104 bunu söylüyor. Ali İmran 110 sahabenin bu noktaya ulaştığını, kuntum hayrin ümmetin uhricet linnas, insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ta'murune bil ma'rifi tenhevlen münker, ma'ruf ve emreden münkerden ne edersiniz? Ve tu'mine billah, siz Allah'a iman edersiniz. Ali İmran 114'te
ehli kitaptan da marifler eden, münkerden nehy eden, iradesini teslim eden salihler olduğunu buyuruyor. Tövbe 70 yine marifler eden, münkerden nehy eden, namazı ikame eden, zekatı veren, Allah ve Resulüne en üst seviyede itaat eden, Allah'ın kendilerine rahmet ettiği Allah dostları olduğunu buyuruyor. Tövbe 112 keza öyle, Haç 41 ve Lokman 17. Lokman 17'de Lokman Aleyhisselam evladına nasihatte bulunur. Marifle, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet. Yasakla, mani ol. Sana isabet eden şeylere de musibetlere sabret. Muhakkak ki bu azmedilen işlerdendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yedi safhasıyla öğrenmek ve öğretmek de vazifeli. Maruf emreden, münkerden, nehyeden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği veli mürşitlerin olmasını Allah Teala istiyor. Ancak Kur'an bunlarla öğrenir. Nitekim bu meyanda Resulullah'ın hadisi şöyle: alimler peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz ki peygamberler altın, gümüş cinsi maddi şeyler miras bırakmazlar. Onlar sadece ilim bıraktılar. Kim o ilmi alır ve hakkıyla amel edip yayarsa, dünya ve ahirette büyük bir nasip ve derece elde etmiş olur. Demek ki peygamberlerin varisleri olan alimler vardır. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur. Benden sonra alimler ve halifeler gelecek. Hadis-i şerife baktığımız zaman, mürşide tabiyetin 7 hadise açıklandığı hadislerden bir tanesi de bu. Evet, benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, ona asi olan bana asi olur. O halde görüyoruz ki kesinlikle Resulullah'ın varisi, nebilerin varisi alimler, onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayan, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı veli mürşitler ve yine halifeler. Halifelerden murat da kavim resulleri arasında seçilen, her devirde Allah'ın vekaleten devrin mi olarak tayin ettiği kişi söz konusu. Öyleyse bir tarafta alim, bir tarafta halifeler ve onlara tabi olmak üzerimize farz kılınmıştır. Tabiyet yoksa din söz konusu değil. Birinci safhasıyla Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide tabiyet. İşte sevgili kardeşim, bir kere daha söyleyelim. Hadis-i şerifte Allah alimler peygamberlerin varisleridir. Bu bahsettiği alimler Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Şüphesiz ki peygamberler altın, gümüş cinsi maddi şeyler miras bırakmazlar. Onlar sadece ilim bıraktılar. Kim o ilmi alır, hakkıyla amel edip yayarsa, dünya ve ahirette büyük bir nasip derece elde etmiş olur. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı veli müşrikler bu özelliğin sahibidirler. Allah Teala sahabenin Al-İmran 119'da "Ha entuma ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minuna kitabi kulli." Siz müminler böylesiniz. Siz onları severseniz onlar ise sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Her devirde iki grup insan var. Kitabın tamamına iman edenler veya kitabı devre dışı tutan veya kitabın bir kısmına iman edenler. İki grup insanda baktığımız zaman, evet, gördüğünüz gibi kitabın, Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, her şeyden evvel her devirde 5 görevli vazifeli, İster Nebi Resul, ister Veli Resul arasından seçilen vekaleten devrin imamı 5 görevin sahibidir. Buraya secde 24'ü de ekleyecek olursak, devrin imamları kesinlikle daima 5 görevin sahibidir ve onlar kitabın bütününe tabi olurlar. Ama Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olmuşken
Ve Zuruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizlere siz Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz. Hem Kur'an'ın bütününden sorumlu olduğumuzu Allah belirtiyor. Hem sahabenin Kur'an'ın bütününe tabi olduğunu görüyoruz. Hem de devrin imamının 5 görevle vazifeli olması hasebiyle Kur'an'ın bütününü açıklayıp yaşattırdığını görüyoruz. Ama öte yandan emaniye denilen kitaplara tabi olanlar, dinde fırkalara ayrılanlar, onlar müşriklerdir. Rum 32'de minnellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu hizmin biladeyin ferikun. İşte onlar dinde fırkalara ayrıldılar, grup grup oldular. Zaten dinde fırkaların şu vaziyetteydi. Herkes yanındakiyle ferahlanıyor. Bakara 85'te bu dinde fırkalara ayrılanlar, kitabın bütününe iman eden, bir kısmını inkar eden insanlar. İşte onlar için elin bir azap vardır. Ve Hicr 91'de onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Yani evvela dinde fırkalara ayrılıyorlar, sonra Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar ediyorlar, sonra Kur'an-ı Kerim'i parça parça ediniyorlar ve ne yazık ki bu özelliğin sahibi olan insanlar bu dünyada da ahireti, saadeti yaşayamazlar. Ölüm sonra hasa hayatta da ne yazık ki cennete gidemezler. Bu sebeple emaniye tabi olanlarla, faydasız ilmin sahipleriyle Kur'an'ın bütününe tabi olanlar farklı. Hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her alimle değil, sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimle oturunuz. Sizi ihlasa, belki biraz anlaşılır vaziyette emaniye tabi olanlar, onlar riyaya çağırıyor, onlar kibre çağırıyor, onlar düşmanlığa çağırıyor, onlar şüpheye çağırıyor, onlar dünyaya çağırıyorlar. Ama maruf emreden münkerden ne eden Allah'ın veli mürşitleri, insanları ihlasa çağırıyor, tevazuya çağırıyor, nasihate çağırıyor, yakine çağırıyor ve dünyadan, dünyaya değil zühde çağırıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir iki grup insan var. Bir emaniye tabi olanlar, onlar riyaya, kibre, düşmanlığa, şüpheye, dünyaya çağırıyorlar. Ama veli mürşitler insanları ihlasa, tevazuya, nasihate, nasihate, yakine ve dünyadan rağbeti kesmeye, zühde çağırıyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki İnsanlar seni sevsin. Evet. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Dolayısıyla bu özelliğin sahibi olan alimlerle beraber olmamızı istiyor. Emaniye davet eden ve insanları dinde fırkalara ayırmaya sebep olan kişilerle değil. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle Resulullah'ın geleceğini bize müjdelediği ümmetimin annesi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'da bahsedilen 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleridir. Allah Teala bu ayetlerde فَرْتَقُبْ يَوْمَتَذ۪ي سَمَا بِدُخَانِ مُب۪ينَ Artık göğün apaçık bir fitne getireceği günü gözetle. Bu göğün apaçık bir dumanla kaplanması insanlar içerisinde bu fitneyi oluşturuyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar aslında negatif özelliklerin sahibidirler.
Bu negatif özelliklerden bir tanesi de fitne içerisindedirler. İşte fitnenin her tarafı kaplandığı günleri gözette. Yakşen nâse hâzâ azâbın elîm. İşte bu fitne insanların büyük bir kısmını saran elin bir azaptır. Duhan 12'de Rabb-i Nekşif innel azâb enne müminûn. İşte bu emaniye tabi olanlar. Kitabın bir kısmına iman eden, bir kısmını inkar eden, dinde fırkalara ayrılanlar, bunlar kendilerini mümin zannediyorlar ve biz müminleriz. Bizden bu azabı kaldır ya Rabbim diyorlar. Biz müminleriz. Allah-u Teala da onlara cevap veriyor. وَاَنَّ لَهُمُ الزِّكْرَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُؤْمِنٍ. Hayır diyor. Size her şeyi açıklayan, onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Ama onlar ibret almadılar. Yani Resul geliyor, onlara açıklıyor. Ama onlar ibret almadılar. ثُمَ تَعْلَوْا عَنْهُ. Sonra ondan yüz çevirdiler. وَقَالِ اَنِي مُعَلِّمٍ مَجْنُونَ. Ve ona öğretilmiş dediler. Şimdi dikkat edin, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, ey insanlar, birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte iblis de bunun tam zıttı istikamette insanların birbirine nefret etmesini, birbirine haset etmesini, birbirine sırt çevirmesini istiyor ki insanlar birbiriyle devamlı kavga halinde olsunlar. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin. Birbirinize şu, ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Tam tersi, kardeş olmak yerine iblis Allah'tan aldığı müsaade gelince insanları devamlı birbirine düşman kılıyor. Allah Teala Ali İmran suresi, Maide suresinin 191. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnneme yuridu şeytanu en yuqa beynekum el adavete vel bagda fel hamri vel meysiri ve yusaddukum an zikrillahi ve anis salat. İşte iblis içki ve kumarla insanları birbirine düşman kılmak, onları birbirine karşı kinlendirmek ve onları zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin hedefi bu. Bunu yaptığı takdirde insanlar devamlı birbirine düşman olarak birbirlerini boğazlayacaklar, birbirleriyle kavga edecekler. Devamlı bu dünyada kaosu yaşayacaklar. Ölüm sonrası hayatta da şeytan onları kendisiyle birlikte cehenneme götürecek. İşte Allah Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra onları zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içine alır, ruhlarını kabzeder, artık kara cahil zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçları sorarlar. Onlar da ayet ve hadisleri gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verip hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerini Allah'a Resulü okuduğu zaman mahzun olarak başı öne eğiliyor ve sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilmin insanlardan alındığı zamandır. Tıpkı bu hadise zikredildiği gibi Allah Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra hafızanızdan zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içine alır, ruhlarını kabzeder. Yani ölüm olayı gerçekleşir. Kara cahil bir zümre kalır. Hazreti Ali döneminde Hazreti Ali'ye sual soruyorlar. Niye senin Hazreti Bekir'in döneminde fitne olmadı da niye senin döneminde oldu? Hazreti Ali diyor ki, Hazreti Bekir'in döneminde biz vardık. Bizim dönemimizde de siz varsınız. İşte Hazreti Ebu Bekir döneminde Resulullah'ın yetiştirdiği 7 sabah 4 teslimi yaşayan Mülefai Raşidin ve sahabeler vardı. Ama Allah yolunda olan cihatla, savaşla bunların çoğu şehit oldu.
ve geride kalan toplumun büyük bir kısmı ne yazık ki 7 Sava 4 teslimi yaşamayanlar değil, yaşayanlar değil, yaşamayanlardan oluştu ve fitne olayı o şekilde gerçekleşti. İşte bu fitnenin vukua gelmesinin akabinde Hazreti Ali'ye sual soruyorlar. Niye onun döneminde fitne olmadı? Niye senin döneminde fitne oldu? Fitne kişinin duhan fitnesi, Duhan suresinin 10. ayet-i kerimesine bahsi geçen fitne, göğün bir dumanla kaplandığı, insanların Kur'an'daki İslam'dan uzaklaştığı bir devri açıklıyor. 7 Sava 4 teslimi yaşayanlar şehit olunca, Allah yolundaki savaşlarda şehit olunca, onların ruhlarını kabzede onların yerine kara cahil bir zümre, yani 7 Sava 4 teslimi yaşayanlardan bir zümre geliyor ve halk bunlardan dini ihtiyaçlarını soruyorlar. Onlar da ayet ve hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva veriyorlar. Hem kendileri sapıyorlar hem de başkalarını saptırıyorlar. İşte Resulullah'a bu sorulunca Ziya bin Nebit diyor ki, ya Resulullah, biz Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Demek ki ilim bize nasıl terk edebilir diye sorunca, biz Kur'an okuyoruz, bundan böyle okuyacağız, hanımlarımıza, oğullarımıza öğreteceğiz. Peygamber Efendimiz sana şöyle buyurdu. Yahudilerin ve Hristiyanların elinde de Tevrat ve İncil yok muydu? Öyleyse tamam, Kur'an-ı Kerim var ama Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen onlar Kur'an'daki ayetleri ve ayetler olan hadisleri değil, kendi zanlarını din edinmişler. Cahiller zaten onların yerine geçen cahiller, onlar kendi zanlarına tabi olan, 7 tane ayet-i kerimede cahillerin zanlarına tabi olduğunu Allah Teala buyuruyor. Cahiller zanlarına tabi olanlar. Görüyorsunuz ki hem Nisa 157, Enam 116, Enam 148, Yunus 36, Yunus 66, Necm 23 ve Necm 28'de zanlarına tabi olan cahillerden bahsediyor. Evet, Yahudilerin de Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil var ama onlar Tevrat ve İncil'le amel etmiyorlar. Çünkü İblis denen mahluk insanlara dünya hayatına ruhun Allah'a ulaşmasını unutturunca, devreden çıkınca, o zaman Kur'an din tatbikatından çıkıyor, yerine insanların zanları gelip yerleşiyor. Evet. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayeti dilemektir. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de insanların mutluluğudur. Ve eğer kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, İblis insanlara, ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. O noktada onları inandırırsa elbette onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler. Dilemeyince dinde emaniye denilen el yazması kitaplarda yer alan zanlara tabi olacaklardır. Ve zanlarla din yaşayacaklardır. O zaman da hiçbir zaman zanlarla dini yaşayanın 7 Sava 4 teslimi yaşaması mümkün değil. Ve insanlar bu şekilde dinde fırkalara ayrılan, birbiriyle kavga eden
ama asla Allah'ın kitaplarındaki dini yaşamayan insanlar olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gün gelir ki ilim insanları terk eder. İnsanların onda hiçbir nasibi kalmaz. İşte ilmin insanları terk etmesi, nasibinin olmaması o insanların hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememeleriyle gerçekleşir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse kesinlikle ilim onları terk eder. İnsanların ondan nasibi olmaz. Her halükarda Mehdi Aleyhisselam'ı açıklandığı 7 grup ayet-i kerimeden bir grup Duhan 10, 11, 12, 13, 14'ü açıkladık. Bir de Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde yine Mehdi Aleyhisselam'ın açıklandığı ayetler. يَمَنْ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler pişmankarlıklarına ellerini ısıracaklardır. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Her devirde 7 sabah 4 teslimi yaşayan en üst sevde Allah-u Teala'nın devrinin imamı olarak tayin ettiği Resul o insanlara Allah'a davet ediyor ve onların 7 sabah 4 teslimi öğrenmeleri ve öğretmeleri istikametinde onları teşhis ediyor. Ama zalimler ne yapmamışlar? Resul'le birlikte bir yol tutmamışlar. Pişman olmuşlar. Furkan 28'de Ya veyleten leyteni lemen tahs filanen halile. Resul'le birlikte yol tutmayanlar şeytanın dostlarından bir kişiyi dost tutuyorlar. Nasıl Allah ve Allah'ın Resulleri taraftarları insanlara ne yapıyor? Allah'a davet ediyorsa istisnasız İblis de insanları ateşe davet ediyor. Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler de çiziyor. Bunlar da ise diğer yollardır. Her birinin üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. İşte yanlışa davet eden bir takım şeytanlar onlar Furkan 28'de belirtilen Ya veylete leyteni lemettehs filanen kalile keşke o yanlışa davet eden şeytanları dost edinmeseydik. Ya veylete leyteni lemettehs filanen kalile yazıklar olsun keşke biz filanı yani yanlışa davet edenleri dost edinmeseydik. Lakat adeleni yanlışa davet edenler neye davet ediyorlar? Yanlışa davet edenler dünyaya davet ediyor. Tekrar o beş şeye bakalım. Yanlışa davet edenler neye davet ediyorlar? Şüpheye davet ediyorlar. Yanlışa davet edenler neye davet ediyorlar? Düşmanlığa davet ediyorlar. Evet. Sırayla söylersek yanlışa davet edenler dünyaya, şüpheye, düşmanlığa, kibre ve riyaya davet ediyorlar. Ama doğruya davet edenler, Allah'a davet edenler, onlar da zühde, yakine, nasihate, tevazuya ve ihlasa davet ediyorlar. Öyleyse her halükarda ne yapılması lazım? Bizlerin yanlışa davet eden dünyaya, şüpheye, düşmanlığa mesela ne diyor? Diyor ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Bu şekilde olan kişi dünyaya davet ediyor. Ne yap davet ediyor? Şüpheye davet ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Fussilet suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor o kişi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklar şüphe içindedirler. Şüphe içinde şüpheye davet ediyor. Öyle değil mi? Şüpheye davet ediyor.
neye davet ediyorlar? Düşmanlığa. Nasihate değil, düşmanlığa davet ediyorlar. Gerçekten de iblis insanlara tesir etmek suretiyle, afetlerine dokunarak onları birbirine düşman kılıyor. Neye davet ediyorlar? Kibre davet ediyorlar. Riyaya davet ediyorlar. Ama Allah Teala da istisnasız zahitlerden olmamızı zühte davet ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması olan yakine davet ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını söylüyor. Bakalım o 7 ayet-i kerimelerden bir tanesi de onlar Rablerine mülaki olmayı yakın hasil ederler. Evet. Bakara 46 mülaki olacaklarını yakin derecesinde iman ederler. Yakin Rad 2 ayetleri ayrı açıklar. Rabbinize mülaki olmayı yakin hasil ederler. Öyleyse yakine davet edenler var. Bir de şüpheye davet edenler var. Yakine davet edenler. Ondan sonra düşmanlığa davet ediyorlar. Yine aynı şekilde düşmanlık söz konusu. Öyleyse iki grup din öğretisi. Bunlardan bir tanesi Allah'ın emrettiği insanları zühte davet ediyor. İnsanları yakine davet ediyor. İnsanları nasihate davet ediyor. İnsanları barışa davet ediyor. Tevazuya, ihlasa davet ediyor. Diğerleri tam bunun zıttı. İşte Allah'a davet eden, sırat-ı müstakime davet edenler

de Allah Resulü diyor ki Kale Resulü ya Rabbi inni kavmi tehassu hazel Kur'an'ı mehşure. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bu Kur'an'ı terk etti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din Kur'an'dan ibaret olmasına rağmen Yunus Emre'nin ifadesiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Gerçekten Kur'an'dan nasibini almayanlar, onlar ölüdürler. Onlar sağır dizisi ve kördürler. Onlar hüsrandadırlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Onlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Bütün negatif özelliklerin hepsine sahiptirler. Ve Resul de diyor ki, onlar benim kavmim, yani bu sağır dizisi ve körler, ayetlerden gafil olan vesaire, onlar Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan ayrıldılar. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olmuşken, ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünyaya rağbet eden, dünyayı isteyen o insanlar, yakinde değil, şüpheye düşen bu insanlar, mürşitten şüpheye düşen insanlar, onlar ne yazık ki tamamen Kur'an'dan ayrılıyorlar ve Kur'an'ı terk ediyorlar. Kur'an onlar için artık başvurulması gereken bir kaynak değil. İşte Allah Resulü'nün ifade buyurduğu, gün gelen ilim insanları terk eder. İşte kimi terk eder? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan insanları ilim terk eder. Onlar nasiptar değiller. Onların sadece bildiği Bakara 78-79 bahsi geçen emaniye bilgiler. Ve minhumul ümine la ya'lemun el kitabe illa emani. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların zanlarını bilirler. Onlar elleriyle kitap yazıyorlar. Şeytan bazı insanlara tesir etmek suretiyle onlara kitap yazdırıyor. Diyorlar ki o yazdıkları zanlardan ibaret kitaplar, emaniye kitaplar. Bunlar Allah'ın katındandır. Az bir dünyalık satın almak için. Ama Allah Teala diyor ki veil yazdıklarına, veil kazandıklarına. Neyi yazıyorlar? Bakara 80'de la temessun nare illa yahmin ma'dude. Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Bugün Yahudiler de Hristiyanlar da Müslümanların çoğu da neye inanıyorlar? Bizim günahlarımız var, bizim sevaplarımız var. Günahlarımız karşısında cehennemde biraz yanarız, sevaplarımız karşısında da mutlaka karşılığında mutlaka Allah bizi cennetine alır. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Allah Teala hükmünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكِ الْمُفْحُونَ. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse, bir derece ağır gelse dahi, o doğrudan diyor cennete girecek ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ. Ama kimin kaybettiği dereceler kazandıracağını fazlaysa, o da nefsini hüsrana düşüren, ebedi cehenneme gidecek olan birisidir. İşte Allah'ın hakikati buyken, cehennemden cennete bir giriş söz konusu değilken, insanlar ne yazık ki Allah'ın ayetlerini kendi düşünce standartları içinde yorumlayarak ters düz ederler ve cennet de daimi, cehennem de daimi olmasına karşın insanlar diyor günahlarımız var, o günahların karşısında cehennemde biraz yanacağız ama Allah'a inandığımız gibi Allah-u Teala mutlaka sevaplarımız karşısında bizi cennetine alacak. Allah'ın da ölçüsü bu değil. Sevapları günahlarından fazla olanlar cennete, günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme gidip ve orada cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Orada kalacaklarını buyuruyor. Ayetlerde 58 tane ayet-i kerimede cehennemin de cennetin de ebedi olduğunu buyuruyor. 58 tane ayet-i kerime. Evet. Gördüğünüz gibi kesinlikle cehennemden cennete bir çıkış, bir transfer olayı söz konusu değil. Cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Hadis-i şerifte de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, evet gördüğünüz gibi şu anda ekranda, neticede herkes hayır ve ibadetlerin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini, azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. İşte buradaki mükafata nail olanlar, hayırları şerlerinden fazla olanlardır.
mücazaata nail olan

0: Onlar da şerleri hayırlarından fazla olanlardır. Şerleri hayırlarından fazla olanlar ebedi daimi bir cehenneme gidiyor. Mükafatı yani hayırları şerlerinden fazla olanlar da onlar da ebedi cennete gidiyorlar. İkisinin arasında bir transfer olayı yok. Ama insanlar iblisin de insanlara tesir etmek suretiyle değiştirdiği Allah'ın hakikatlerini ters düz ederek kendi zanlarıyla insanları yanlış yola sürüklüyorlar. Onlar insanları sırat-ı müstakimden saptırıyorlar. Halbuki Allah insanları o kadar seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Tek bir dilekle herkese 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını her zaman vermeye hazır. Tek bir dilek. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin bir ve ikinci basamağında olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onlar başkasının da dilemesine mani olan insanlar, her iki grupta gideceği yer cehennem ve daimi olarak orada kalacaklardır. Ama kim ki üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayeti dilerse, Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Onları bulunduğu halde bırakmıyor ve dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi, beşinci basamakta baş gözlerindeki engellerin kaldırılması, kulaklardaki engellerin kaldırılması, kalpteki engellerin katılmasıyla o kişi daha evvel sağır, dilsiz ve körken anında Allah'a ulaşmayı kalben dileyip Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli etmesiyle gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Allah Teala ilim verilenden kılıyor onu ve Hac 54'te onun kalbine ihbatı koyuyor. Kalpteki ekinet Allah'ın ayetlerini idrak etmeye mani olan bir kompüter sistemi. Kalbe ihbatın konulması, ekinetin alınması Allah'ın ayetlerini idrak etmeye yarayan bir kompüter sistemi. Birisi idrake yarıyor, diğeri de idrake engel oluyor. İhbat idrake engel oluyor. Daha doğrusu ihbat idraki sağlıyor. Ekinet ise idrake engel oluyor. Allah onları o halde bırakmıyor Rahim Esma'sının tecellisiyle. Ne yapıyor? Allah Teala kalbine hidayetle ulaşıyor. Tekabın 11. Ve men yu'min billahi yati kalbu. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Men haşiye rahmane bil gaybi ve cabi kalbimi. Allah Teala Enam 125'e göre göğsünden kalbine nüronunu açıyor. İşte İnşirah suresinde Allah Teala Resulüne söylüyor. Elem neşra leke sedeke. Senin göğsünü şer etmedik mi? Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, hidayetle kalbine ulaşıp kalbini kendisine çevirdiği kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. İşte Allah Resulüne diyor ki senin göğsünden kalbine nur yolunu açmadık mı? Ve vedâna anke uzrek ellezî enkade zehrek. Ve seni Cebrail Aleyhisselam'a ulaştırıp işlemiş olduğun bütün günahları senin üzerinden kaldırmadık mı? İşra 3 ve 4. Nasıl Resulullah için olay buysa aynı zamanda Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللّٰهِ اَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرَ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Andolsun ki sizin için Allah'a ulaşmayı dileyen ve yevmil ahire uman ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ın da güzel bir örnek vardır. O zaman Resulullah'taki bize güzel örnek Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala mutlaka 10. basamakta onun göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 11. basamakta kişi huşu sahibi oluyor. 12. basamakta hacet namazı kılıp Allah ona mürşidi gösteriyor. Mürşidine ulaştığı zaman her peygambere nasıl Cebrail varsa her velinin bir Hızır'ı mürşidi vardır. İşte kişi mürşidine ulaştığı an 12 tane ihsanla mürşidine tabi oluyor ve Allah Teala o kişiyi 7 tane kalp şartı 7 nimetin de sahibi kılıyor. Evet. 7 kalp şartı, 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ne yapmıştı Allah Teala? Kalpteki ekinetin alınması bir, ihbatın konulması iki, kalbin Allah'a dönmesi üç, kalbe giden nur yolunun açılması dört. Resulullah'tan İnşirah suresinde senin nüronunu, yani göğsünden kalbine nüronunu açmadık mı? İşte Resulullah'ta açılmışsa, Resulullah bizim için örnekse, biz de kalben ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizim de göğsümüzden kalbimizden nüronunu açıyor. Ve Resulullah'ta Cibril, meşhur Cibril, Mürşidi Cibril Aleyhisselam'la birlikte göğsün, onun üzerindeki bütün günah yükünü kaldırıyorsa, biz de hacet namazını kılmamız halinde Allah bize tayin-i mürşide tabi olmamız halinde ne yapıyor Allah Teala? Allah Teala o tabiyetle birlikte bütün günahları sevaba çeviriyor, şefaat olayı gerçekleşiyor. Senin sırtını bükmüştü o zikri ve refane leke zikrek ve kişi ruhunu Allah'a erdikten sonra, ulaştırdıktan sonra herkesin hedefi daimi zikir. Allah Teala da Peygamber Efendimiz'e senin zikrini raf etmedik mi? Yani senin zikrini biz yükseltmedik mi? Aynı konu Hazreti Musa Aleyhisselam için geçerli. Rabbim göğsümü şeret, Rabbim işimi kolaylaştır, Rabbim dilimden bağı, beldekliği çöz. Yani tamamen Allah Teala'nın iktidarında Resuller için, Veli Resuller için, Nebi Resuller için bu seyri sülük olayı, 7 sava 4 teslim olayı Allah'ın korunması altında gerçekleşiyor. Hiçbir Resul'ün, hiçbir Nebi'nin bunun dışında kalması, yolu terk etmesi düşünülemez. Ama dünyadayken seçilen insanlar için durum aynı değil. Onlar mutlak surette her basamağa gayret, himmet ve nusret üçlüsü içerisinde erişirler. Bize düşen her konuda hedefe ulaşmak üzere talep sahibi olmamız, bu talebe ulaşmak üzere gayret sarf etmemiz, mürşidin himmetinin devrede oluşu ve Allah'ın o himmete, o duaya paralel yardımını bize göndermesi söz konusu. İşte olay bu ise o zaman Allah-u Teala mürşide tabi olduktan sonra emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezke kademeleri bir bir geçiyoruz. Nerede diyordu Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur. Alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuş. Onlara asi olan bana asi olmuştur. İşte bize düşen Resulullah'ın varisi olan günümüzdeki veli mürşitlere ve devrin imamına tabiyet. Her devirde devrin imamı bir tek kişidir. Hidayete erdirendir. Ama her devirde devrin imamını temsil eden, vesile olan kavim resulleri var, veli mürşitler var, vekil mürşitler var. Bunların hepsi insanları Allah'a yaklaştırıyor. Devrin imamı temsil eden hidayete vesile olanlar. Bunlar zahitlerdir, onlar muhsinlerdir, onlar ulebaptır, onlar muhlisler, salihler, veli mürşitler ve kavim resulleri. 7 grup insan. Onlar Resulullah'ın varisidirler ve onlar İnsanları Allah'a davet ederler. Onlar insanlara Allah'ın güzelliklerini ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tamamıyla kaynak Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, 7 sava 4 teslimi yaşayan en üst noktada devrin imamı, onu temsil eden, devrin imamı temsil eden kavim resulleri ve kavim resullerinin etrafında olan 7 sava 4 teslimi yaşayan veli mürşitler, bunlar hak mürşitlerdir. Diğerleri ise vekil mürşitler olarak devreye giriyor. Yani zahitler de vekil mürşittir, muhsinler de, ulul elbab de, muhlisler de, salihler de, bunlar vekillerdir. Ama asıl olanlar, onlar veli mürşitler, kavim resulleri ve onlar arasında en üst noktada seçilen, tayin edilen vekaleten devrin imamı. İşte bunlarla din öğrenmek söz konusu. Resulullah da hadisinde bunu bildiriyor. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam devrin imamı, Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Hidayetin kaybolduğu bir dönemde hidayeti Kur'an'ın aslından 7 sabah 4 teslimi Allah'tan öğrenerek ve de Allah'ın emriyle öğretmek suretiyle hidayet çağının imamıdır. Evet, hidayet çağındayız. Hidayet kayboldu bir dönemde. Hidayet de Allah'ın vazifeli kıldığı Mehdi Aleyhisselam'ın dönemine Allah Hidayet Çağı ismini veriyor. Ve Hidayet Çağı'ndaki özellik Kur'an'ın terk edildiği, Kur'an hakikatlerinin yerine bidatların aldığı, 19 tane hürafenin din tatbikatına girdiği, buna paralel 19 tane kavramın din tatbikatından çıkarttığı bir dönemde Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Mehdi Aleyhisselam din tatbikatından 19 tane hürafeyi temizlemek suretiyle Kur'an-ı Kerim'deki 19 tane kavramı da din tatbikatına kazandırarak tıpkı sahabe gibi 14 asıl evvel 7 sabah 4 teslimin yaşandığı sahabe gibi bizlerin de 7 sabah 4 teslimi yaşaması istikametinde teşvik etmek, onları teciz etmek, onlara bir bir öğrettikten sonra aynı zamanda yaşatmak suretiyle Hidayet Çağı'nın sabikunel ahirinlerinden olmamızı istiyor ve bu istikamette hayatını seferber etmiş. İşte bugün size bu açıkladığımız güzellikler tamamıyla Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisi. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tabi sohbetimiz burada bitmiyor. Sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali Hazreti İbrahim ateşe atılırken Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e yardım etmek istiyor. Hazreti İbrahim hayır, Allah beni biliyor, o bana yardım eder diye diyor ve sonra ateşe atılıyor ama ateş su oluyor. Bu bir de bir rahibin kısası var. Yağmur yağıyor, herkes rahibe gidiyor. Rahibe yardım ediyor. Ama rahip hayır diyor. Allah bana yardım eder diyor ve bekliyor. Ama ölüyor. Allah'a neden böyle oldu deyince sorulunca Allah ona sana o insanları, o kayığı, o helikopteri gönderdim. Bendim. Her iki kısada da Allah'a olan güvenden bahsediliyor. Kısalardan çıkartmamız gereken ders nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın tasarrufunda. Evet, Cebrail Aleyhisselam aynı zamanda peygamberlerin mürşidi. Ama peygamberlerin mürşidi olmasına karşın Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Son sözü Allah söyler. Bu Hazreti İsmail kısasında da görüyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bıçağı haline alıp bileyip oğlunu boğazına dayıyor ve onu kurban etmek istiyor. Ama Allah-u Teala hayır diyor. Ne kadar bıçağı sürtmesine rağmen hayır, orada da Allah'ın emri buydu. Oğlunu benim için kurban et. Ama son noktada ne diyor? Son noktada Allah Teala izin vermiyor. Onun yerine bir kurban Cebrail Aleyhisselam getirmesini ve o kurbanı kesmesini istiyor. Burada da evet Cebrail Aleyhisselam yardım etmek istiyor ama sonuçta Allah'ın dediği oluyor. O Allah'ın dediğine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın müşrikler tarafından ateşe atılması ama Allah'ın devreye girerek o ateşi suya dönüştürmesi, bunları da balık haline getirmesi şeklinde tecelli ediyor. Yani daima son sözü Allah söyler. Evet, Cebrail Aleyhisselam mürşit var ama sonuçta mürşit de Allah'ın dilediğinin dışında başka bir şey yapması mümkün değil. Hazreti İbrahim de zaten devrin imamı. Devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu bildiren tam 7 tane ayet var. bu ayetlerden birisine işaret etmek istiyorum. Özellikle ne görüyoruz? Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Hazreti İbrahim üzerinden Allah'ın dileği gerçekleşiyor. Çünkü Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın tasarrufunda devrin imamı, onun söylediğini Allah ona söylettiriyor. Onun yaptırdığını da Allah Teala ona yaptırıyor. Öyleyse olay buysa Cebrail Aleyhisselam ikinci etapta arka tarafta yer alıyor. Eğer Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın tasarrufundaysa ona söylettirdiğini Allah ona söylüyorsa, yaptırdığını Allah yapıyorsa elbette Allah Cebrail Aleyhisselam'dan çok daha önde. O sebeple bu olay tahakkuk ediyor. Yine aynı şekilde Allah'ın dileği hariç. Hazreti İbrahim için Allah ne diliyor? Hazreti İbrahim için Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ın yardımını değil, bizzat kendisinin Allah'ın devreye girerek ona tasarruf etmesini ve olayın bu şekilde sonuçlanmasını istiyor. Allah razı olsun. Öte yandan o kayık meselesine gelince bir rahip ve Allah Teala her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında vücuda getiriyor. Rahibin henüz 7 sabah 4 teslim yaşamayan bir grup. Yani ne diyor? Tamamen Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşide tabi olmayan bir insan çeşitli sebeplerle halk ederek onun kurtulmasını istiyor. Tıpkı senede bir iki kere Allah sizi imtihan ettiğimizi görmüyor musunuz? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Her seferinde Allah Teala onun kurtuluşu için bu olayları gerçekleştiriyor. Nedir bu olaylar? İşte Allah ona sana o insanları gönderdim birinci etapta. O kayı gönderdim, o helikopteri gönderdim. Ama hiçbirisine itibar etmedin. Yani bir nevi bu olaylardan o kişinin, rahibin musibetlerden ders çıkartarak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve onun kurtuluşa ulaşmasını istiyor. Ama her seferinde hayır, Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi Allah'ın yardımını ona ulaştıracak olan sebepleri de reddediyor. Oradaki insanlar Allah'ın yardımını ona ulaştıran bir vasıta hükmünde. O kayık Allah'ın yardımını ona ulaştıran bir vasıta hükmünde. O helikopter Allah'ın yardımını ona ulaştıran vasıta hükmünde. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip tabiyeti devre dışı tuttuğu için ondan habersiz, o sadece öyle görüyor. Her ikisinde de o zaman otomatikmen o noktada Allah'ın tecelliyatını bilmiyor ve bu sebeple kurtuluşa erenlerden olmuyor. Hazreti İbrahim en zirve noktayı, bu rahip olayı da en alt seviyedeki bir olayı ifade ediyor. En alt noktada. Allah razı olsun. İkinci suali, biz Allah'tan dünyalık konularda talepte bulunuyoruz. Sonra duamız istikametinde Allah tecelli ediyor ama biz Allah'ın bize gönderdiğini kabul etmiyoruz. Burada doğru düşünce nasıl olmalı? Kabul etmiyorsunuz. O zaman tabii ki hem talepte bulunuyorsunuz hem de Allah Teala bir sebeple verince kabul etmemek, o doğru değil. Onu nasıl açıklayacaksınız onu bilemiyorum ama bir şey murad etme, olduysa inat etme. Allah Teala dünyalık talepte bulunmamızı değil, talepte bulunursak bile o bize dünyalık istikametinde gelenin Allah'ın emri istikametinde kullanmamız gerektiğini de Rabbimize söylememiz ve Allah'ın işaret ettiği yerlere harcamamız. Kendi nefsimize değil. Ama bu şekilde olayı tecelli etmiyorsa olmaz tabii. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri, bir şey murad etme. Yani dünyalık talebinde bulunma. Olduysa inat etme. Ama birisi geliyor sana bir hediye veriyor. Sen istememişsin, o hediyeyi veriyor. Olduysa inat etme. Onu da reddetme. Haktandır onu reddetme. Bakalım Mevla neyler, neylese güzel eder. Yani olay bu şekilde ifade edilebilir. Kırşehir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, her yeni güne başlarken zikir ve hizmetlerimizin artmasında ve daimi zikre ulaşmak için boy abdesti almak önemli midir? Çok önemlidir. Her aslında işin boy abdesti alıp da Allah'ın sizin için tayin ettiği hedeflere hacet namazı kılarak gitmeniz çok güzel sonuçlara ulaşmanızı ifade eder inşallah. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeş Muhterem Hocam, Ramazan'da tutamadığım oruçlarımı Ramazan'dan sonra ara vermeden tutsam olur mu? Olabilir tabii, niye olmasın? Ama bayramdan sonra ancak. Yani Ramazan kaç gündür, bayram günleri geçtikten sonra tutabilirsin inşallah. Afyon'dan bir kardeş Muhterem Hocam, nefsimizin bizi hep vesvese ve ihtimallerle korkutarak huzursuz etmesine karşı ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, nerede bir vesvese, nerede bir korku olayı yaşıyorsanız hemen panzehiri zikre sarılmanız lazım. Çözümler Allah'ta. Allah nasıl halleder, o onun bileceği bir iş, ama siz hep Allah'ı davet edeceksiniz, Allah'a sığınacaksınız, Allah'tan yardım isteyeceksiniz inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazı konularda cevabını alamadığım, bazen de cevabını alsam dahi o an idrak edemediğim, o konuda takıldığım sualler oluyor. Tekrar aynı suali sormaya çekiniyorum. Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı, açıklayabilirsiniz? Hayır, açık yürekle tekrar sormalısın ve her şeyi samimi anlatmalısın. Ben burayı söyledim ama anlamadım. Şu sebeplerle muhakkak ki sana en güzel cevap gelirdir Allah'ın yardımıyla inşallah. Azerbaycan'dan birkaç Muhterem Hocam, insanlarla bir arada çalışıyorum. O yüzden sayılı zikirlerim yarım kalıyor. Yarım kalan sayılı zikirlerime insanlarla konuştuktan sonra devam edebilir miyim? Tabii araya bir şey giriyor ama tekrar usulüne uygun olarak Fatiha'ları ve şeyleri yaptıktan sonra kaldığın yerden devam edebilirsin inşallah. Yoksa kimseyle konuşmadan mı zikri bitirmek gerekiyor? Hayır. Günlük, yani size verilen virt zikri 24 saatlik zaman dilimi içerisinde, ama başlangıcını uygun şartları yerine getirmek suretiyle yapabilirsiniz değişik zaman aralıklarında. En güzeli tabii ara vermeden bitirmek, ama şartlar müsait değilse yapmamak değil de yapmak, parçalı yapmak da yapmamaktan çok daha iyidir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali İsra 64'te geçen iblisin evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol. Olayı nasıl gerçekleşmektedir? Sevgili kardeşlerim, dinin nikahın yer almadığı bütün beraberliklerde iblis devrede. Haram helal demeden, helal kazanmadan, haram halal demeden mal biriktirenler noktasında da yine iblis devrede. İşte bu yolda onları tetiklemek suretiyle onların hep Allah'ın yasaklarının noktasında onları tesir ediyor. İkinci suali kardeşimizin, kabz ve bast halini açıklayabilir misiniz? Bu hallerin süresi en az ne kadar olabilir? Süresini bilmiyorum, Allah tayin eder. Ama Efendimiz bir sohbetinde şöyle diyor. Bast etmek, rızkı genişletmek, malı mülkü genişletmek Allah'ın işidir. Kabz etmek de malı mülkü daraltmak, o da Allah'ın yetkisi dahilindedir. Allah Teala bize verdiğimiz her malın karşılığını 700 kat vermek üzere söz vermiş. Bir derece kazandığımız zaman 700 katını, bir lira yardım yaptığımız zaman 700 katını vermek için Allah'ın sözü var. kim Allah'ın evliyası olmuşsa onların hepsi bunun gereklerine sahip olmuştur. Öyleyse Allah öyle arttıracaktır. Kim de hadsizlik ederse, cimrilik ederse, başkasının ihtiyacı olduğu halde ona onu vermezse, o zaman ona da zarar söz konusudur. Zarar uğrayacaktır. Allah Teala onun elindekilerini kabz edecektir, daraltacaktır. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
2: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Ruh dediğimiz can değil mi işte? Ruh çıktı mı can da çıkıyor gibi biliyoruz biz.
1: Ruha üflemek demek şu demek, can verdim demek.
2: Ruh olmadan beden olmaz ki. Ruh beden yaşarken çıkmaz.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda izlediğiniz üzere bir kısım insanlar insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İnancı tüm topluma hakim durumda. Bu programımızda sizlere Kur'an ışığında bu konunun açıklamasını yapacağız inşallah. Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki hayatı biz veririz ve hayatı biz alırız. Hicr 23. Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan sadece Allah'tır. Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. O insanı bir nefs, bir ruh, bir fizik vücutta bir üçlüyle yaratmıştır. Evet, Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle Allah-u Teala bizi yaratmıştır. Ruha da, fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini veriyor. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamız, üzerimize devamlı olarak Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konu biz insanlara emir suretinde sunulmuşsa o bir farz hükmünü doğurur. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah Teala 12 tane emirle üzerimize farz kılmıştır. Evet, 12 tane emir Kur'an-ı Kerim ayetleri gereğince üzerimize farzdır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir vardır. Birisi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak emri, ikincisi de nefsimizi tezkiye etmek. İkisi de aynı noktaya, aynı hedefe bizi ulaştırır. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin her kademede %7 azalması manasına geliyor. Nefsi emmarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Her tezkiye kademesinde kalbimizdeki iman kelimesinin etrafında biriken nurlar %7 artarak nefs tezkiyesiyle %49 nura ulaşıyor. Huşudan gelen %2'lik rahmet o kişiyi istisnasız %51'lik bir nura ulaştırıyor ki %51 oranında nefsi tezkiye olan kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış oluyor. Allah Teala bu konuyu Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey mutmain olan nefs! Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, gir kullarımın arasına, gir cennetime. Kişi nefsi emmareyi geçmiş, nefsi levameyi geçmiş, nefsi mülhemeyi geçmiş ve nefsi mutmainede %30'luk nura ulaşmış. Allah Teala buyuruyor ki bu nur miktarını %35'ten %42'ye, %42'den %49'a ulaştır. %28'den %35'e, %35'ten %42'ye ve %42'den %49'a ulaştır. Böylece Allah-u Teala'nın emrinden olan ruh da Rabbine rücu edecektir. İrci emri Allah'ın zatına üfürülen ruha hitaptır. O zaman ey fizik vücut, sen nefsini 7 kademede tezkiye edip ruh da Allah'ın zatına ulaştığın an sen de Allah'ın kulları arasına girersin. Fecir 29, Fethule fi ibadi. Kullarımın arasına girersin buyuruyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ruhun bizden ayrılabilmesi kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. Sonra Allah-u Teala'nın farz ibadetleri arasında ibadetlerin sultanı zikir geliyor. Müzzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah-u Teala'ya dön. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala ifade etmiştik. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ama ölümle ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle mutlaka Allah'a ulaşır. Marifet, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, ermiş evliya olmaktır. Her devirde istisnasız hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamıdır. Onun dışında hidayete erdireni temsilen 6 grup insan var. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, hikmetin ötesini öğretenler, hikmeti öğretenler, kitabı öğretenler ve lafzı öğretenler olmak üzere devrin imamını temsil eden 6 grup insan var ve Allah-u Teala hacet namazı kılmamız halinde onlardan bir tanesini Allah-u Teala ulaştırıyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. Hidayet ne? Hidayet hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evet, hem Bakara 120'de Allah-u Teala söylüyor, hem de Ali İmran 73'te. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmazsa, istisnasız ölümle o kişinin ruhu secde 11'e göre mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Evet, Allah'a ulaşacaktır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir var. Bu nefs tezkiyesi ve ruhun Allah'a ulaşması, ama ikisinin de sadece bir dilek olduğunu bilmemiz lazım. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah-u Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mürşide ulaştırılır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman başın üzerine devrin imamın ruhu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre yerleşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Sonra nefsimiz tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın garantisinde. Ruhumuz Allah-u Teala'nın öyle bir hediyesidir ki ister biz ölmeden evvel onu Allah'a geri döndürelim, ulaştıralım ya da ulaştırmayalım. Ölümden sonra vücudumuzdan ayrılsın, netice değişmez. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Muhakkak ki cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ruh can demektir diyenler, aslında can bizim nefsimizdir. Yunus'un ifadesiyle tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Öyleyse ruh Allah'ın emrindendir. Nefs can olarak zikrediliyor. Asıl olan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İnsan ruhunu hayattayken Allah'a dönüşü adına hidayet dediğimiz olay gerçekleşir. Çağımızda hidayet çağı olduğunu hiç unutmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse hepimizin üzerindeki farz vazife nedir? Bize Allah'ın zatından üfürülen ruhu Allah'ın 73 ayet-i kerimede açıkladığı gibi 12 emir, farz emirle bize farz kıldığı gibi hayattayken sahibine ulaştırmak bizim boynumuzun borcu. Bunu yaparsak ermiş evliyadan oluruz. Hepinizin hidayet çağında ermişlerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet etmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en şerefli mahluku olan insan için dilediği tek şey, tüm insanların iki cihan saadetine ulaşması. Ama insanları ölüm sonrası hayatta cehenneme götürme, bu dünyada da huzursuz ve sıkıntıyı yaşatma tamamen günahlarımız, işlediğimiz günahlarımızın sebebiyledir. Günahların işlenmesine sebebiyet veren nefsimizin afetleridir. Ve şeytanın da bu afetleri kullanarak bizi azdırması ve sonunda bize derecat kaybettirmesiyle günahları işliyoruz. Öncelikle Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunların hepsi biz insanların lehinedir. Aleyhine hiçbir kanunu yoktur. Dünya ve ahiret dengesi açısından saadete baktığımız zaman öncelikli olan ahiret saadeti. Çünkü ahiret hayatımız sonsuz bir zamanı içeriyor. Dünya hayatı ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanıyor. İnsanla Allah arasında Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler Allah tarafından insanlarla Allah arasında bir vasıta olarak hidayete erdiren bir vasıta olarak tayin edilmişlerdir. İşte Allah'ın bütün peygamberler için kanunu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيِّمَةً يَهْتُنَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءِ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Öyleyse her şeyden evvel Allah Teala kendisiyle diğer bütün insanlar arasında hidayete erdiren imamlar tayin ediyor. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Enbiya 73'e göre. Bütün insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman başlangıç noktası itibariyle 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte 19 negatif özellik sebebiyle Nahl 78'de hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız ve doğar doğmaz Allah Teala size ne yapıyor? Ruh üfürüyor. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَف۪يدَ قَلِيدٍ مَا تَشْكُرُونَ Bu açıdan şükredersiniz diye sizi gören işten ve idrak eden birileri kıldı ama ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruyor. Secde 9'da. İşte Allah'ın ilmini bilmememiz ve ayetlerden gafil olmamız hasebiyle 19 negatif özelliğin sahibi. Ayetlerden gafil olanlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler,
fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinden fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, nefsine zulmedenlerdir, cahildirler, akletmeyenlerdir, isyandadırlar, gay yolundadırlar, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, hüsrandadırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayette değiller, gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Velhasıl suresine baktığımız zaman bütün insanlar hüsranda. Hüsranda olanların da gideceği yer cehennem olması hasebiyle Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği ahiret saadetinin gerçekleşebilmesi bir dileğe bağlı. İşte insanla Allah arasında dünya hayatını yaşarken 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Başlangıçta herkes olayları yaşar. Her olay Allah'ın takdiri ve müsaadesi tahtında cereyan ediyor. Olayların değerlendirilmesi, işte olayları değerlendiren varlık insandır. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir fizik vücudun sahibidir insan, Hicri 26'ya göre. Bir nefsin sahibidir insan, Şems 7'ye göre. Allah'ın zatından üfrenen bir ruhun sahibidir, Secde 9'a göre. Ve Bakara 256'ya göre de serbest irade, cüz'i iradenin sahibi. Böylece üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan Allah tarafından bu dünya gezegenine gönderilmiştir. Bakara suresinin özellikle Allah Teala Bakara 35'te Adem Aleyhisselam ve eşini cennete koyduktan sonra 36'da bu ağaçtan yemeyin. La takrabu hazihi şecere koyuyor ve bu ağaçtan yemeyin buyuruyor. Ama 36'da şeytan onlara vesvese veriyor. Çünkü şeytan Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki benden üstün kıldığın bu varlık onu saptıracağım ve kendimle birlikte cehenneme götüreceğim. İşte Allah Teala da yasağı çiğneyen Adem Aleyhisselam ve eşi diyor ki sizin için birbirimize düşman olarak yeryüzüne in, sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma var. Yani bir dünya hayatı. Sizin için bir dünya hayatı var. Allah Teala Bakara 35'e göre cennete yasak ağaçtan yiyince Taha suresinin 121. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın Rabbine asi olduğunu görüyoruz. Asa Ademu Rabbuhu fegavva. Asi oldu. İsyan etti. İşte isyan sebebiyle cennetten yeryüzüne gönderiliyor. Daha önce şeytan yeryüzüne gönderilmiş ve şeytan Ademoğlunun kalbine siniyor. Yani kalpteki 19 afete tesir ediyor. Kişi zikretmediği sure içerisinde şeytan afetlere tesir etmek suretiyle devam insanın kalbine karanlıklarını gönderiyor. Ama ne zaman zikir devreye girerse şeytan kaçmak durumunda. Öyleyse zikir biz insanlar için şeytana karşı bir panzehir. Mutlak surette ibadetlerin sultanı zikre sarılmamız lazım. Şimdi tekrar bu şekle bakacak olursak Allah Teala başlangıçta herkesin hüsranda olup bu şekilde kalması halinde mutsuzluk üçgeni içerisinde gideceği yer cehennem. Ölümle birlikte ruh Allah'a ulaşacak ve şeytanın nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle
onu kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kaybettiği dereceler daima kazandığı dereceden fazladır. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ancak ruhun talebine uymasına bağlıdır. Kim ruhun talebini varsa ki ruh da Allah'ın emrindendir. Mutevasında 19 tane haset vardır. Ve kalü bela gününde Allah'ın ruhtan aldığı misak, ölmeden evvel hayattayken ruhunun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim olması. Allah Teala kutsal kitaplarda bunu son şeriat kitabında 73 ayet-i kerimede açıklamış. 12 ayette de bize farz kılmış. Yani dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel, fizik vücut ölmeden evvel Allah'ın zatına seyri sülükle ulaşması ve Allah'a teslim olması. 12 kere üzerimize farz kılmış. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması. İşte Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Her devirde Allah'ın peygamberi yaşıyorsa Allah'ın peygamberi hidayete erdirendir. Peygamberlerin olmadığı fetret dönemlerinde de kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala Ali İmran 179'a göre seçerek seçiyor ve ona cin 26-27'ye göre gaybi bildiriyor ve onu vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasında bütün zaman parçalarında daima hidayete erdiren asaleten devrin imamı bir peygamber veya onun olmadığı dönemde yine hidayete erdiren vekaletin devrin imamı olan bir Resul hep yaşıyor. Her kavmin içerisinde Mumin 44'te göre ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın belli Resuller tayin ettiğini görüyoruz. İster hidayete erdiren devrin imamı olan Resul, ister kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği Allah-u Teala'nın bütün belli Resulleri insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye, mağfirete davet ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberlerin hem kavimlerini hem diğer bütün insanları af ve mağfirete, yani günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet ettiğini ayetler net olarak bize ispat ediyor. Adem Aleyhisselam ilk insan. Araf 23'te. İkisi de şöyle dedi. Rabbimiz biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret, tövbe ve rahmet etmezsen biz mutlaka hüsrana düşenlerden oluruz. Gerçekten de Allah-u Teala'nın olaylarla vücuda getirmesi Tövbe 126'ya göre onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın olaylardan muradı insanların

Allah ve Resulün davetine icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olan sahabenin Allah'a davet ediyoruz. Teslim olan zatına davet ediyoruz. Nahl 125 hikmetle Allah'ın yoluna davet var. Haç 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Sûret 33 davet. İşte bu davette davet edilen Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Zaten ruh Allah'ın ruhudur. Bizde bir emanettir. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi اَنَّ اللّٰهَ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sahibi ruh Allah tekil ama emanetler çoğul. İşte başlangıç noktasında Ahzab 72'ye göre ruh bir emanettir ve Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Ama insanoğlu serbest iradenin sahibi. Serbest irade sahibi insanoğlunu Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. İlk hidayetçi Adem Aleyhisselam. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Sümeştebahu Rabbuhu, Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi tövbesini kabul etti ve hâda onu hidayete erdirdi. İşte hidayete erdirilen Adem Aleyhisselam Allah'ın katından çocukları için hidayetçi olarak gönderiliyor. Taha 123. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. İşte serbest irade sahibi insan davete muhatap oluyor. Tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan yok. Ama tebliğ herkese ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyen, delaletteki halini sürdüren insanlar var. Bu delalet halleri ölüme kadar devam ederse hepsinin gideceği yer cehennem. Ama delalette olmasına rağmen katından hidayetçiler gelip de Allah'a davet ettiği zaman hidayeti seçen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Onlar da emanet olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırdıkları ve Allah'ın zatında ifna oldukları, Allah'ın zatı meab, sığınak ama Allah'ın zatına ulaşan insan ruhu evvab olmak suretiyle Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir dilektir. İşte bu dilekte bütün hidayetçiler 7 ayet-i kerimede eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanların da 7 ayet gereğince gideceği yer cehennem. Ama Allah-u Teala cehennemlik olan insanların cehennemden kurtularak cennetine almak istiyor. Fakat insana da serbest irade vermiş. İşte serbest irade tahtında kim davete uyar da hidayeti dilerse, 7 ayet-i kerimede Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala onları mürşidine ulaştırıyor. Birinci safa hidayete davet. Allah'a ulaşmayı, hidayeti dileyen, Allah'ı sevenler Sevil-i Reşat üzerinden mutlaka mürşitlerine ulaştırılıyor. İkinci safa mürşide tabiyet. Şimdi davetin kabulü kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah-u Teala Enfal 29'a göre kişinin o kadar işlediği bütün günahları örtüyor. O sebeple bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler, vekil mürşitler insanları Allah'a davet ediyorlar. 7 ayet-i kerime gösterdik. Bu davetin kabulüyle kişi takva sahibi oluyor. Ve takva sahibi olan herkes mutlak surette o güne kadar işledikleri günahları Allah-u Teala örtüyor. Hangi ayet gelince? Enfal 29'a göre. O zaman günahları örtülen herkesin sevapları günahlarından fazla olan birisi olması sebebiyle Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الْمُفْحُهُونَ Onlar felaha erenlerdir.

0: birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Yani Allah Teala birinci kat cenneti daveti kabul eden, günahları örtülen kişiye veriyor ve onu birinci kat cennetle müjdeliyor. Ama onu o halde bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rahim esmasıyla Allah Teala tecelli edince ki Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın rahmetine gark oluyor, yani Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala da Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe baş gözündeki Javan Mesure'yi, kulaklardaki Bakra'yı, kalpteki Ekinet'i alıyor ve böylece o kişi 7 Furkan'ın sahibi oluyor. 7 Furkan'ın sahibi olan insan birinci kat cennetin sahibi, takva sahibidir. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. 8. basamakta hidayetle kalbine ulaşıyor. 9. basamakta o kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor ve Enam 125'e göre göğsünden kalbine nürunu açıyor. Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Hadid 16'ya göre huşu sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala 13. basamakta ona mürşid gösteriyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide 14. basamakta gidip tabi oluyor. İşte bu tabiyetle birlikte 7 kalp şartını sahip olan kişinin Allah'tan 7 nimet aldığı, bu 7 aldığı nimetten bir tanesi de günahların sevaba çevrilmesi, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı, kalpteki ekineti alıyor, ihbat koyuyor Allah Teala, kalp Allah'a döndürülüyor, kalbe giden yolunu açıyor ve kalbin mührü açılıyor, kalpteki küfür dışarıya alınıyor ve kalbe iman yazılıyor. 7 kalp şartıyla birlikte o kişi 7 nimetin de sahibi oluyor. Devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor, kalbe iman yazılıyor ve günahlar sevaba çevriliyor. İşte evvela Allah'a ulaşma dileğiyle günahların örtülmesi, birinci kat cennet, mürşidine tabiyetle günahların sevaba çevrilmesi, şefaat olayının gerçekleşmesi, ikinci kat cennet. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün vasıta emirleri bu Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlara sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor vesaire. Dikkat ederseniz birinci kat cennet günahların örtülmesiyle Allah'ın verdiği mükafattır. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle ulaşılan cennettir. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkiyesiyle cennete girer. İkinci kat cennet. Çünkü nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle başlar. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle, yani 3 saatlik zikirle kalbin %51 nurulmasıyla cennete girerler diye hadisi var. O halde sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiği mahluku insanın mutlu olmasını istiyor ve bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler kesinlikle insanları af ve mağfirete, yani günahların örtülmesine ve ikinci safhada sevaba çevrilmesine çağırmışlardır. Şimdi o slaytımızı tekrar gözden geçirelim. Hud aleyhisselam, daha doğrusu Adem aleyhisselam ne yapmıştır? Günahını af ve mağfirete davet etmiştir oğullarını. Nuh aleyhisselam yine aynı şekilde af ve mağfirete davet etmiştir. Günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Hud aleyhisselam kavmini ve insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Salih aleyhisselam kavmini ve diğer bütün insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. İbrahim aleyhisselam keza öyle, Yakup aleyhisselam keza öyle, Bakara 37'de Nuh Aleyhisselam, bunlar ikinci slaytımıza dönecek olursak, Yakup Aleyhisselam'dan sonra Yusuf Aleyhisselam öyle kavmini ve bütün insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Şuayb Aleyhisselam yine insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Musa Aleyhisselam günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Davud Aleyhisselam keza öyle, İsa Aleyhisselam keza öyle, Nebiler Sultanı Peygamber öyle. Öyleyse bütün peygamberler insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmişlerdir. Konferansımızın ana başlığı da bu. Bütün peygamberlerin insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine. Böylece Allah-u Teala bütün peygamberler vasıtasıyla tüm insanlar için tek bir dilek olan günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesini garanti altına alıyor. Evet, insanları çok seviyor, garanti altına alıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Kulların ona şirk koşmaması. Kimdir şirk koşmayanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın onlara azap etmemesi. Azap etmemesiyle nasıl görüyor? Allah-u Teala onların günahlarını örtüyor. Öyleyse her ikisi de bir dilektir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Kulların Allah üzerindeki hakkı bir dilektir. Onların günahlarını örtmesi ve onları cennetine alması. Sevgili kardeşlerim, ondan sonra çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Allah onları hidayete erdiriyor. Tövbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün peygamberler gerçekten Allah'ın tasarrufunda Allah'a 7 teslim olmuşlardı. 7 ayet-i kerime. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardır. İşte Allah'a teslim olanların onlar için talebi, mağfiret talebini Allah-u Teala %100 kabul ediyor. Çünkü teslim olanın talebi aslında Allah'ın talebidir. Tövbeye geldiğimiz zaman tövbe sırasında Allah-u Teala devreye giriyor ve 7 ayet-i kerimede de bu tövbenin nasıl gerçekleştiğini bize söylüyor. Evet, Resullerin önünde yapılan tövbe Nisa 64. Günahların sevaba çevrilmesi Furkan 70. Tövbe ile kalbi ağzına imanın yazılması Mücadele 22. Tövbe ile ruhun ayrılması Nebe 39. Nefs tezkiyesinin başlaması Meryem 60. Tövbe ile felaha ermek Kasas 67. Tövbe ile teslim olmak Ahkaf 15. 7 safha. Mağfiret olayı din günü hatalarımın mağfiret olduğu gündür. Resullerin mağfiret dilemesi Nisa 64. Müminler için mağfiret var Enfal 4. Hidayette olanlar için mağfiret İsra 25. Nefs tezkiyesi yapanların mağfireti Hac 50. Ve felaha erenlerin mağfireti Araf 157. Mağfiretle teslim olayı Zümer 53 ve 54. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ayetler net olarak bize tek bir dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Bu konuda Resulullah'ın vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman, ey Ademoğlu, sana bana dua edip affıma ümit ettikçe ben senden her ne sadır olsa aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu, senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa sonra bana dönüp istiğfar etsen, mağfiret dilesen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiçbir şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, bakın. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, dünya kadar günahın olsa, sonunda hiçbir şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, seni arz dolusu mağfiret ederim. İki tür Allah'a mülaki olmak var. Şirksiz mülaki olanlara cennet, şirkli mülaki olanlara cehennem azap söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mağfiret talebinin önemini anlatmak için kendisine günahlarından şikayet eden sahabiler şöyle demiştir. Şayet siz günah işlememiş olsaydınız Allah sizi giderir, sizin yerinize günah işleyen ve Allah'tan mağfiret talep eden bir kavim getirirdi. Ve bir başka hadiste Allah Resulü, ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince senin ahdine ve senin vaadine bağlıyım. Ben senin nimetlerini buna karşılık da kendi günahlarımı itiraf ediyorum. Beni mağfiret eyle çünkü günahları senden başkası mağfiret edemez. Öyleyse ayetler ve hadisler beraber mütalaa edildiğinde hepimizin tek bir dilekle günahların sevaba çevrilmesi birinci kat cennet, aynı zamanda mürşide tabiyetle günahların örtülmesi tek bir dilekle birinci kat cennet, günahların sevaba çevrilmesiyle mürşide tabiyetle ikinci kat cennet ve kalp temizliğiyle üçüncü kat cennet, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın bütün insanlara garanti ettiği bir sonuçtur. Dünya saadetin yarısı ve üçüncü kat cennet. O zaman sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine koşun. Hem Al-İmran 133 hem Hadid 21. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala tek bir dilekle Allah'ın cennetine koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Bir dilek. Ne kaybedersiniz? Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, ben de tövbemi alıp ermiş evliyadan olmak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz
1: Tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah yolunda ilerlemenin ipuçları. Birinci sual, Allah yolundaki ilerleme nasıl gerçekleşir? Biliyorsunuz ki insanla Allah arasında 28 basamaklık bir yükselme ve yücelme merdiveni var. İlk 21. basamağa kadar olan kesim yükselmedir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yükselir. Yedinci katın yedi tane alemini geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Bu yükselmedir. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. O noktadan sonra bir evliya olarak, bir Allah dostu olarak yaşarız. Sırat-ı müstakim yolculuğu bitmiş olur. Yani yükselme tamamlanmış olur. Yücelme başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşmak ise fena kademesi 1, beka kademesi 2, züht kademesi 3, muhsinler kademesi 4, ulelbab kademesi 5, ihlas kademesi 6 ve salah makamlarını birer birer geçmekle olur. Yani kısacası yükselme nefs tezkiyesini, yücelme ise nefs tasfiyesini mütevasını alıyor. Allah-u Teala'nın genel manada nübüvvetle vazifeni kıldığı bütün nebilere verdiği 5 görevden bir tanesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ sizin içinizden size bir Resul gönderdik. Peygamber o size ayetleri tilavet ediyor. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin diye size kitabı öğretsin diye size hikmetin hikmeti öğretsin ve hikmetin ötesini öğretsin diye. İşte ayetlerin tilaveti bir. Peşinden nefsimizin tezkiyesi iki, kitabın öğretilmesi üç ve hikmetin öğretilmesi dört ve beş olarak devreye giriyor. Ama en önemli muhteva nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Nitekim halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin bir cevabı var. Kalu Bela günündeki bu muhtevada ruhu, fizik vücudu Allah-u Teala nefsin üzerine şahit kılıyor. Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyorlar tüm nefsler. Ama ruh da fizik vücutta şehitna. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demiyorsunuz diye. Öyleyse dinin tamamı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Çünkü Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde biz insanı nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfel-i safine nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Allah razı olsun. İkinci sual, Her insan Allah yolunda ilerleyebilecek vasıflarda mıdır? Tabii yaratılışa baktığımız zaman insana tanınan imkanlar bu seviyede. Çünkü Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle halketmiş. Allah-u Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Allah-u Teala zatından bize ruh vermiş ve Rabbimiz bize bir irade vermiş. Cüz'ü irade, serbest irade. İşte Allah-u Teala herkesi hani fıtratıyla Allah yolunda nefs eskesi ve tasfiyesi yapabilecek imkanlarla vücuda getirmiş. Rum 30'da Allah bu gerçeği söylüyor ve bidayeti Rum 31 ile Allah'a yönelin, takva sahibi olun, sakın müşriklerden olmayın. İşte Allah'a giden yolda Allah'a yönelmeyle başlıyor. Bakara 256'da serbest irade sahibi kişinin dilediğini seçme hakkına sahip olduğunu Allah-u Teala bize bildiriyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şirkten kurtulan kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını vaat ediyor ve mutlaka onun mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşan ve ona 12 tane insanla tabir olan herkes 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi oluyor. İşte nefs eskesi ve tasfiyesinin yapılması 7 kalp şartı ve 7 nimetle mümkündür. Bizi Allah yolunda olgunlaştıracak olan şey bizim tercihlerimizdir. Kim kendisini Allah'ın yolunu yol olarak benimsemişse, işte saadette namzet olan insanlar onlardır. Bir insan Allah yolunda ilerliyorsa, bu kendi gayretinin çok ötesinde Allah'ın ona sağladığı yardımlar sebebiyledir. Biz Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah bizi hidayete erdirmek için bütün şartlarını üzerimize tahakkuk ettirir. Mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren de Allah yolunda adım adım ilerleyebilecek olan bir hüviyete kavuşuruz. Gerçekten mürşidin himmeti ve onunla beraber Allah'ın yardımı. 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim, Allah'ın ipi ve o Kur'an-ı Kerim'le birlikte İnsanlardan biri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Sahabe de bu iki ipe tutunan ve kemal derecelerinde ilerleyerek nefs eskesi ve tasfiyesiyle asr-ı saadete ulaşanları ifade ediyor. Evet. Nefs eskesi ve tasfiyesinin yapılabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetle mümkündür. Bu olmadıkça hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mürşide ulaşamaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse nefs eskesine başlayamaz. Üçüncü sual, Allah yolunda ilerlememize ibadetlerin rolü nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama bu iki zikirden daha önemli olan ibadetlerin sultanı, Allah isminin tekrarı olan zikir. Allah yolunda ilerlememizde hedefler ve vasıtalar vardır. Hedefleri bir bir gerçekleştirmemiz lazım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve ihlas iradenin teslimi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alıyor ve Allah adına fiziki manada mürşide teslim oluyoruz. Sonra Allah Teala ruhumuzu teslim alıyor, nefs tezkiyesini gerçekleştirerek. Ama ondan sonra bu Allah'ın garantisinde fizik vücut teslimi, kitabın öğretilmesi ve nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi, nefs teslimi ve de hikmetin ötesine öğretilmesi ise irade teslimini muhtevasını alıyor. Ama bu hedeflere ancak yedi vasıta ile ulaşılabilir. Ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Allah hepimizden Allah'ın emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle teslim olmamızı ister. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İbadetler olmadan da hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Bu ibadetlerin en önemlisi zikirdir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz size ibadetlerin, amellerin en temizini, en kıymetlisini, Allah katında en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı, düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Evet dediler ya Resulallah, Allah'ı zikretmektir. Zikir yoksa Allah yolunda ilerleme yoktur. Zikir yoksa vuslat yoktur. Zikir yoksa hiçbir şey yoktur. Zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamete, bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah yolunda ilerlemek isteyen kişinin ilk yapması gereken şeyin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Haram yememek.
3: Duadır, sevgidir, namaz kılmak, Kur'an okumak.
1: Ruh bize emanet olarak verilmiş. Evet. Ölünce herkesin ruhu Allah'a geri dönüyor.
2: Doğru.
1: Yaşarken Allah'a geri dönmesini istiyor Allah. Ermiş evliyalar gibi. Hiç duydunuz mu öyle bir şey?
2: Duymuştuk da. İsterek ruhumuzun Allah'a ulaşmasına da iyilikle, ibadetle olur benim görüşüm.
4: Allah sevgiyle, saygıyla, samimiyetle böyle şeylerle ulaşabilirsin.
5: Yaşlanmaktan korkmak, eli ayaktan düşürmek. O yüzden sevgili kulun olup işte bir an önce yanına almasını dileğimdir mesela.
1: Gençken de, yaşarken de onun sevgili kulu, ermiş bir kulu olabiliriz. Bunu olmak ister miydiniz?
5: Tabii ki isterdim ama gençlikte bunlar olmuyor maalesef. 35'i 40'ı devirdikten sonra daha farklı oluyor.
1: Allah hep kalbimize bakıyor. Bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye.
2: Talep ediyoruz illaki. Cemalini görmek ayrı bir şey diyor. Yani kitaplarda okuduğumuz yani. Cenneti görmek ayrı bir şey diyor. Cemalini görmek de zirve diyorlar yani.
4: Evet ister. Herkes ister Allah'ı.
2: İstedik de yani ibadetlerimizde de yine gevşeklik var yani. Ahir zamanın getirdiği şeylerde, şartlarda bir nevi soğukluk var yani. İstesek bile tam kalpten isteyemiyor yani.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmak isterim.
3: Yaşarken sana ulaşmak isterim. Senin yolundan ayrılmak istemiyorum.
2: Allah'ım seni daha çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum diyebilirdik.
0: Misafirimizle Allah'a ulaşmak konusunda gençlikte bunlar olmuyor. Maalesef 35'e 40'ı devredikten sonra daha farklı oluyor dedi. Allah'a yönelmenin bir yaşı var mıdır? Allah Teala devrin imamları için Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnsana anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı. Onu güçlükle doğurdu. Onun taşınması sütten kesilme tuzaydır. Nihayet ergenlik çağına uzaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim bana anne babama verdiği nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih ameli, nefs tezkesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetim ıslah et, muhakkak ben sana tövbe ettim ve muhakkak ben teslim olanlardanım. İşte Zümer 54 Tevbe enibuyla rabbikum ve eslimu lehu fıtkam niyet hükmül azab sümalatüm sörün ayeti kerimesi gereğince Allah'a yönelin, ona teslim olun, azap gelmedi mi? Kaç yaşında olursa olsun kişi Allah ile ilişkiye her an kurabilir. Allah ilişkiye kurabilir. Yeter ki bunu bir zevk, bir hedef olarak düşünsün. Çünkü aslında bu konu yaşla değil, idrakla alakalı. 15 yaşından sonra akil ve bali olan herkese sorumluluk var. Ama herkesin idrak edebilmesi farklı bir yaşı ifade eder. Bizim de aklımız başımıza 15 yaşından değil, 30 yaşından sonra geldi. Aklımız başımıza geldiği zaman içimiz yana yana Allah'ı aradık. İçimiz yana yana mürşidimizi aradık. Eğer Allah-u Teala mürşidimizi karşımıza çıkarmasaydı, 30 yaşında da aklımız başımıza gelmemiş olabilirdi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir Resul'e, bir mürşide tabi olmadan Allah yolunda ilerlemenin mümkün olmadığını beyan ediyor. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Bilmediğin yolun yolları açıyor yani, öğrettiği, sana nasıl gideceği öğrettiği.
2: Nefsani şeyler biraz daha azalır, ibadetler daha çoğalır yani.
1: Günümüzde Allah dostları var mı, evliyalar var mı?
4: Var, inanıyorum çünkü her yerde vardır evliyalar. Mesela git Topkapı surlarında, bilmem şuralarda, buralarda hep evliyalar yatar.
1: Peki yaşayan evliya?
4: Yaşayan evliya şu anda göremeyiz. Niye göremeyiz? Evliya olduğu için göremezsiniz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde ve her yerde Allah'ın mürşitleri bize dini öğretmek için, sevgiyi öğretmek için var. Bunu duymuş muydunuz?
3: Evet, evet. Tabii ki var. Tabii ki. En şeyi önemlisi başımız Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz.
5: Yok, sadece Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz. Başka bir mürşit, hiçbir düşüncem yok yani bu konuda.
1: Peki Kur'an-ı Kerim farz kılıyorsa mürşide?
5: Onu araştırırım. Farz kılıp kılmadığını bilmiyorum.
1: Kehf 17'de sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir veli mürşide kavuşacağını ve hidayete ulaşacağını söylüyor Allah-u Teala.
5: Bunu araştırmak gerekir ama benim inancım o. Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz.
1: Hacet namazı diye bir namaz var Kur'an-ı Kerim'de. Onu kılıp sorarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misin?
3: Evet, yapmak isterim. Allah'a ulaşmak için bir yol, vesile yani da.
2: İsterek de yapmıyor yani.
0: Misafirimiz, her yerde evliyalar vardır ama yaşayan evliyayı göremezsiniz. Günümüzde yaşayan Allah'ın dostlarını, mürşitlerini görmek mümkün değil midir? Tabii ki mümkündür. Şahin Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Öyleyse Allah'ın temel emrine ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Öyleyse kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Enam 48'de Allah Teala "Ve ma nursilul mursaline illa mubashirin ve munzirin." Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. "Ve men amene ve aslaha." Aminu ıslah için nefse başlayanlar için korku yoktur, onlar masum olmazlar. Rad 40'te ise وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ نَيْلَيْلَ حِسَابٍ. Resul'e düşen tebliğ ama Allah-u Teala hesap bizim işimiz diyor. Yasin 20-21'de اِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اِتَّبِعُ مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرَهُ وَمُخْتَدُونَ. O Resullere tabi olun ki onlar hidayete ermişlerdir ve sizden ücret. Enam 107'ye baktığımız zaman ne görüyor? Talep etmezler. Bakara 67'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara suresinin 67. ayet-i kerimesi. Musa aleyhisselam kavmine muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizimle alay mı ediyorsun dediler. Onlara cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Öyleyse Hazreti Musa aleyhisselam Allah'ın vazifeli kıldığı alim. O Allah'ın emrini insanlara ulaştırıyor. Allah-u Teala Resullerini uyarıcılar ve müjdeleyiciler olarak gönderir. Resuller insanlara yapılması lazım gelenin nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. Ve devrimizde de bu açıklama yapılıyor. Fakat hayatta herkes baş gözleri olarak, baş kulakları olarak, kör ve sağır olarak başlar. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşide bakarlar, onun mürşit olduğunu göremezler. İnsanlar mürşidi dinlerler ama işitemezler. Onun manasına varamazlar, böyle insanlar idrak edemezler. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde olay bu şekilde gerçekleşir. Yunus suresinin 39. 40. ve 41. 42. ayetlerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bel kezibu bimâ lem yuhutu ilmihi ve lem yâtim tevîlihi. Kezalike kezebellezine min kablin fenzur keyfe kâne akibetu zalimin. Zalimler kimlerdir? Zalimler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kur'an'ın muhkem müteşabi ayetlerinden oluştuğunu söylüyor. Ama teşabi ayetlerin tevilini sadece Allah bilir. Ancak ulu elbab öğretebilir. Yunus 40'ta minhum men yuminu bihi ve minhum men la yuminu bihi. Bir kısmı iman eder, bir kısmı iman etmez. Rabbuke alemu bil müfsidin. Rabbin fesat çıkaranını bilir. Zalimler mesela fesat çıkaranlardır. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yunus 41'de mürşide ve in kezebuke, eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki benim amelim bana, sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız, ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Bu fesat çıkaranlar ama Resul ıslah edendir. Birbirinin zıttı olan bu. Ve Yunus 42'de minhum men yestemine ileyk. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat az akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Kimdir akledenler? Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde وَوْكَانُوا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا. İşitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse akledebilmek için işitmek lazım. Ama işittiren Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. Allah kime işittiriyor? Davete icabet edenlere. En'am 36'da اَنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Davete icabet edenlere işittiririm. Öyleyse eğer onlar hikmet sahibi alimin davetini kabul etseydi Allah Teala onlara işittirirdi. Onlar da aklederlerdi. Ama belli ki daveti kabul etmemişler. Ve akletmedikleri için o akletmeyenin etmiyorlarsa sağırlar hasar mı duyuracaksın? Allah-u Teala Resullerini uyarıcı müjdeleyici olarak gönderir. Resuller insanlara unutulanların yapılması lazım gelenleri nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklar. Ve devrimize de bu açıklama yapılıyor. Ama insanların çoğu bunun farkında değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kıymetli hocam. Hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Benim size sualim, Allah korkusu da insanları Allah'a yönlendirebilir mi diye inşallah. Allah razı olsun. Tekrar hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah korkusu insanları Allah'a yönlendirebilir mi? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi konusunda hiçbir fikrin sahibi olmayan din adamları Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korkutarak insanlara mutluluğa ulaştırmak istiyorlar. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. İşte alimlerle Allah'ın dostlarını birbirinden ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'ya tazimde bulunurlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda ilerlememizi sağlayacak en önemli ibadetin Allah'ın ismini zikretmek olduğu açıklanıyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Ruhu rahatlar, mutlu eder. Bu dünyada da öbür dünyada da daha rahat olur diye düşünüyoruz.
7: Kalbinin güzel olmasını sağlar.
8: Allah cennete kazandırsın.
9: Kalbin yumuşar, kötü düşüncelerden atar. İmanla dolar, daha bir şevk olur insanın içinde.
3: Kalbi güzelleştirir, kalpteki siyah lekeleri giderir yani.
1: Kalbimizde, nefsimizde siyah lekeler var değil mi? Neler oldu?
3: Evet, kötülükler yani.
4: Her şeyi sağlar. Kazadan, beladan, görünür görünmez musibetlerden.
1: Hangi sıkıntılar, problemler var? Allah zikriyle aşılabileceksin.
2: İşlerimiz daha kolay olur. Dünya sıkıntısından biraz rahatlarız yani.
1: Siyah lekeleri giderince insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur?
3: Güzelleşir. Hayır, bu nefis işi bu. Nefis... Her zaman vardır. Nefis olduğu müddetçe kavga bitmez yani. Biter mi?
1: Zikir nefsi temizleyince kavga biter mi?
3: Bitmez. Hiçbir zaman kavga bitmez ama tabii ki insanlara göre güzelleştirir. Bazı insanlar da yolundan hiçbir zaman çeviremezsin yani.
1: Arabanız çalınsa bile Allah-u Teala diyor ki beni zikrediyorsa devamlı olarak bir kulum hiç mutluluğu kesintiye uğramaz. Başına ne gelirse gelsin mutlu olur.
10: Mutlu olmazsın ki.
11: Mutlu olmazsa ne yaparız?
10: Toy olmaz böyle şey de. Bir de çalırsa böyle bunu Müslüman arabana çalışsa ne için böyle mutlu olacak?
0: Misafirimiz zikir yaptıkça kavgaların bitmesi konusunda nefis işi bu. Nefs olduğu müddetçe kavga bitmez. Nefs insana olan tesiri yok olabilir mi? Evet. Allah-u Teala Şems 9'da kattaflaha men zekaha nefsini tezkiyeden felah bulmuştur. Bu nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşması. Nefsin tasfiyesinde de İblis diyor ki dünyayı onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kullarım müstesna. 40. İşte kimdir nefsini tasfiye eden? İhlasa ulaşan. Nefsin özelliği şeytanla yakın bir ilişkide oluşudur. Şeytan daima nefsin bize tesir etmek imkanının sahibidir. Ne zamana kadar? Nefsin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Allah Teala bize verdiği teknikle zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmamızı temin etmek ister. Nefsimizin afetlerin bize tesir derecesi siz Allah yolunda ilerledikçe düşer. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren ise tesiri kalmamıştır. Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
12: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Allah yolunda ilerlerken başkalarının düşünce ve davranışlarından etkilenmemek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Esselamu ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolunda ilerlerken başkalarının düşünce ve davranışlarından etkilenmemek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz diyor. İnsanların yaptığı yanlışlar her zaman vardır. Eğer siz başkalarına yaptığınız hizmetlerde buna bozuluyorsanız, demek ki hizmetleriniz Rabbani hizmetler değil ve nefsiniz buna fena halde içerliyor. Ama hizmeti Allah için yaparsanız, karşılık beklemezseniz, Allah için hizmette başkalarının davranışlarının sizi ne durdurabilmesi, ne işinizi aksatabilmesi de size huzursuzluk verebilmesi söz konusu olmamalıdır. İnsanlar size nasıl davranırsa davransın, şu kadarcık aldırmadan hizmetinizi götürmelisiniz. Sizi tenkit edenleri sizi üzebilecek olan bir hüviyete görmemeyi ne zaman başarırsanız o zaman Allah için hizmet ediyorsunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 54. ayet-i kerimesinde yucahidune fi sebilillah ve la yahafuna levmetel la'im. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfeder. Allah vasidir, alimdir. Fazlı lütfu geniştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yaşayanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma selavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Kayseri'den bir kardeşimiz, Kur'an'da amin olmak ne demektir? İslam'ın beş şartını yerine getiren aminü sahibi oluyor mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki tür amin olmaktan bahsediyor. Birinci amin olanlar kişi Allah'a inanıyor. Yetmez, Allah'ın zatına ulaşmasına da inanıyor. Yetmez, farz olduğuna da inanıyor. Yetmez. Bu birinci amini olan insanları tarif ediyor ki Hazreti Ömer'in bu konuda bir tespiti var. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu birinci amin olmada kişi Allah'a inanıyor, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor, farz olduğuna da inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olmuyor. İşte Kabil'de Bahabil'e bak, ilk insan olan Adem babamızın iki çocuğu Kabil'de kurban veriyor ama takva sahibi değil. Habil ise kurtuluşa ulaşan amenü olmanın ötesinde her şeyini Allah'a teslim etmiş birisi. İşte Habil ve Kabil. Kabil kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bir yapıda. Takva sahibi değil. Kardeşine haset ve düşmanlık ediyor. İşte isyanda ama ibadetler yapıyor. Ve dünyaya meyleden bir yapı içerisinde kardeşini öldürmesi şeytana itaatin bir göstergesi. İslam belki bir şartını da yerine getiriyor ama kurtuluşa ulaşan bir amenu muhtevasında değil, takva sahibi değildir. Takva sahibi olmadığını hangi ayet Kur'an'da buyuruyor? Maide 27. Maide 27'de Allah-u Teala onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını aralığında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kabil de sunuyor, Habil de sunuyor. Kurban iki

Yedi safa takvadan bahsedebiliriz. Birinci safa takva, Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 31. İkinci safa takva, Mürşid-i Tabiyet, Maide 35. Üçüncü safa takva, Kaf 31. Dördüncü safa takva, Hac 37, Maide 93. Beşinci safa takva, Araf 201. Altıncı safa takva, Maide 100. Ve yedinci safa takva, Bir Hakkın Takva, Ali İmran 102. Öyleyse Kabil, birinci safa takvanın sahibi değildi. Ama ibadetler yapıyor, Allah'a inanıyor, ruhuna Allah'a ulaşmasına da inanıyor, farz olduğuna inanıyor ama kalben ulaşmayı dileyip takva sahibi değil. İşte birinci amin olma bunu ifade ediyor. O kurtuluşta değil. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği için takva sahibi değil. Kurtuluşa olmayan bir amel ifade ediyor. Ama bir de Rum takva Enfal 29'a göre Ya eyyühellezine amenu. İşte bu kurtuluşta olmayan ameni olanlara eğer takva sahibi olursanız yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz Rum 31'e göre Allah size furkanlar verir. Rahim esması ile tecelli eder. Size furkanlar verir. O zaman buradaki takva sahibi ameni olanlar Yunus 63'te اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Bunlar amen olun bir de takva sahibi olmuşlardır. Yani sadece Allah'a inanmıyor. Allah'a inanıyor bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor iki, farz olduğuna inanıyor üç ve kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oluyor. Bu dört şartı sağlayan kişi Kur'an'da Kur'an'a göre amen olmuştur ve kurtuluştadır. Yine Kur'an'a göre amin olmuştur ama kurtuluşta olmayan, takva sahibi olmayan amin olanlar. Allah Teala ikisinden de bahsediyor. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde biz kelimesini kullanıyor. Manası nedir? Açıklayabilir misiniz? Efendimizin sohbetlerinde biz kelimesini kullanıyor. Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nerede ben diyorsa zatıyla o fiili işliyor. Mesela biz yarattık demiyor. Çünkü yaratma fiili sadece Allah'a aittir. Hiçbir şey yok yani Allah vardı. Vallahi yaratmayı diledi. Yarattığı ilk şey Allah'ın enerjisi. Nitekim birçok ayet-i kerimede ben onları yaratırken siz benimle beraber miydiniz diyor bazı küfar ahline. Öyleyse halk etme sadece Allah'a aittir. Ama ondan sonraki fiillerde mesela irşat noktasında Allah Teala kullarını aşağıda ulaşmasını hepsini veli mürşidden olmasını istiyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz böyle ve Allah-u Teala katından ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah-u Teala izin veriyor ve izin verince de vazifeli kıldığı Cebrail Aleyhisselam'ı kullanıyor. Nezele bir ruhul emin ala kalbike. Onun kalbine, Peygamber Efendimiz'in kalbine Kur'an'ı indiriyor. Ve Hicri 9'da da inne nahnu nezelne zikre. Bu zikri biz indirdik. Onu biz koruyacağız. İşte Allah Teala izin veriyor. Cebrail Aleyhisselam devreye giriyor. Levh-i Mahfuz'daki ayetleri bir bir Resulullah'ın kalbine indiriyor. Resulullah'ın kalbi onunla şerefyab oluyor ve bu olayda biz deniyor. Bir tarafta Allah Teala'nın zatı Cebrail Aleyhisselam ve de kalbine Allah'ın indirdiği ayet-i kerime olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama diğerlerinde sadece yaratma olayı devredeyse, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ne melekler vardı, ne cinler vardı, ne canlı ve cansız hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. O zaman yaratmaktan bahsediyorsa

0: Elbette ben diyor. İbadet yapılması söz konusu ise sadece Allah tektir ve Allah'a ibadet edilir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, nefsimize gelip gelmek, nefsimize galip gelmek istediğimiz çok fazla noktalarımız var. Mesela fazla yemek etrafımızdaki kişilere en güzel şekilde hizmet edememek. Mesela fazla yemek etrafımızdaki kişilere en güzel şekilde hizmet edememek vesaire. Bu ulaşmak istediğimiz manevi hedeflerimiz var. Bunlar için hacet namazı kılmak istiyoruz ama burada şeytan devreye giriyor ve biz hangi konuda talepte bulunmak konusunda kararsız kalıyor. Bu istikamete ne yapabiliriz? Bunları hayata geçir sevgili kardeşim. Zikri birinci sırada yer ver. Mutlaka ait olduğu standart içinde zikrini gerçekleştir. Ama aynı zamanda zikre yardımcı olarak mücadele ve riyazeti de devreye koy. Bunların hepsinde yaptığın zaman hacet namazıyla nerede hedefine ulaşmak istiyorsan Allah'a da yardıma çağır. Hacet namazıyla o konuda Allah'tan yardım iste. Yardım istediğin takdirde en güzele ulaşabilirsin inşallah. Kararsız kılıyor. Ne zaman kararsız kılıyor? Seni kararını değiştirdiği zaman kararsız kılıyor. Sen de karar verdiğin zaman kararını değiştirme. Çünkü karar değiştirdiğin zaman şeytanın seni alt ettiğini göreceksin. Karar verdiğin zaman mutlaka yerine getir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Mevla'nın mesnevisinde Allah'a kul olan Allah'ın gölgesi olur diyor. Allah'ın gölgesi olabilmek kavramını açıklar misiniz? Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat verin vahyettik. Onlar bize kul oldular. İşte Allah'ın gölgesi olan kimdir? Allah'ın gölgesi olan, Allah'ın tasarımında olan devrin imamıdır. İster vekaleten, ister asaleten. Asaleten olanlar Allah'ın kendisine şeriat kitap verdiği Nebi Resullerdir. Vekaleten olanlar Nebi Resulünün olmadığı dönemde Veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamı, o da Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın gölgesi olabilmek kavramını açıklayabilir misiniz? Her yönüyle Allah'ın tasarrufunda olmayı ifade ediyor. Ne söylüyorsa Allah'ın kendisine söylettirdiği, ne yapıyorsa Allah'ın kendine yaptırdığı muhteva içerisinde ele almak lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Sevgili Cabar Hocam, hürmet dahsiyette ellerinizden öpüyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Allah razı olsun. Bir sualim olacak inşallah izninizle. Hayatı hep sıkıntı içinde geçen İnsanın dünyada ve ahirette rahat etmek ve mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmeli inşallah. Tekrar ümmet hasret ellerinden öpüyorum. Sizi çok alacak seviyorum inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hayatı hep sıkıntı içinde geçen bir insanın dünyada ve ahirette rahat etmek, mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmelidir? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'da 7 sava 4 testinde oluşan dizaynı içeriyor. Tasavvufun dışında olanlar, hayatı sıkıntı içinde, dünyada ve ahirette hep huzursuz ve mutsuz olurlar. Dünyada sıkıntı içinde olur, ahirette de gideceği yer cehennem. Ama kişi bu sıkıntıdan kurtulmak, ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsa, mutlaka Allah'ın üniversitesine kaydolmalı. Allah'ın üniversitesinin müfredat programı Kur'an'dır. Allah'ın üniversitesine kaydolduğu zaman bu kayıt neyle başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu üniversitenin rektörü, başkanı, devrin imamı ona ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Her insanın ona ulaşması imkanı var mıdır? Hayır. Ama ona bağlı olan, vesile olanlara herkes ulaşabilir. İşte her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. Ama hidayete vesile olanlar milyonlarca insan var. O zaman üniversiteye kaydolmak bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Allah Teala o kalbin ulaşmayı dileyenin kalbini hazırlar ve mutlaka onu ya doğrudan doğruya devrin imamının dergahına, Allah'ın üniversitesine alır veya almadan bir hazırlık sınıfıyla vesileye ulaşır. Vesile üzerinden ana dergaha ulaşır. Ve tasavvufa, Allah'ın üniversitesine kaydolur. Tasavvufla Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim, ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetisi, bir saadet reçetesi, bir saadet garantisidir. O zaman Allah'ın üniversitesinin müfredat programı Kur'an-ı Kerim eğer saadet reçetesi, saadet davetisi reçetesi ve garantisi ise o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın kendisi için taht-ı mürşide'den reçeteyi alacak ve bu reçeteyi hayatına tatbik etmek suretiyle Allah'ın bütün insanlara vaaz ettiği mutluluk garantisini bu dünya hayatını yaşarken bir hakkın takvaya ulaşmak suretiyle onu gerçekleştirecek ve insanların hepsine örnek olacak. Nasıl bir yol izlemeli? Gayet açık. Kalbin ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmalı ve tasavvufu yaşamalı, 7 sefa 4 teslimi yaşamalı. Sahabenin yaşadığı konudaki İslam tasavvuftur. Havarilerin yaşadığı İncil'deki İslam tasavvuftur. Rabbani'nin yaşadığı Tevrat'taki din tasavvuftur, İslam'dır. Hepsini bir bir hayatına tatbik ettiği zaman en güzeli Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, esma sayılarını bazen bir iki tane geçersek yeniden yapmalı mıyız? Evet, yapmalısınız inşallah. İkinci suali, üç aydan fazla görev yapmazsak yeniden Allah'a ulaşmayı dileyip müşrimize tabi olmalı mıyız? Evet. Üç aydan sonra, üç ay içerisinde görevinizi yapmadığınız takdirde Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesi gelince başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor Allah Teala. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, o nimet devrin imamının ruhudur. Nimet olarak size vermiş, başınızın üzerine göndermiş, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerindeki olan şeyi değiştirinceye kadar. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe edersen, mürşitten şüphe edersen, otomatikman bunlar gereği. Diyeceksin ki ben ne Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ediyorum, ne mürşitten şüphe ediyorum ama ben zikir yapmıyorum. Yani gerekli miktarda zikir yapamıyorum. O zaman sen ayetlerden şüphe ediyorsun. Ayetlerde Allah-u Teala zikri farz kılmış mı? Evet. Hangi ayet-i kerimede? Müzzemmil 8. Çok zikri farz kılmış mı? Evet. Hangi ayet-i kerimede? Ahzab 41. Daimi zikri farz kılmış mı? Evet. Nisa 103. İster ayetlerden şüphe et, o zaman fısklasın. İster mürşitten şüphe et, o zaman fısklasın. İster Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe et, yine fısklasın. İşte fısta olanın 3 aylık bu süre içerisinde bunu yapmadığı takdirde Allah Teala o devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor. Verdiklerinin hepsini de geri alıyor ve Nas suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimenin standardı içinde onu ele alıyor. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi mi olmalıyız? Evet. Yeniden sıfırdan başlayıp Allah'a ulaşmayı dileme, 12 tane insana mürşide tabiyet ve daha sonra ait olduğu miktarda zikri yapmak inşallah. Kırıkkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Nas suresi 2. ayet-i kerimede kullarından dilediği kişi üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden bir ruh ile beraber indirir ifadesiyle Mümin 15'teki aşırı tutan melekler ve devrin imamının ruhu arasında bir ilişki var mıdır? Vardır tabi. Şimdi iki ayet-i kerimeye bakalım. Naliki münezzili melaiketü melaikete, burada kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden bir ruhla, Allah'ın emrinden olan ruh devrin imamının ruhudur. Buradaki melekler de aşırıptan meleklerdir. Öyleyse bana karşı takva sahibinin ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Mümin 15'te bu Nahl 2 birinci safayı, Mümin 15 ise ikinci safayı. Refi derecatin zul harşi yulkuyur ruha min emni ala men yaşav min ibadi ve yunzure yevmut telak. Nahl 2'de dikkat ederseniz men yaşav min ibadi en enzuru innehu la ilahe illa ene fettekun, benden başka ilah yoktur. Yani Rum 31'i yaşayın. Minübine ileyhi ve takkuhu ve aklimu salah. Ve la tekunu minel müşrikin. Benden başka ilah yok. Takva sahibi olun, ulaşmayı dileyin. Mümin 15'te aynı şekilde dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, oradaki derecelerin yükseltilmesi, günahların mağfiret edilmesi manasına geliyor. Ve Refi derecatin üzeri arşiyul kurramın emri ala men yaşa emrinden bir ruhla dilediği kulağın üzerine gönderir. Diyün üzere yevmü talak, bu sefer de Allah'a ulaşma gününün geldiğini inzar etmek üzere. Ona bildirmek üzere. Bu da ikinci sefayı. Yani Nahl suresinin ikinci ayet-i kerimesi birinci safa. Şirkten kurtulmayı, Allah'a ulaşmayı dileme davetini içeriyor. Ama Mümin 15 Allah'a ulaşma davetini içeriyor ve müşride tabi olmayı mütevasını alıyor. İlişki var mı? Kesinlikle var. Allah'ın izniyle. Manisa Adami Kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, ayetlerdeki bir şeye taraklısak ve neden acaba böyle bir şekilde buyurulmuş şeklinde cevabını almaya çalışsak, bu doğru olur mu? Bu konuda ne buyurursunuz? Hayır. Düşünebilirsiniz ama vazifeniz onun nedeninin ziyade zikirle Allah-u Teala'nın onun cevabını size vermesini beklemek. Zikredeceksiniz. İkinci suali, zikirlerim bayağı düştü, zikirlerimi nasıl yükseltebilirim? İşte burada hiçbir şeye takılmadan Allah'ın sana emrettiği öz zikri hem o ölçekte yapmak hem de arttırmak. Asıl olan bu. Bize vazife verilen bu inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, anlamakla idrak etmek aynı şey midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Anlamak işitmekle gerçekleşir. İdrak etmek kalbine indirmekle gerçekleşir. İdrak ayrıdır, anlamak ayrıdır. Anlamak işiten kişinin ayetleri manasına varmasıdır. İdrak etmek de onu kalbine indirip başkasının istifadesine sunmasıdır. Nitekim Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde قَالُوا لَوْ نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. İşte işitmek ayetlerin manasına varmaktır. Ayetleri bize açıklayan kimdir? Nebi Resul ve Li Resul. İlim verilenlere baktığımız zaman Haç Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ve yu'minu bihi fe tubitu lehu kulubhum. O kendilerine ilim verilenler, Hac 54, onun söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Bakın iman etmeleri, yani anlamaları, manasına varmaları, ve kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Ve kalbine indirmeleri. Allah amin olanları sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Öyleyse anlamak ve idrak etmek aynı şey midir? Hayır, değil. Anlamak işitmenin bir neticesidir. Veli Resul devri veya Nebi Resul ayeti açıklıyor. Kişi manasına varıyor, işitiyor. Ama işittiği ayetle amel ettiği zaman onu kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. İdrak ediyor. Nitekim burada فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ kalplerinin Allah'a idrak etmesi için Allah Teala onların kalplerine ihbatı koyuyor. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ Allah aminu olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Evet, gerçekten amin olmak. Nitekim hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Evvela Resul'ün ayetlerin açıklamasıyla işitmemiz, anlamamız söz konusu. Daha sonra onu hayatımıza tatbik etmemize de idrak etmemiz söz konusu. Onun için Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi قَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik, bakmasaydık bugün cehennemde olmazdık diye bir ifade söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem hocamız, sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı hocam. Tarikatlarda tövbe almak ya da vermek konusu doğru mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikatlarda tövbe almak veya vermek. Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda bize farz kıldığı dinin ikinci safhası, Allah'ın bizler için tayin ettiği müşünlerine tövbe almaktan geçer. Tabiyet tövbeyle başlar. Tövbe alan kişi mürittir, Allah'a murad eden kişi. Tövbe veren kişi de mürşittir. Bu uygulaması doğru mudur? Elbette doğrudur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de tarikatın geçtiği ayetlere baktığımız zaman Allah Teala bunu ifade ediyor. Bir kere Rabbimiz ne diyor? İki tarikatın var olduğunu söylüyor. Birisi Tarik-i Müstakim, diğeri de Tarik-i Cehim. Tarik-i Cehim cehennem yolu. Tarik-i Müstakim Allah'a ulaştıran yol. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Tarık-ı Müstakim. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Fırkalığa ait olan yolları, bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu sağına soluna çizdiği, Tarık-ı Müstakim'in dışında çizdiği, sağına soluna çizdiği başka fırkalara ait olan yollar, onlar her birisi onların üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var ve onlar insanları Tarık-ı Cehim üzerinden en alt noktaya, Sırat-ı Cehim'e ulaştırıyorlar. Cehennem yoluna. Allah-u Teala da Tarık-ı Müstakim'in andolsun biz sizin üzerinize 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan gafil değiliz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ Bu teraika dediği 7 tarikten oluşan Tarık-ı Müstakim'i ifade eden emr alemindeki bir yolu ifade ediyor. Evvela zemin katta kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine Allah'tan sorup Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı zaman bu mürşit devrin imamına bağlı bir vesile olabilir. O zaman o mürşidin bağlı ana dergâhtan tövbesini alır ve o mürşid onu ana dergâh, devrin imamına ulaştırıyor. Devrin imamı hidayete erdirendir. Vesile olan diğer mürşitlerin hepsi hidayete vesile olanlardır. O noktada. Daha sonra kişi Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve in lem istakamu ala tarikati. Eğer onlar tarikat üzere olursa, yani tarik müstakimde olsalardı, la eskaynahum ma angadakan. Onlara mutlaka bol su rahmet ile sulardık ve böylece onları rahmete kavuştururduk. Öyleyse Tarık-ı Müstakim Allah-u Teala'nın farz kıldığı Tarık-ı Cehim'de de Allah'ın dinin yaşamayanların o yolla en alt cehenneme gittiği bir muhteva ifade ediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi, iki grup insan var. Kur'an'ı önüne alanlar, onlar Kur'an'la cennete ulaştırılır. Kur'an'ı arkasına alanlar, onlar da Kur'an'la cehenneme götürülür. İşte Kur'an'ı öne alanlar onun rehberliğinde cennette yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacaktır. Kendisiyle amel etmeyen, onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale ve mücadele edecektir. Gayet açık ortada. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanıza Efendimiz Hizmeti Yüce Rabbimizin diyerek her an Kur'an, her an Mut programının sorular ve cevaplar bölümünü burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a meyil ve işitmek. Birinci sual, bir insanın Allah'a meyil ettiğinin göstergesi nedir? İnsanda meyil iki istikamette olabilir. Ya Allah'ın yoluna meyil ya da şeytanın yoluna meyil. Olayın başına baktığımız zaman seçim hakkının gene insanda olduğunu, içindeki meylin önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın bütün yaptıklarının bu meyiller üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Kişinin İçinde Allah'a doğru dönüş meyli varsa Allah kişiyi bir toplantıya ulaştırıyor veya başkasının konuşmasını dinletiyor. Kişi bunu duyduğu zaman bu sözler ona hiçbir şey söylemiyorsa zaten böyle bir meyil yok demektir. Ama kişi dinlediği zaman eğer işitebilirse onun içindeki meylin var olduğunu gösterir. Bu Allah'ın hayır adını verdiği sistemdir. Allah Teala Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde "Velau alimallahu fihim hayran la esma'ahum." Eğer Allah onlarda hayır görse onlara mutlaka işittirir. Ama bu işitmeyen insanları işittirseydi bile onlar yine yüz çevirenler olarak mutlaka dönerlerdi. Nebiler Sultanı Hazreti İmam Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah-u Teala ölü toprakları nasıl yağmura diriltiyorsa, ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. İşte bu hikmet nurunun sahibi olan alimler insanları Allah'a davet ederler. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin diye Allah'a davet ederler. Onu dinleyenlerden bir kısmı ya daha doğrusu insanların işitebilmesi, onu dinleyip ona konsantre olmalarıyla mümkündür. Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْعَانِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hikmet sahibi alim Kur'an'ı okuduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Allah'a meyil olanlar dinleyen susan ve böylece Allah'ın rahmetine kavuşan, Allah'a doğru bir meylin içerisine girenlerdir. Ama kafirler ne durumda? İblis ve havalesi. Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kafirler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içerisinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Öyleyse bir taraftan Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları Allah'a davet ederken dinleyin, susun, Allah'ın rahmetine kavuşun derken öbür tarafta şeytan ve havanesi Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, böylece galip gelirsiniz. Birbirine zıt olan iki durum, Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları hikmet sahibi alimler Allah'a davet ederken insanları mutluluğa davet ediyor. Öbürü ise şeytana davet, mutsuzluğa. Birbirinin zıttı olan iki konum söz konusu. Ve kişinin serbest iradesi burada asıl olarak devreye giriyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمِرْ بِشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Onlar ki insan ve cin şeytanlara, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Bu insan ve cin şeytanlara Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın böyle gayip görürsünüz diyenlere, onlardan içtinab eden, kaçınan, kendini kurtaranlar, onlar Allah'a bir yöneldiler, Allah'a bir meylin içine girdiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdele vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İkinci sual, Allah'a meyletmek ve işitmek arasında ilişki nedir? Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُ وَالَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete işitenler icabet eder veya davete icabet edenler işitenlerdir. Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerle, yeni müşteriler devrin imamıyla devamlı Kur'an ayetleriyle Nahl Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi mevize ile ve hikmetle Allah'a davet et. Hikmetle Allah'a davet, Kur'an ayetleriyle Allah'a davettir. Ve bir insanın kurtuluşu onun içindeki meyle bağlıdır. Yani davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmesine bağlıdır. Asıl ifadesiyle onun daveti kabul etmesi, işitebilmesine bağlıdır. İşitebilmek ise Allah'ın yardımıyla tahakkuk eden bir keyfiyettir. Bizim içimizdeki Allah'a dönük bir meyil söz konusuysa Allah-u Teala işittirir. O meyil yerine şeytana dönük bir meyil varsa o zaman da Allah kalbimize ekinet koyar ve tomtomtiye iştirak etsek bile Allah'ın söylediğini işitemeyiz. Allah'ın kişinin işitmesini sağlaması demek, akıl etmesini sağlaması demektir. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşitebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O kişi mutlaka amin olacaktır, Allah'a ulaşacaktır ve Allah-u Teala'nın o kişiye işittirmesi söz konusudur. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz, kör ve ölü durumdayken daveti kabul ettiği zaman Allah-u Teala işittiriyor. İşittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. İşittiren Allah ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelli ediyor, engelleri kaldırıyor. İşittirmeyen Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli etmiyor. Zaten engeller var. Onları kendi haline bırakıyor. Üçüncü sual, insanların Allah'a meyletmesini sağlayacak davet kimlerden gelir? İnsanların Allah'a meyletmesini sağlayacak davet Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden gelir. Allah Teala buyuruyor ki Allah kafirlerin davetini icabet etmez. Zerat 14'te. Ama Allah Teala kendi zatına davet ediyor Yunus 25'te. Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yolda olan zatına davet eder. Öyleyse Allah Teala şükredenlerin davetine icabet ediyor ama küfredenlerin davetine icabet etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada sırat-ı müstakime davet vardır. Sırat-ı müstakime davet edenler, onlar Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Yunus 25'te Allah'ın zatına davet var. Fatiha 6'da sırat-ı müstakime davet var. Nisa 125'te sırat-ı müstakime davet. Yasin 4'te sırat-ı müstakime davet. Mümin 73'te sırat-ı müstakime davet. Şura 52'de sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Yusuf 108'de basiretle Allah'ın yoluna davet. İster Allah'ın zatına davet etsin, ister Allah'ın yoluna davet etsin, aynı sonuca biz insanlara ulaştırıyor. Bu davet edenler Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle 7 grup varis olarak zikrediliyor. El ulema ve rasetel enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Hikmet sahibi alim nebinin varisidir. Hikmetle, Kur'an ayetleriyle davet edenler, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenlerdir. Yine hikmet Kur'an ayetleriyle davet edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisleridir. Ama asıl davetçiler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, maruf ramide münkerden nehyedenler, Allah'ın müşrikleri Resulullah'ın varisi ve veli Resuller ve bu veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamı. Her devirde 7 grup varis var. Bu insanların Allah'a meyletmesini sağlayacak olan davet bu 7 grup varisten insanlara ulaşır. Aynı olayları yaşamalarına rağmen insanlar farklı meyillerin sahibi olabiliyorlar. Akıl dediğimiz sistem herkeste aynı neticeyi vermiyor. Allah'ın ortaya koyduğu dinin hanifi, hedefi her iki istikamette de meyli olabilecek olan bir yapıda olan insanı doğruya yönetmektir. Allah'a davet eden yine Allah'tır ama insanlara da bu görevi verir. Allah'a davet eden en üst noktasında bulunan kişi devrin hidayetçisi, devrin imamıdır. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber kim Allah'ın davetine icabet etmezse o Allah ve Resulüne asi olur. Dolayısıyla Allah'ın Resulünün davetini kabul etmek. Her devirde mutlak surette ya devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler olmak üzere onlar devrin imamı Allah'ın sözleriyle Allah'a davet eder. Devrin imamı Allah'ın en sevdiği mürşidi. O Allah'ın sözlerini insanlara söyleyendir. Veli Resuller de aynı şekilde Allah'ın ayetlerini insanlara söyleyenler de Allah'a davet edenlerdir. Veli mürşitler de ayetlerle maruf emreden münkerden nehyedenlerdir. Hepsi Allah'ın davetçileridir. Konumuzla ilgili hakkımıza sorular yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala istiyor ki insanlar şeytanın yoluna değil de Allah'ın yoluna meyletsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yaklaşmak, Allah'a karşı ibadetlerimizi tam manasıyla yerine getirmek.
3: Takva sahibi olsunlar. Yani dinin gereklerini yapsınlar, ibadetlerini yapsınlar.
4: Öncelikle Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'a ulaşmak, Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamaktır.
1: Peki sizce yaşarken Allah'a ulaşabiliyor muyuz?
3: Gerçek takva sahibi olursak ulaşabiliriz, ihlaslı olursak ulaşabiliriz.
2: Namaz kılmak Allah'a ulaşmak demektir, Allah'la konuşmak demektir, yüz yüze gelmek demektir.
4: Bu dünyadayken tasavvufun bir takım öğretileri var. İbn Arabi diyor ki Allah'la senin aranda diyor 7 kat perde var diyor. Bu perdeler sanma ki diyor. Seni ondan ayırmak için diyor. Peygamber Efendimizin bir hadisini naklediyor. Eğer diyor o perdeler olmasa Allah'ın nurundan insanoğlu yanardı diyor.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep yaşarken Allah'ı istemişler. Ona ulaşmak istemişler, onun dostu olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İnşallah, elhamdülillah. Neden olmasın? Üstad deriz değil miyiz buna?
4: Diyorlar ki insanların geneli cenneti ister diyor. Ama diyor takva sahibi kişiler ne cenneti ne cemali ister. Onlar sadece ve sadece Allah kendilerinden razı olsun. Bunu isterler diyor. Yani onların tüm korkusu Allah'ın bu rızasını kaybetmektir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda gerçek takva sahibi olursa ulaşabiliriz. Bir insan nasıl takva sahibi olur? Kur'an ayetleriyle olaya baktığım zaman 7 sabah takvayı görüyoruz. 1. sabah takva Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. sabah takva Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak. 3. sabah takva ruhun teslimi. 4. sabah takva fizik vücut teslimi. 5. sabah takva nefsin teslimi. 6. sabah takva ihlas. 7. sabah takva iradenin teslimi olarak ayetlerle Kur'an'da şekillenmiştir. İnsanlar kelimenin lügat manasına bakıp kendi kendilerine soruyorlar. Biz de Allah'tan sakınıyor muyuz, korkuyor muyuz, çekiniyor muyuz? Bu suallerine evet cevabı aldıkları zaman o da O halde ben takva sahibi olduklarını zannediyorlar. Takva sahibim. Oysa ki kişi Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirdiği için takva sahibi olur. Bu basamaklara yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Yani ruhun misakini, fizik vücudun ahirini, nefsin yeminini yerine getirmeyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde ruhumuz Allah'a misak vermiş. Allah'a ulaşıp teslim olacağına dair. Kalu bela gününde nefsimiz yemin vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz ahit vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Veşinden teslim gelir. Fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememesi bizim hidayetidir ve peşinden teslim gelir. Nefsin manevi kalbinden tamamen temizlenip 19 faziletin sahibi olması hidayettir. Peşinden nefsin teslimi geliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala içimizde Allah'a doğru bir meylin bulunması halinde bizi irşat makamının, yani resullerin, mürşitlerin sözlerini de işiten hale getiriyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: İnsanların içerisinde bazıları kıymetli taşlar gibidir. O kıymetli taşlara işte Peygamber Efendimiz diyor, benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız yolunuzu şaşırmazsınız diyor. Ümmetimin içerisinde öyle alimler gelecek ki diyor. İsrailoğullarının peygamberleri mesabesindedir diyor.
2: Mürşid irşad eden, yani anlatan, Allah'ı anlatan, Allah'ın yolunu anlatan, İslam'ı tebliğ eden her şey irşattır bence.
3: Allah'a ulaşmak için bir yol olarak görüyorum ben.
1: Bu zamanda var mıdır Allah dostları?
4: Her zaman da vardır. Çünkü eğer onlar olmasa zaten kıyamet kopacak diyorlar.
2: Ben var olarak biliyorum. Tabii şu zamanda çok zor ama.
3: Mutlaka vardır. Zaten onlar olmasa halimiz perişan diye düşünüyor.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
4: Aslında çok var. Nasıl bulamıyoruz desek daha iyi olur. Çünkü biz şey sanıyoruz, böyle uçan kaçan falan filan sanıyoruz. Halbuki kerametin en büyüğü Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşamaktır.
2: Rabbime dua eder. Ya Rabbi bizi onlara ulaştır, ne bileyim ben onlara, bu evliyaların kerametlerini okurken buna onlar nasıl yaklaşmışlar, o yolu takip ederekten bulmaya çalışabilir yani.
3: Ya arayan bulabiliyor. Allah dostlarını arayan bulabiliyor.
0: Bir misafirimiz mürşid deyince biz uçan kaçan falan sanıyoruz. Halbuki kerametin en büyüğü Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşamaktır dedi. Mürşidler keramet sahibi kişiler midir? Keramet Allah'ın velilerinin eliyle, evliya eliyle gerçekleşen ama genel aslında Allah'ın yaptığı ve Allah'ın evliyasının da yapmış göründüğü olaylardır. Keramet kelimesi ikram kelimesinden geliyor. Allah-u Teala ikramda bulunuyor. Bir evliya eliyle gerçekleştiği zaman bunun adı keramet oluyor. Peygamber eliyle gerçekleştiği zaman bu mucize adını alıyor. Ama bu yola keşif keramet için girmedik. Bu yola Allah'a kul olmak için girdik. Allah'a köle olmak için girdik. Önemli olan nefsimizi Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yunus Emre uslu değil delidir halka salusluk satan. Nefsini Müslüman etsin. Nefsini Allah'a teslim etsi varsa keramet. İşte en büyük keramet nefsi Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala açıkça bunu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini üzerimize Allah-u Teala farz kılmış. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Çünkü kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala geri kalan kısmını Rahim esması ile tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O zaman lüzumlu olan furkanların sahibi olmasını Allah Teala sağlar. 12 tane ihsanla huşu sahibi kılar o kişiyi Allah Teala. Hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan sorarsa Allah ona mürşid gösterir. Ve böylece Resulullah'ın benden sonra nübüvvet doktrini, mübeşşirat vardır. Hacet namazıyla Allah'ın mürşid göstermesi mübeşirattır. Her kim ki hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, tabiyetle birlikte o Resulullah'ın varisine tabi olmuştur ki, işte her devirde mutlaka kavim resulleri onların arasında seçilen vekaleten devrin imamı, kıyamete kadar veli mürşitler, veli vekil mürşitler hep var olacaktır. Daima bu insanlar Allah'a davet edeceklerdir. Davetin kabulü, o davetin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen davetin Allah'ın ona işittirmesiyle tahakkuk eder. Tekrar ediyoruz, işittiren de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilediği için, işittirmeyen de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'a ulaşmayı dilemediği an engeller konuluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah'a açılan tüm kapıları Allah Teala bir bir açıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü Cepar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde inşallah efendim zimmetiyle. Allah yolunda sebat edenlerin Resulü işitme seviyesinin arttığını, onu daha iyi idrak ettiğini söyleyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum kalbimde efendim zimmetiyle. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolunda sebat edenlerin Resulü işitme seviyesini arttığını, onu daha iyi idrak ettiğini söyleyebilir miyiz? Bu yaşayan tabiatına gayet uygun bir sonucu ortaya koyuyor. Bilgi sahibi oldukça kişi o olayla ilişkili, diğer olayları da o kavramla ilişkili olan diğer kavramları da ona yaklaştırarak mukayese etmek imkanın sahibi olacaktır. Böylece her geçen gün bu konudaki bilgisi artacaktır. 7 tane safhanın içinde devam ettikçe kişi ufku devamlı genişleyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise kalp gözü kalp kulağı açılacaktır. Fiziğin ötesini de aşina olacak, görecektir. Böylece onun her şeyi işitme seviyesi ve idrak etme seviyesi her geçen gün büyük aşamalar gösterecektir. Allah Teala'nın insanlardan istediği herkesin bu statü içerisinde Allah'ın mürşitlerini dinlemesi ve işittikten sonra da en üst seviyede itaat etmesini gerektiriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın davetini işitip de Allah'a yönelen bir insanın ona daha da çok yaklaşması için Allah'ı devamlı zikretmesi emrediliyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'ı hatırlamak, Allah'a bel bağlamak. Tabii insan zikrettikçe kalbi açılır. Bir takım ruhi bunalımlardan kendisini arındırır.
4: Siz kimi çağırırsanız o yanınıza gelir. Kimi zikrederseniz o yanınızda olur.
3: Zikir yapmanın önemi sürekli Allah'ı zikretmek, Allah'a daha yakın olmayı ulaştırır bizi diye düşünüyorum.
4: Zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisi de zikirdir. Namazın kendisi de zikirdir. Dolayısıyla zikir olmazsa biz neyi zikrediyorsak fikrimiz de o olur.
1: Peki davranışlarımız da etkiler mi?
3: Sürekli Allah'ı zikredersek Allah'ı unutmayız. Her zaman onu var olduğunu bilerek yaşarız.
2: Mutlaka ve mutlaka. Mesela psikolojik sorunları olan insanların özellikle onları ben tavsiye ediyorum. Zikredenlerim ben burada vaazlarımda falan, nasihatlerimde falan hep Allah-u Teala'yı zikretmeyi. İnsan Allah-u Teala'yı ne kadar hatırlatırsa, ne kadar zikrettikçe ne kadar o kadar Allah-u Teala'ya yaklaşır. O kadar Allah-u Teala'ya yaklaştığı zaman da ne yapacak? Bütün ruhi, psikolojik hastalıklardan kendisini arındırmış olacak, kurtulmuş olacaktır.
4: Ya zaten değiştirmiyorsa o yapılan şey, Peygamberimiz buyuruyor ya, hani şu dilden aşağıya gitmiyor demektir. Yani biz çiğniyoruz ama yutmuyoruz demektir. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
0: Bir misafirimiz psikolojik sorunları olan insanlara Allah'ı zikretmeyi tavsiye ediyorum. Allah'ı ne kadar zikrederse bütün ruhi psikolojik hastalıklardan kendisini arındırmış olacaktır dedi. Zikirle bütün psikolojik sorunları yok etmek mümkün müdür? Evet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde اُدْدُوا مَا هِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمُ السَّلَاةَ اَنَّ السَّلَاةَ تَنَاوُنَ عَنْ فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Namazı kıl. Çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Bütün psikolojik rahatsızlıklardan bizi kurtaracak olan en önemli ilaç zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmemizdir. İşte bu konu bizi bütünüyle her şeyden kurtarır. Namaz da bir ferahlanma unsurudur, bir mutluluk savu hastasıdır. Tavsiye eder ama önce Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. Allah bize namazı sevdirsin, özellikle zikri sevdirsin. Onları severek yaptığımız zaman o psikolojik rahatsızlıkları adım adım yendiğimizi göreceğiz. Nasıl içtiğimizi anlamadan ama mutlaka iyileşiriz. Bir Allah dostu diyor ki, hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın, irade eksikliği hariç. İşte irade eksikliği iki tür insan var. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar. İradesini kullanmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Zikretmeyenler de, onlar da iradesini yanlış kullananlardır. Bu iki durumun zıttı, mefhum muhalifinden hareket ederek Allah'a ulaşmayı dilersek ve irademizi kullanırsak, zikri devamlı yaparsak, o zaman her türlü negativiteden kurtulduğumuzu göreceğiz. Zaten insanı huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleridir. Onları körükleyen, tetikleyen de şeytandır. Allah'a ulaşmayı dilemekle iblisle aramızdaki bağı Allah Teala kesiyor kalben. Sonra Allah'ın reçetesi olan zikri de hayatımıza tabiklemekle adım adım nefsin afetlerinden, şeytanın tasallutundan yavaş yavaş kurtuluyoruz ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzninizle size bir sual arz edecektim. Devrin saadet ve küberalarına itaat edenler Allah'a meyilli olmayanlar mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, devrin saadet ve küberalarına itaat eden kişiler Allah'a meyilli olmayanlardır. Ahzab 67'de قَالُوا اُنَّ رَبَّنَا عَتَانَا سَدَتَنَا وَكِبَرَنَا فَاَدَرَنَّ سَب۪يلَ Cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbim, muhakkak ki biz saadetlerimize, dinde ileri gelenlere ve kübramıza, büyüklerimize itaat ettik. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakimden saptırdılar. Saadet ve kübere Allah'ın yolundan ya onlar Allah'a ulaştıktan sonra saptırıyor veya olmadan. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere gidip araştırma yapan bir kişi onlara rastlarsa ve ona demişlerse ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yok. Böyle bir durumda o zaman o insan inanırsa ki bunlar doğru söylüyor, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra saadetin onları saptırması söz konusu olamaz. Nereye kadar olamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar olamaz. Hidayetten sonra yeniden tehlike doğar. Yeniden saadet ve kübera o kişiyi yoldan çıkarabilirler. İşte bunun önüne geçebilmek için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah mutlaka verdiği söz saatinde ruhumuzu kendisine ulaştırır. Ermiş evliya oluruz. Ondan sonra fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz lazım. Allah'a ulaşma dileği ruhumuzun talebiydi. Şimdi fizik vücut teslimini talep edersek, Ya Rabbim Ben sana fizikülümüze teslim etmek istiyorum. Bana yardım et. Ben seni kendime vekil tayin ediyorum. Dediği andan itibaren Allah'ın yardımıyla o kişinin zikri artar. Ama bu tevekkülü dilden yaparsa o kişinin zikri artmaz. Konunun odak noktasında niyet ve bu niyete paralel işlediğimiz amel söz konusu. Ruhun Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir. Fizik vücudun Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir. Nefsin Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir ve tüpeşinden mutlaka artan oranda zikri yapmamız lazım. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Selam hocam, Fusilet 13 ile Fusilet 33 ayeti arasında illet rabıtası var mıdır? Fusilet 13'te Adin ve Semud kavminde nasıl yıldırımlar insanı yok etmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da diyor ki, işte Adin ve Semud kavmini nasıl yıldırımlar yok etmişse, ben de sizi aynı cezaya karşı uyardım diyor. Fusilet 33'te ise, bu 33. ayet-i kerimesine mürşidi tarif ediyor. Mürşitlerin birinci özelliği Allah'a davet etmeleri. İkinci özellikleri ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparlar. Üçüncü özellikleri Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhlarını, devletlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Yani ruhlarını da, devletlerini de iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. İrşad makamına hepsi tayin edilmişlerdi. Ve Allah'a davet ediyorlardı. Sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlardır. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini en üst boyutta işleyen kişiler olmuşlar. Hepsi daimi zikirde en üst noktaya çıkmıştır. Yaşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilmişlerdir. Ve sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler.

ki kalp şartı itibariyle amen olmak. İnanç şartı itibariyle amen olmak inanç şartlarını ifade ediyor. Nedir o? Kişi Allah'a inanıyor. Kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kişinin farz olduğuna da inanıyor. Ama bu o kişiyi kurtarmıyor. Ancak bu dileği kalbine indirirse, kalpten Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa, o zaman kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi. Huden lil muttakin. Takva sahipleri için hidayettir, kılavuzdur. Yani hidayeti dileyen kişinin mutlak surette kalp şartları takva sahibi olmasına bağlı. Eğer kişi ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsa ve zikir, ibadetler hoşuna gitmiyorsa o zaman dilden dilemiştir ama kalpten dilemediği için inan şartları itibariyle hiç kimse kurtuluşa eremez. 7 tane inan şartı tamam ama bu inan şartları 7 kalp şartına götürmesi lazım. İşte 7 kalp şartına götüren talep, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama Allah-u Teala bu dilin dilediğini kalbin de tasdik etmesini istiyor. Dille ikrar ediyor ama kalbin de tasdik etmesini istiyor. Kalpte bu talebi gördüğü an Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve o kişiyi nefs sezgesine 7 kalp şartıyla başlattırıyor. Peşinden aynı zamanda o kişi 7 nimette sahip oluyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 7 safa amin olmak var. Bir, 7 safa amin olmayı 7 ayet-i kerimeyle ekrana getirebilirsek şunu görüyoruz. 7 safa amin olmak. 1. safada Yunus 63'te bunlar aminüdürler ve takva sahibi olmuşlardır. Maide 35'te onlar aminüdürler ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar aminüdürler ve takva sahibi olmuşlardır. Maide 93, aminü ve takva sahibi olmuşlar. Talak 10, aminü ve takva ulelbab olmuşlar. Tarih 8, aminü ve muhlisler olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmişler. Ve Ali İmran 102, aminü olup bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Öncelikle aminü olma inan şartı ama o inan şartı kalp şartıyla birleşmeyince kişi kurtuluşa eremiyor. Onun için huden lil muttakin yani hidayettir ama hidayetin kalbe girmesi kişiyi takva sahibi kılması gerekir. Bu sebeple nasıl 7 safa 4 teslim varsa her şeyin başında 7 safa amin olmak geliyor. Ağrı'dan bir kardeş muhterem hocam, biz insanlar aramızda bir konu hakkında yeminleştiğimiz zaman şahit tutuyoruz. Allah kalü bela günü bizden yeminler aldığı zaman ayrıca şahitler tutmuş mudur? Açıklar mısınız? Evet. Allah Teala nefsimizden aldığı yeminin üzerine, nefsin üzerine ruhu, fizik vücudu şahit tutuyor. İşte Tahrim suresinin, daha doğrusu Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرِمْ زُرِيَتُهُمْ اَشَدُوا مَا لَعْمُسُمْ اَلَا سُبِ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا Nefsler, evet sen bizim Rabbimizsin. Ve ruh ve fizik vücutta şehitna, biz şehit, şahit olduk. اَنْ تَقُولُوا يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَنَّكُنْ عَذَابٌ Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu diyemeyesin. Çünkü bu hayat filmine geçmiş oluyor. Öyleyse kıyamet günü bu hayat filminde varsa, onunla hayat başlıyorsa, o zaman benim bundan haberim yoktur tabii ki diyemez. Hayat filminde bu görünüyor.
Denizli'den bir kardeşim Muhterem Hocam, 75 yaşındayım. Allah'ın doğruluğu.

öğrenmek istiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? Sevgili kardeşim, Allah'ın doğrularının kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. En erstakul hadis kitabullah ve hayrül hadi hadi Muhammed. Ve kullu muhtesetin bidâ. Allah'ın doğruları ki Kur'an-ı Kerim'de ilk sure Elif Lam Mim bu tarafta tarifleri zâlikel kitabı bu öyle bir kitaptır Kur'an-ı Kerim'dir. La raybe fi. İçinde şüphe yok. İçinde şüphe olmayan kitap nasıl bir kitaptır? Hüden lil-muttakîn. O takva sahipleri için bir kılavuzdur. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor ama kalbine indirdiği zaman takva sahibi olur. Mürşidine tabi onu kalbine indirdiği zaman ikinci safa takva sahibi. Ruhun teslimi üçüncü safa kalbine indirdiği zaman üçüncü safa takva sahibi. Başlangıçta hidayet, yedi safa hidayet veya yedi safa takva peşinden geliyor. Dolayısıyla evvel emirde mutlak surette Allah'ın davetçileri vardır. Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilediği an Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırarak ermiş evliya kılar. Buraya kadar ne iblisin ne düşman olan nefsin Allah'ın o kişiyi kendi zatına ulaştırma hedefine engel olması mümkün değil. Allah'ın karşısında bir güç yok çünkü Allah ben ulaştıracağım diyor. Öyleyse Allah ben ulaştırdı dediği zaman bir engel kuvvet ne şeytan ne de nefs söz konusu değil. Ama Allah-u Teala sözünü yerine getirdikten sonra bu sefer tekrar şeytan %100 değil, %49 oranında devreye giriyor. Nefsin afetleri de %49 oranında var. Ve kişinin tabii henüz hedefleri bilmemesi açısından da böyle bir engelleme durumu söz konusu. İşte bu noktadan itibaren eğer kişi fizik vücut teslimi için ki fizik vücut Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikrediliyor. Harekete geçer zikrini 6 kat arttırırsa fizik vücut teslimiyle o kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur. Ve daha ötelere Allah onu mutlaka ulaştırır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, fısk tehlikesi hangi basamakta ortadan kalkar? Fısk tehlikesi daimi zikirle ortadan kalkar. Ama Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Öyleyse çok zikir de fısk önünde bir engeldir. Yani kişi çok zikrettiği zaman Allah'ın yardımıyla o kişi fıska kolay kolay düşmez. Hele hele bir de fizik vücut teslimine ulaştığı zaman o zaman Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur. Daimi zikre ulaştığı zaman zaten her iki engelle iki tane insanın düşmanı var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin afetleri. İkisi de devreden çıkıyor. Kişi daimi zikirde tamamen Allah için oluyor. Artık o kişi için fısk asla söz konusu değil. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam. Şeytan zamanında Allah'ın en sadık meleğiydi. Ancak insanı yaratınca ona itaat etmedi ve insanı isyan etti. Allah'ın gücünü, kudretini, azabını bilen şeytan ne cesaretle Allah'a isyan eder. Kur'an'da geçen bu olay sembolik mi açıklar mısın? Sevgili kardeşim yanlış bir bilgi söylüyorsun. Şeytan zamanında Allah'ın sadık bir meleği değildi. Bakın hemen iblis şeytan bir melek değildir, bir cindir. Hicr suresinin 27. ayet-i kerimesinde can onu daha önce semum ateşinden yani cinleri semum ateşinden yarattık. Araf 12'de iblis ben oradan hayırlıyım. Beni ateşten onu çamurdan yarattın. Yani iblisin bir cin olduğunu bu iki ayetten anlıyoruz. Ama daha ötesi var. Kehf 54'te Allah-u Teala iblis hariç hemen secde ettiler. Çünkü o cinlerdendi. Öyleyse başlangıçtaki bilgi yanlış. İblisin sadık bir melek olduğu hayır doğru değil. İblis bir cin. Cin tayfesinden. Cinlerin nefsleri var. Fizik vücutları, serbest iradeleri, hakları var. Ve meleklerin iradeleri yok. Secde emrine
muhatap olan melekler elbette serbest iradeleri olmayınca meleklerin hepsi itaat ediyorlar. Zaten Allah Teala da öyle buyuruyor. Eğer iblis bir melek olsaydı o zaman o secde edenler, meleklerin hepsi secde ettiler, istisna iblis derdi Allah Teala. Öyle demiyor. O zaman iblis meleklerle beraber o zaman da vardı ve meleklerin hepsi gayri iradi olmaları hasip iradeleri yok. Allah'ın emrine %100 itaat eden varlıklar. İblis ise bir cin iradesi olan, serbest iradesi olan ve serbest iradesiyle Allah'a isyan ediyor. İsyanında etkili olan emaniye mesela bugün şu anda birçok din alimi Allah'ın davetine isyan ediyor. Diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ancak ölümle insanın ulaşır. Dünya hayatında ruhun alavlaşması yok. Bu cüreti gösteren din adamları, profesörler, doçentler, doktorlar neden bunu yapıyorlar? Ellerindeki emaniye bilgiler sebebiyle. O kadar o zanlarına güveniyorlar ki Allah'a karşı tutuyor, duruyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar ama insanların elleriyle yazdıkları zanları biliyorlar. Ve o zanlara dayanarak, o emaniye, faydasız ilimlerine güvenerek Allah'a isyan ediyorlar. Tabii bu korkunç bir hüsran. Allah'ın gücünü, kudretini, azabını bilen şeytan, evet bugünkü insan şeytanlar, cin şeytanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ama öyle olmasına rağmen Allah'a isyan ediyor insanların şeytanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun darılmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini
ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah, "Ettazimul emrillah, şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Dünya hayatında Allah'ın zatını görenler, nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapanlardır. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, hepimizin en üst seviyedeki hedefi elbette Allah'ın zatını görmektir. Cennette herkes Allah'ın zatını görecektir. Ama marifet bu dünya hayatında Allah'ın zatını görmektir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın zatını görenler kimlerdir? Allah'ın zatını görenler, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilenlerin hepsi dünya hayatında Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'ın zatını görmek baş gözüyle mümkün değil. Hazreti Musa Aleyhisselam, Rabbim ben seni görmek istiyorum diyor. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah Teala da buyuruyor, ya Musa ben şimdi şu dağa tecelli edeceğim. Tekrar baş gözüyle beni görmek istiyorsan o zaman düşünürüz. Allah Teala zatıyla dağa tecelli ettiği zaman dağ tuz buz oluyor. Hazreti Musa Aleyhisselam bayılıyor ve baş gözüyle Allah'ın zatının görülmeyeceğine mümin olanların ilkiyim diyor ya Musa Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, baş gözüyle kimse Allah'ın zatını görmüyor. Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle mümkündür. Allah'ın zatını görmek ruhun baş gözüyle mümkündür. Fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın zatını görmek mümkün değil. Fizik vücudun baş gözüyle kişi mürşidini görebilir. Mürşidi görmek Allah'ın kalp gözüyle, Allah'ın ruhun baş gözüyle görülmenin anahtarıdır. Mürşidi göremeyen hiç kimse, baş gözüyle mürşidi göremeyen hiç kimse kalp gözüyle de Allah'ın zatını göremez, ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatını göremez. Kıyametten önce. Yani dünya hayatında göremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, marifet dünya hayatında Allah'ın zatını görmektir. Dünya hayatında Allah'ın zatını görenler var mıdır? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı herkes dünya hayatında Allah'ın zatını görmüştür. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. 18'den başlayalım. Şehidallahu ennehu la ilahe illa. Allah kendi zatına şahittir. Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse Allah'ın zatına şahit olanların ilki kimdir? Allah'tır. Vel melaiketu. Melekler de Allah'ın zatına şahit midir? Evet. Arşı tutar melekler kesinlikle Allah'ın zatına şahittirler. Başka Allah'ın zatına şahit olanlar kimlerdir? Ve ulil ilmi. İlim sahipleri Allah'ın zatına şahittir. İlim sahipleri. Bu ilim sahiplerinden Allah'ın zatına şahit olanlar kimlerdir? Kaimen bil kıst. Kıst-i de adaletle hükmedenler. Yani İradesini Allah'a teslim edenler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin 28. basamağın 4. kademesinde şu anda ekrana slaytımız geldi. 28. basamağın 4. kademesinde kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye 28 basamaklık İslam merdiveni söz konusu. Ama 28. basamağın 28.'si de 7 kademeden oluşuyor. 28. basamağın 1. kademesinde salihler var. 28. basamağın 2. kademesinde şehitler var. 28. basamağın 3. kademesinde sıddıklar var. 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimi yapan mürşitler var, irşada ulaşanlar var. Ve 28. basamağın 5. kademesinde de Allah'ın zatını gören mürşitler var. Öyleyse dünya hayatında Allah'ın zatını görmek mümkün müdür? Evet. Kim kendisiyle Allah arasında 28 basamak İslam merdivenini tamamen kat eder ve 28. basamağın 4. kademesine ulaşır, iradesini Allah'a teslim ederse, o artık irade bağlanmasındadır. Allah Teala o kişiye 28. basamağın 5. kademesinde zatını gösteriyor. Allah o kişiye zatını gösteriyor. Allah'ın katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Başka bir deyimle Allah'ın biz insanlara mükafatları var. Ama her mükafatın bir bedeli var. İnsanoğlu için en üst noktadaki mükafat nedir derseniz Allah'ın zatını görmektir. Allah'ın zatını görmekten daha üst seviyede bir mükafat yoktur. Dünyada seçilenler için. O halde en üst seviyedeki mükafata ulaşmak, Allah'ın zatını görmek bir bedeli gerektiriyor. Dünya hayatında Allah'ın zatını görmek kapısı herkese açık mıdır? Evet. Şu an dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın 8'ine de bu dünyada Allah'ın zatını görmek kapısı kesinlikle açıktır. Ama mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Yani siz Allah'ın zatını görmeyi diliyorsanız bedeli var. Bedeli nedir derseniz, bedeli nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Evet, Allah'ın zatını görmenin bedeli nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Allah Resulü men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsine arif olan Rabbine arif olur. Yani Rabbini görür. Kimdir nefsine arif olan? Nefsini 7 kademede tezkiye eden, daha sonra tasfiye eden kişi kesinlikle nefsine arif olan kişidir. Nefsine arif olan bir insan Rabbine de arif olur mu? Evet, Rabbinin zatını görür. İşte Allah Teala Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Nefsi nasıl nefsini tanımlıyor. وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bilin ki Allah Resulü içinizde. وَلَا يُوتُكُمْ كَسِلًا مِنْ اَمْرِ. Eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Sıkıntıya düşerdiniz. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ. Lakin size Allah imanı sevdirdi. وَزَيَنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Ve kalplerinizi bu imanla tezyin etti. Lakin habbebe ileykümül imane. Size imanı sevdirdi. Ve zeyennehu fi kulubikum. Ve kalplerinizi imanla tezyin etti. Ve kerih ileykümül küfre vel fısuka vel isyan. Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Küfrün, fıskın ve isyanın beri kılınması kişinin daimi zikre ulaşmasını ifade ediyor. Daimi zikre ulaşan herkes başlangıç noktasında yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibiyiz. Fizik vücudumuz bu dünya alemine ait, nefsimiz berzah alemine ait ve Allah'ın zatına üfürülen bir ruh var. Allah'ın bizdeki ruhu 19 tane hasletin sahibi. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet ruhta var. Nefsiniz daimi zikre ulaştığı zaman da nefsiniz de ruh gibi oluyor. Nefsinizde de 19 tane fazilet. Faziletleri sayacak olursak tekrar ne diyeceğiz? Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Öyleyse eğer Allah'ın zatını görmek nefs tezkiye ve tasfiyesiyle oluşuyorsa kesinlikle daimi zikre ulaşan kişi ne yapmıştır? Nefsini tezkiye ve tasfiye etmiştir. Ruh bize üfürüldüğü zaman nasıl 19 tane hasretin sahibi ise daimi zikre ulaştığımız zaman da nefsimiz de 19 tane faziletin sahibi. Ama ruh ne yaptı? Bize üfürülen ruh seyri sülük aşamasından geçti. Allah'a ulaşmayı diledik. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ruh vücudumuzdan ayrıldı. 7 tane gök katı yükseldi. 7 alem geçti ve yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. O zaman da nasıl ruh bütün bu alemleri geçti, seyri sülükü yaşadıysa, nefsimizin de kalbi 19 kademede müzeyyen olması lazım. On dokuz kademede nefsimizin müzeyyen olması, evvela kesinlikle ruh zemin kattaki ana dergaha gördü mü? Evet, çünkü tövbe eder etmez ruhumuz bizden ayrıldı. Nereye ulaştı? Ana dergahtan yerini aldı. Sonra rahle-i tedisten sonra, yani zemin kattaki ana dergaha gördü ruh. O işlemi geçirdi. Sonra ruhlar kafilesine katıldı, seyri sülüke başladı. Birinci gök katı secde mahali, ikinci gök katı su varma havuzları, üçüncü gök katı iki katlı mescid, dördüncü gök katı Mescid-i Aksa, beşinci gök katı Mescid-i Haram, altıncı gök katı İhlas, yedinci gök katı Salaha geçme. Ruh bunların hepsini geçti mi? Geçti. Ne yaptı? Görerek geçti. Nefsimizin de bunları görmesi gerekir mi? Gerekir. Yani nefsimizin 19 kademede müzeyyen olması mutlaka gök katlarını görmesine bağlı. Ne zaman bu zemin kattaki ana dergahı görür? Ulelbaf kademesinde daimi zikre ulaştığı zaman. Ne zaman bu gök katlarını görmeye başlar? İhlas kademesine geçtiği zaman. 1-2-1 yani ruh zaten başlangıçta daimi zikirdeydi ve seyri sülükü yaşadı. Nefs de daimi zikre ulaştığı zaman bu sefer nefsin kalp gözüyle bunların hepsini ruh gibi görmesi lazım. Zemin kattaki ana dergahı görmesi lazım. 7 tane gök katını görmesi lazım. 7 alemi göçmesi lazım ve varlıklar alemin son noktası olan Sidret-i Müntaha'daki ağacı gördüğü zaman ihlası bitiriyor, tamamlıyor. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsine arif olan Rabbine arif. İşte bu ihlasa ulaştığı zaman Allah o kişiyi ne yapıyor? Tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe edebilen kişi otomatik olarak 5 kademe daha kalbi müzeyyen oluyor. 4 kademe. Birinci kademede günahların örtülmesi salihler. İkinci kademede salah nurun verilmesi şehitler. Üçüncü kademede günahların sevaba çevrilmesi tekrar sıddıklar. Ve dördüncü kademede iradenin teslimi mürşitler. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi irşada ulaşan kalbi 18 kademede müzeyyen olan birisinden bahsediyor. وَعَلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِنَلِنْ اَمْرِ Emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ Belki Allah'ın lanetine bile uğrazdınız, sıkıntıya düşerdiniz. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ Allah size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ ve kalplerinizi onunla tezyin etti. Kalbin tezyini zemin katakiyana dergahın görülmesi 7 kademe, gök katların görülmesi 7 kademe, 14 kademe daha müzeyen olma yetmez. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edip salahta da 5 kademe daha müzeyen olma toplam ne ediyor? 4 kademe 18. İradenin teslimi. Ve kim ki iradesini Allah'a teslim ederse, iradesini teslim eden bir insan neye arif oluyor? Nefsine arif oluyor. Allah Teala da nefsine arif olan mutlaka Rabbine arif olur mu? %100 Allah Teala zatını o kişiye gösteriyor. Öyleyse bu yol bütün insanlara açık. Allah'ın zatının görülmesi herkesin hakkı ama bir bedeli var. Bu bedel nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksanız bedelini ödemek durumundasınız. Ben ikinci kat cennete gitmek istiyorum. Bedeli mürşide tabiyettir. Ben birinci kat cennetin sahibi olmak istiyorum. Bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ben ruhumu yani üçüncü kat cennet ruhun teslimi. Ben dördüncü kat cennete gitmek istiyorum. Bedelini öde fizik vücut teslimi. Ben beşinci kat cennete gitmek istiyorum. Bedeli daimi zikir. Kısacası mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Cennette olanların hepsi Allah'ın zatını göreceklerdir. Ama marifet dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görmek. İşte dünya hayatında Allah'ın zatını görenlerin başında kim geliyor? İlim sahipleri. Yani Allah Teala'nın zatını gösterdiği kişi ilim sahibidir. Eğer bütün insanları 8 milyar insanın da şu anda röntgenini ilim açısından çekersek Kur'an'a göre. Yani Kur'an bütün insanların röntgenini ilim açısından çektiği zaman 3 grup insan karşımıza çıkıyor. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlerden gafil olanlar. Bunlara devre dışı tutuyorum. İlim verilenler kimlerdir? 7 ayet-i kerimede Allah Teala ilim verilenlerden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim verilenlerdir. Mürşidine tabi olanlar ilim verilenlerdir. Ruhun teslimi yapan ilim verilenlerdir ama aynı zamanda ilmin de sahipleridir. 3. basamaktan itibaren. Yani ruh teslimini yapan hem ilim verilenlerdir hem de ilim teslimi ilmin sahibidir. Fizik vücut teslimini yapanlar hem ilim verilenlerdir hem de ilmin sahibidir. Nefs teslimini yapan ilim verilenlerdir. Aynı zamanda ilmin sahibidir. Ama iradesini Allah'a teslim eden Allah'ın zatını görenlerin hepsi ilim verilenler olup aynı zamanda en üst seviyede ilmin sahibidirler. Çünkü son sır nedir? Allah'ın zatını görmektir. Son sır. Kur'an'da Allah'ın zatını görmek anlatılıyor mu? Evet, kesinlikle anlatılıyor. İşte Yunus 25-26. Ne diyor Allah Teala? Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Demek ki Allah'ın zatı bütün insanlar için eder. Allah'ın zatı teslim yurdu. Ve Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yeti men yeşâ'u ila sirat-ı müstakim. Ve dilediğini de sirat-ı müstakim ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın zatını görmek isteyenler hangi yol üzerinde olmak zorunda? Sırat-ı müstakimde olmak zorunda. Sırat-ı müstakimsiz Allah'ın zatını görmek imkansız. Mürşitsiz de Allah'ın zatını görmek imkansız. Yani siz Allah'ın zatını görmek istiyorsanız mutlaka mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduktan sonra ruhunuz sizden ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın zatını görmenin bir bedeli var mı? Var. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Allah'ın zatını görebilir misiniz? Hayır. Fizik vücut teslimini yaparsanız Allah'ın zatını görebilir misiniz? Nefsinizi teslim edersiniz Allah'ın zatını görebilir misiniz? İhlasa ulaşırsanız Allah'ın zatını görebilir misiniz? Evet. Ancak Allah'ın zatını görenler dördüncü teslim olarak İradesini de Allah'a teslim edenlerdir. İradesini Allah'a teslim edenler Onlar Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardır. Yani mülkün sahibi kimdir? Allah'tır. Bu mülkte Allah'ın vazifeli memurları var. Mesela bu memurların başında kim geliyor? Kavim Resulleri. Her kavimde şu anda Allah'ın memuru var. Allah'ın veli Resulleri Allah'ın memurlarıdır. Allah'ın veli müşrikleri onun altındaki memurlardır. Allah'ın salih kulları memurlardır. Allah'ın mulus kulları memurlardır. Ulelbab kulları memurlardır. Muhsinler hepsi Allah tarafından memurlardır. Yani Allah'ın emriyle iş görüyorlar. Allah'ın emri var ve onunla iş görüyorlar. En alt seviyedeki Allah'ın memuru zahitlerdir. Öyleyse Allah'ın memuru olmak istiyorsanız günde 24 saatlik zaman dilim içinde ne kadar zikir yapmanız lazım? 13 saat ve daha fazlası. Allah'ın en alt seviyedeki memuru olmak istiyorsanız 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçirmeniz lazım. Onun bir üst seviyedeki memuru muhsinlerdir. Onun da bir üst seviyedeki memuru ulul elbaptır. Onun bir üst seviyedeki memuru muhlislerdir. Ondan sonrakiler salihlerdir. Ondan sonra veli mürşitlerdir. Ondan sonra veli resullerdir. Onların da üstünde en üst seviyedeki Allah'ın memuru kimdir? Devrin imamıdır. Allah'ın emriyle iş görüyor. İşte Enbiya 73'te ve cealnâhum eymeten yehdûne bi emrina. Biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Yani Allah'ın emriyle ancak iş görüyorlar. İrşada memur ve mezun kılındın. Mezun kılmak izin verilmesi demektir. Eskiden diplomalara ne ad verilirdi? Mezuniyet belgesi. Evet. Demek ki Allah'ın üniversitesinden mezun olanlar kesinlikle diploma alıyorlar. Allah onlara izin veriyor. Ama bu diploma alanlar gidip evlerde artık oturmuyorlar. Diploma alanlar ne yapıyor? Allah'ın üniversitesinde vazife icra ediyorlar. En üst seviyedeki Allah'ın üniversitesinde rektör, ne diyenmişler üniversitenin en üst seviyedeki kimdir? Devrin imamıdır. Ondan üstte yok. Sonra ders verenler kavim resulleridir. Sonra veli mürşitlerdir. Şimdi ders verenler her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri okuyan ders verenler veli resuller ne diyorlar? O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini de o size öğretiyor. Yani bütün veli resuller aslında insanları neye hazırlarlar? Allah'ın zatını görmeye hazırlarlar. İşte iradesini teslim eden Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi Allah Resulü hadisinde bakın ne diyor. Müjdeleyiniz. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacak. Cennet, an cennetleri 3 bölümdür. Bir bölümü sadece devrin imamları giriyor. İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun. Onlar nedirler? Devrin imamıdırlar. İkinci bölümde de iki kapı var. Birisi işte bu irşada memnun ve mezun kılınan veli mürşitler ve diğerleri de salihler. Yani her halükarda 8 cennetten bahsedilebilir. Bu 8 cennetin kapısı dediği zaman Yunus Emre ne demiş oluyor? 7. cennet an cenneti. Ama an cenneti de çoğul olarak zikrediliyor. Onun da ötesi 8. kapı ayrı kapıdan girildiği için o devrin imamları ve kavim resullerinin seçilenlerine hastır. Öyleyse ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyenler kimlerdir? Kavm-i Resulleri müjdelecidirler mi? Evet. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا نُرْسُلِينَ مُرْسَلِيلَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hem müjdeleyici hem uyarıcı. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdecidirler. Bir tek dilekle mutlaka ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırır. 3 tane cennet. Müjdecidirler. Neyin müjdecisi? Allah'ın zatını görmenin de müjdecisi. İşte Yunus 25'i söylemiştik. Bir daha söyleyelim. Allah teslim orada olan zatına davet ediyor. Ve dilediğine sırat-ı müstakim ulaştırıyor. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى Sırat-ı müstakim üzerindeki yolcular, onlar için ahsen-i husna, cennet vardır. Ve ziyadesi ve ziyade. Ziyadesi ne oluyor? Allah'ın zatını görmek. Öyleyse insanoğlunun önünde evvela Allah'ın zatına ulaşmak var bu ruhun teslimiyle. Ama Allah'ın zatını görmek ruh teslimi yetmiyor bedel olarak. Fizik vücut teslimi yapmanız lazım yetmiyor. Nefs teslimi yapmanız lazım yetmiyor. İrade teslimiyle ancak o mükafata ehil olabilirsiniz. Üç teslimi gerçekleştirdiğiniz an ancak Allah'ın zatını görebilirsiniz. O zaman ilim sahipleri dediğimiz kişiler, Allah'ın zatını görenler, bu dört teslimle teslim olanlar mıdır? Evet. Veli Resuller ilmi sahipleri mi? Evet. Ötesi en üst noktada kesinlikle devrin imamı Allah'ın zatına şahit oluyor. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Hepiniz hak cihat ve cihatta bulunun. Huve iştebakum. Allah sizi seçti. Ve ma ceale lekum fiddini min kharş. Dinde size zorluk bulmadı. Millete ebikum irvahime. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Huve zahmakul muslimine min kabli ve fahaza. Bundan önce de ve şu anda da size Müslüman imsini o verdi. Li tekunu şehudu aleykum resulen. Resul size şahit olsun. Ve tekunu şuhedai alen nas. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Her devirde şahitlerin en üstünde kim var? Devrin imamı var. Devrin imamı sizin üzerinde şahit. Neden şahit? Devrin imamı hidayete erdirendir. Neden şahit? Devrin imamı hikmetin ötesini de öğretendir. Kavim Resullerine. O sizin üzerinde şahit olsun. Ama siz de kim üzerine şahit olun? Siz de insanlar üzerine şahit olun. İnsanlar üzerine şahit olması ne zaman gerçekleşir? Kim kalben ulaşmayı diler de 12 tane ihsanla mürşidine tabi olursa 7 şahidin huzurunda bu tövbeyi gerçekleştirir. Şahitlerden birincisi Allah. İkincisi devrin imamı. Üçüncüsü devrin imamının ruhu. Dördüncüsü arşı tutan melekler. Beşincisi mürşidin kalp gözü. Altıncısı kiramen katibi melekleri. Yedincisi amel defteri. 7 şahidin huzurunda bu tövbe gerçekleşiyor. Ve şahitlerden bir tanesi de mürşidin kalp gözü. Öyleyse kalp gözüyle bu seremoniye dahil oluyor mu kişi? Kesinlikle evet. O zaman her dönemde kesinlikle o kişi Allah'ın zatını görebilir ama bedelini ödemek kaydıyla. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Bakalım cennette birlikte olanlar kimlerdir? Allah-u Teala Rad suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 24. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. 23'ten başlayalım. Rad suresinin 23. Cennetin adnin yedhalunaha men salaha min abahum ve ezvacihim ve zürriyetihim vel melaiketi yedhune aleyhim min kulli bab. An cennetleri vardır. Demek ki cennette birlikte olanlar an cennetlerin sahibi olanlardır. Onların babalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler. Demek ki cennette birlikte olanlar aslında şartı ne? Kişinin salaha ulaşması. Yani cennette beraber olacakların hepsi salaha ulaşanlardır. İster babası salaha ulaşsın, ister eşi salaha ulaşsın, ister çocuğu salaha ulaşsın. Onlar hepsi birlikte olacaklar mı? Evet. Allah-u Teala bu ayet-i kerime onu diyor. Men salaha ve yedhulûne aleyhim min kulli bab. Cennetin bütün kapılarından giriyorlar mı? Evet. Çünkü cennet her tarafa Allah Teala onlara vermiş. Münkül ibab. Ve cennette ne söylüyorlar melekler? Rad 24. Selamun aleyküm bima sabertum. Sabrınızdan dolayı cennete girin. Fe ne'me ukbeddar. Sabır sahiplerin nimeti ne kadar güzel. Öyleyse Allah Teala evet her şey size verildi. Alabilirsiniz. Ama bedeli ne yapmanız lazım? Ödemeniz kaydıyla. O sebeple Allah'ın zatını görmek mümkün mü? Evet, bu dünyada. Şimdi gelelim din adamlarına. Din adamları ne diyorlar? Kimse Allah'ın zatını göremez. Kimse Allah'ın zatını göremez diyen kişi Kur'an-ı Kerim'e nüfuz edebilmiş mi? Hayır. Kimse Allah'ın zatını göremez kişi Kur'an kursağından geçmeyen birisidir. Cennette zaten herkes görecektir. Ama marifet nedir? Bu dünya hayatında Allah'ın zatını görmek. Sahabenin hepsi Allah'ın zatını görmüşler miydi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. İradeni teslim etmişler ve hepsi de Allah'ın zatına şahit olmuşlar. O zaman bu dönemdeki insanlar da Allah'ın zatına şahit olmak isterlerse ne yapmaları lazım sadece? Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesi zaten Allah'ın garantisinde. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala kendisine ulaştırır ve 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ama marifet ötesine geçmek. Fizik vücut teslimi. Fizik vücut teslimini yapmak istiyorsanız sevgili kardeşlerim ne yapmak lazım? Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlara olan merhametiyle, yani kalbin merhameti, Müslümanlara olan hizmeti, işte bu derya hayatı, özellikle sevgili kardeşlerim, birbirinize karşı muhabbetiniz, beraber aynı hedefe hizmet ediyorsunuz. O aynı hedefte hizmet eden kardeşlerimizin arasındaki muhabbet, onları çok daha fazla fizik vücut teslimine yaklaştırıyor. O sebeple hizmette katılan kardeşlerimiz, hizmeti icra ederken aranızdaki muhabbet artıyor mu? Burası çok önemli. Evet. Ha entum la tuhibbuna ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kulli. İşte siz o muhabbeti artıracak olanlarsınız. Ve mutlaka fizik vücut teslimi ancak bu muhabbetin gerçekleşmesiyle hedefe ulaşılabilir. O zaman sevgili kardeşlerim gerçekten en büyük hedef, en büyük mükafat bu dünya hayatında Allah'ın zatını görmek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zatını görmeye dair ayetler acaba nerede? Bakara suresi 140. ayet-i kerimesinde kim Allah'ın katındaki şehadeti ketmedebilir? O ancak zalimdir. Allah'ın katındaki şehadet nedir? Allah'ın zatını görmektir. İşte Bakara 140'ta bunu söylüyor Allah Teala. Enam suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala yine Allah'ın zatını görmekten bahsediyor. Görme hastaları onu idrak edemez. Ama o görme hastalarını idrak eder. 104. ayet-i kerimesi Enam 104. Rabbinizden size basiretler, kalp gözleriyle görme yeteneği gelmiştir. Öyleyse Allah'ın zatını görmek neyle mümkündür? Kalp gözüyle görmek mümkündür. Sadece kalp gözüyle mi Allah'ın zatı görülür? Hayır. Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde وَمَا كَزَبَ الْفُوَادُ مَارَى gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Miraç olayında Allah Resulü ruhun baş gözüyle görüyor ve daha önce kalp gözüyle gördüğünü Allah Teala tekzip etmedi diyor. Allah Teala başka hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor? Zuruf suresinin 86. ayet-i kerimesi. La yemlikune şefaate min duni illa men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Onların ondan başka Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildirler. Hakka şahit olanlar hariç onlar hakkı bilirler. Demek ki şefaat etme yetkisi kime veriliyor? Allah'a şahit olanlar, Allah'ın zatına şahit olanlar. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala neden bahsediyor? Yine Allah'ın zatını görenlerden, şahitlerden bahsediyor. İnne fi zalika lezikra limen kana lehu kalbun اَوْ اَلْقِسَمَا وَهُوَ شَيْءٍ Muhakkak ki bunda kalpleri olan ve ilka edilen, işte bilen kalp gözüyle Allah'a şahit olan kişiler, onlar mutlaka Allah'ın zatını göreceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'ın zatını görmekten bahsederken, sahabe bunları hayata geçirip Allah'ın zatını görmüşken, Allah-u Teala herkesi kendi zatını görmeye insanları davet ederken, bütün bunlar sanki yokmuş gibi bir deli bir kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Deli diyor ki ne diyor deli? Deli diyor ki kimse Allah'ın zatını göremez. Ve başka ne diyor? Gökte sizin bildiğiniz bir Allah yoktur. Allah her şeydir diyor. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sittati eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri yarattı. Sonra zatıyla arşa istiva etti. İlim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Ama zatıyla yokluktadır, arştadır. Ve Allah-u Teala'nın zatını göstermesi kişiye kalp gözüyle arşta olan zatını göstermesi manasındadır. Sonsuz da Allah'ın zatıdır. Eğer siz sırların en yücesine ulaşmak istiyorsanız, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını görenlerden olacaksınız. Öyleyse bütün Resuller Allah'ın zatını görmüş mü? Evet. Bütün devri imamlar Allah'ın zatını görmüş mü? Evet. Veli mürşitler Allah'ın zatını görmüş mü? Evet. Bunların hepsi Allah'ın zatını görenlerdir ve Allah-u Teala'nın zatını görmeniz dileğiyle dünya hayatında Allah'ın zatını görenler nefs tezkesi ve tasfiyesi yapanlardır. Bizim de dileğimiz Efendimizin nimetiyle hepinizin nefs tezkesi ve tasfiyesini yaparak Allah'ın zatını görmeniz dileğiyle. Evet, bütün bu konferanslarda muhakkak ki siz de Allah'ın zatını görmeyi diliyorsanız tövbesiz olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden tövbe ederseniz bir faydası olur mu? Hayır. Öyleyse ilk giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de tövbemi gerçekleştirerek bu dünya hayatında en büyük şerefe ulaşmak, Allah'ın zatını görmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Hazır mısınız? Diller mi kalpler mi?
1: Kalpler.
0: Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve
0: onun vekilinin emirlerine
1: itaat
0: edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammedin
0: Resulullah
1: ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. Evet, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
2: Enam suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala
0: Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar: 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray, Barcelona

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın Resullerine niçin müjdeleme ve uyarma görevi vermiştir diye soruluyor. Enam 48'de Allah Teala şöyle buyuruyor. 1. Ve ma nursilel murseline illa ve beşerin ve munzirin. Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amen olur? Allah'a ulaşmayı yere vesile edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Temelde iki grup insan vardır. 1. Allah'a ulaşmayı dileyenler, amen olanlar, iki dilemeyenler. Allah Teala biz resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amen olanları müjdelesin diye, diğerini de uyarsın diye göndeririz buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amen olmuşlardır. Allah'ın cenneti onlarındır. Onlar müjdelenirler. Kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse, amen olmamışsa onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusudur. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de tağutun kulu ve dostu olmaları. Ama davete muhatap olduklarında, Resullerin ve Nezirlerin Allah'a davetine muhatap olduklarını daveti kabul etmeleri halinde Allah-u Teala Zümer 17'de zikredildiği gibi وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنِمُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهَمَ الْمُشْرَ فَبَشَرِ اِبَادِ. Onlar ki tağutta kul olmaktan iştinab ettiler. Nasıl Allah'a yöneldiler ve onlar için müjdeler vardır, kulları müjdele. Öyleyse kendini tağuta kul olmaktan kurtaran, ulaşmayı dileyen herkes için Resuller müjdecidir ama dilemeyenler için uyarıcıdır, cehenneme gitmeleri istikametinde. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle 7 tane ayet-i kerimede İnsanların Allah'a karşı mazereti olmaması meyanında Allah Resullerini gönderiyor. İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı olarak Allah Resulleri gönderir. Ta ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. İbrahim 4'te hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Resuller eğer o kavmin lisanının dışında başka bir lisanla göndermiş olsalar, o zaman onların o istikamette mazeretleri olurdu. Nitekim Allah-u Teala Fussilet 44'te böyle buyuruyor. Araba yabancı dil mi? Öyleyse Allah bütün Resullerini gönderdiği kavim Resullerinin hepsini o kavmin lisanıyla gönderiyor. Resuller Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler. Başlangıçta herkesin tağutun kulu ve Allah'a kul olmaları için Allah-u Teala'ları davette bulunuyor. Resul göndermezsek azap etmeyiz buyuruyor. Ta 134'te Rabbimiz bize

0: Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil resul olmadan ayetlerine tabi olurduk ve kurtuluşa ulaşırdık. Kasas 47, onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, bize bir resul gönderseydin ayetlerine tabi olun müminlerden olsaydı. Görülüyor ki insanların Allah'tan talepleri resul. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhabbin Cebeli Yemen'e gönderdiğinde göndermeden evvel ya Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ona şirk koşmamaları. Ve ya Muaz ya kulların üzerindeki hakkı işte orada ey Allah'ın Resulü insanlar bu haberin müjdesini vereyim mi? Ona ibadet etmeleri kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şey ortak koşmayanlara azap etmemesidir. İşte görülüyor ki Allah'ın üzerimizdeki hakkı Allah'a şirk koşmamak ama kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara azap etmemesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, tüm insanlar uyarılmaya muhtaç durumda mıdır? Evet. Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında bütün insanlar negatif konumda, 19 tane negatif özelliğin sahibidirler ve mutlaka Allah'ın katından onlara hidayetçiler, nezirler, resuller gönderiliyor. İşte daha 123'te hepiniz siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetçilerim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa onlar için delalette kalmak yok. Şakir olmak da yok. Bakara 38'de kulüne bitu minâ cemiyan fe imâ yâtiyennekum minni hüden fe men ittebe hüdâye ve lâ khawfun aleyhim ve lâ mihsenûn. Öyleyse görülüyor ki yeryüzü hayatını yaşayan 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'ın onları mutlu kılmak istikametine mutlak surette hidayetçiler gönderdiğini görüyoruz. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Mülk 8-9-10'da Selam hazanetuha Cehennemin bekçileri cehenneme girenlere sual soruyor. Elem yetikum nezir. Sizi bugüne ulaşmakla uyaran nezir gelmedi mi? Kalu velâ kad câne nezir. Nezir geldi ama biz onu yalanladık. Velâkin kezebna. Biz onu yalanladık. Ve mâ enzelallâhu min şeyin. Allah bir şey indirmemişler dedik. Onu delalette olmakta şüphelik. Kalu lev kunâ nesme'u ve nâkilû. Eğer işitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse insanlar her devirde mutlaka Resul ve Nezir'in davetine muhataptırlar. Daveti kabul edenler kurtuluşa erenlerdir. Daveti kabul etmeyenler uyarılmaları sebebiyle divarayı dikkate almadıklarından dolayı da hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hatta cehennem azabına düşer olacaklardır. Kutsal kitapların hepsinde 7 sabah 4 teslimi görüyoruz. Ne yazık ki insanların %90'dan daha fazlası uyarmaya muhtaç olduğunda. Çünkü şu anda mevcut mukaddes kitapların kitaplı üç dinde, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, üçünde de din unutulmuş. Dinin unutulduğunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde Yahudiler 71 fırkayı 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkayı 72'si biri cehenneme 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkayı 72'si cehenneme bir tanesi hariç. İster Yahudiler, ister Hristiyanlar, ister Müslümanlar hepsinde kurtuluşa ulaşan fırka-i inayice bir grup insan var. Geri kalanlar hepsi şeytana tabi oluyorlar. Zaten üç din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dini. Uyarmak kanunun temelidir. Bu görev Resullerin görevidir. Ama burada itibaren aşağı doğru derece derece konuyu bilen herkesin görevidir. İşte yedi grup insan söz konusu. Devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler. Devrin imamı 1, kavim resulleri 2, veli mürşitler 3, muhlisler 4, ulul elbab 5, muhsinler 6 ve zahitler 7. Her devirde 7 grup insan devamlı olarak Allah tarafından ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Onun dışındakiler, devrin imamından ders alanlar, onlar da hidayete vesile olanlardır. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde Nebilerin olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasından seçilen bir kişi var ki o vekaleten devrin imamıdır. Bu Yahudilerde 12 tane nakib olarak zikredilmiştir. Maide suresinin 12. ayet-i kerimesinde Hristiyanlarda 12 havariden bahsedilebilir. İşte bugün لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ بَن۪ي اِسْرَائِيلَ وَبَعَصْنَا مِنُمْ اِسْنَ عَشَرَ نَقِيبَ 12 tane nakib, 12 tane havari ve imam Müslümanlardan da 12 tane imam. Onlar Nebilerin olmadığı dönemlerde Nebinin varisi olarak kutsal kitaplarda zikredilir ki o sebeple onların davete eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz, Resulüme iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim. Sizi mutlaka altından armaklar akım cennetlere koyarım. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse işte onlar cezaya çarptırılacak olanlardır. Üçüncü sual, Resulün uyarılarını dikkate alan herkes müjdelere kavuşur mu? Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Yani günahınız ne olursa olsun. Yine burada da iki grup insan var. Bazıları amellerine güvenen, amelle kurtuluşa ulaşacağını zannedenler, diğerleri ise Allah'ın rahmetine sığınanlar. Kurtuluşun Allah'ın rahmetiyle olduğunu ifade etmek istiyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde bir bedevi ya Resulullah cehaletimin aleyhime din olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İlmimin aleyhime din olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Onunla amel et diyor. Amelimin aleyhime din olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Allah için o. Öyleyse bütün bunlar bizi bir yere ulaştırıyor. Resulullah'ın hadise zikrettiğini helekel nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, illel amelun müstesna. Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Yani Allah için onu gerçekleştirenler. İşte Allah için olmak Allah'ın davetiniyle başlar. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeyleri davet ettiği zaman daveti kabul edin. Daveti kabul edenler Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibi de oluyorlar. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ile kişi mürşidine ulaşıyor ve mürşidine tabi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek Resul'ün görevidir. Kişi bundan gerekli dersi alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Böyle bir insan dört faktörün sahibidir. 1- Allah'a inanıyor. 2- İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını da inanıyor. 3- Bunun farz olduğunu bilir. 4- Mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanır. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diler. Sonuç ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi amen olmuştur. Cennet de müjdelenmiştir. Bu olay tamamlanmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde hem Şura suresinin 13 hem Rad 27'de Allah'ın verdiği söz gereğince mutlaka o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını biliyor, iman ediyor ve Allah-u Teala da kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen insanları cennetle müjdeliyor. Dilemeyenleri ise cehenneme gitmekle uyarıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın göndermiş olduğu kitaba uygun yaşamak, onun emirlerini uygulamak.
1: Allah'la kul arasında kalpten bir sevgi olacak. Ondan sonra bunu taçlandırmak için ibadetle, Kur'an'la, namazla meşgul olacağız.
3: Manevi bir hazdır.
1: Peki bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Allah ruhumuza ulaşır.
1: Peki Allah Teala Şura suresi 13. ayet-i kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizde böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum diye.
2: Tabii düşünüyoruz bunu tabii. Düşünmeden bu zaman dünyanın bir anlamı, insan olarak bir şeyin anlamı kalmaz.
3: Olmaz var efendim. Var.
1: Niyetimiz neyse akıbetimiz o olur. Biz istersek Rabbimiz niye bize vermesin ki?
3: Ölmeden evvel bilmiyorum. Ben şey yaptığım yok ama öldükten sonra ruhunu teslim ediyorsun. Ölmeden evvel bir beklenti vardır. Ölüme haktır, ölüme inanıyoruz.
1: Ölmeden önce ölmek, kalben, bedenen, ruhen Rabbine bağlı olduğun zaman, evet sadakatle, manen Rabbine bağlı olduğun zaman zaten ölmeden ölmüş oluyorsun.
2: Şu atmosferde yapmak da çok zor. Ortamı bozmuşlar, ülkemizi bu hale getirdiler.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda niyetimiz neyse, akıbetimiz o olur. Biz istersek niye Rabbimiz bize vermesin dedi. Allah'a ulaşmak bizim niyetimize paralel bir şey midir? Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir niyettir. Hedef tespitidir. Ve Allah-u Teala bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını biliyoruz. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Bir, ölümle ruhun Allah'a ulaşması bu kaderdir. İki, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması bu da kişinin kendi serbest iradesine serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ لَاكِ رَبُّهُ وَاَنَّمِ اِلَيْهِ رَاجُونَ Öyleyse Allah'ın zatına bize ifrilen ruh bir emanettir. Ve ölümle ve hayattayken iki şekilde Allah'a ulaşır. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama seçilmiş olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezse, dünya hayatıyla meşgul olursa o zaman da Allah-u Teala onu o ayetlerden gafildir ve yaptığı ameller de boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem oluyor. Kehf suresinin 103-105. ayet-i kerimesinde amelleri bakımından hüsrana düşenler ise haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını sanırlar ama amelleri boşa gitmiştir. Sebebi ne? اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَبِرُوا بِعَيَاتِ رَبِّ مَلِكَاهِ Allah'ın ayetlerini melika Allah'a. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve gideceği yer cehennem olduğu buyuruluyor. Ama 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin hidayette o Allah'ın tayin ettiği müşride ulaşacağı ve onunla Allah-u Teala onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse daveti kabul etmeyen herkes delalette kalır delalete olanların ona ayet gelince gideceği yer cehennem. Halbuki bütün insanları Allah-u Teala cennetine almak, onları hem bu dünyada hem ahirette mutlu kılmak istiyor. Allah ile olan ilişkilerimizde bütün güzellikleri yaşamak bizim talebimize bağlıdır. Bu talep bizim Allah'a ulaşmayı talep etmemizdir. Niyet İslam'da amelden üstündür. Bir niyetin sahibi olan kişi, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum." diyen kişi, kalpten talebin sahibi ise Allah bu talebi mutlaka işitir, bilir ve görür. Eğer ona ömrünü vermişse o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştırır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırır. Hadis-i şerif, hiç unutmayalım, İslam'da niyet amelden üstündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları müjdelemesi ve uyarması için Resuller, Mürşitler vazifeli kılmış ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Cami var İstinye'de diyelim. 3 tane cami var. Bir camide çok güzel bir hoca var mesela. Ona gidiyorum. Onun sohbeti, Kur'an'ı anlatımı daha güzel olduğu için onu tercih ediyorum. Yani mürşit, Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Kur'an-ı Kerim kendiniz Türkçe açıklaması var, Arapçası var. Eğer okuyabilirseniz orada siz de bir mürşit olabilirsiniz yani.
4: Allah'ın mürşitleri yani işte dinimizi bize evet evet yol gösteren insanlar.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir mürşit olarak görürüz. O ya başka iyi bildiğin, mantığın olduğu, güvendiğin bir hoca olur, bir alim olur. Ondan öğrenirsin. Mantık olarak kabul edersin. Kafana göre tabii böyle her şey mürşit değil diye bakamazsın.
1: Allah-u Teala mürşide tabi olmanın farz olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.
2: Kur'an-ı Kerim'i 3 kere, 4 kere Türkçe açıklamalı okudum. Böyle bir şeyi hiç rastlamadım. Peygamberimiz siz tebliğ edin bırakın zorlamayın diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle çok zorlaştırmaya gerek yok.
4: Kur'an-ı Kerim'in meali aslında bize hani hem yol gösterici hem bir dosttur bence.
1: Günümüzde evliya var mıdır sizce?
2: Ya vardır ama onu biz göremeyiz. O göz yok bizde.
1: Bir mürşide bağlı olmak ister miydiniz?
4: Tabii ki isterdik ki bu devirde çok çok isterdim.
3: Tarikatlara ben meyi vermem.
0: Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Böyle bir sual söz konusu. Kardeşimiz diyor ki misafirimiz mürşidin farziyeti konusunda Kur'an-ı Kerim'i 3 kere, 4 kere okudum. Öyle bir şeye rastlamadım diyor. Gerçekten de Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Evvela 10 tane ayet-i kerime mürşide tabi olmayan delalettedir ve gideceği yer cehennem. İşte Âl-i İmrân 164. Onlar tabi olmadan evvel gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Arap 186. Nahl 36'da hidayete erdirdi ve bir kısmın üzerinde delalet hak oldu. Kehf 17'de kimi delalette bırakırsa artık onun için bir veli mürşit bulunmaz. Tâhi 123 keza öyle. Kasas 50, Zümer 23, Câsi 23, Ahkâf 32, Cuma 2 mürşidine tabi olmayanın 10 ayet gelince delalette olacağı zikrediliyor. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. İşte Âl-i İmrân 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Yine başka bir ayette Hazreti İbrahim Aleyhisselam Ya Ebeti Meryem Suresinin 43. ayet-i kerimesinde قَدْ جَانِي مِنَ الْعِمِّ مَا لَمْ يَتِكَ فَتِبِينِ اَدِكُمْ سِيرَاتَ السَّوِيَ. Yine bir kere daha Hazreti İbrahim Aleyhisselam Ey babacığım sana verilmeyin bana verildi. Bana tabi ol ki sen sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Mümin suresi 38. ayet-i kerimesinde وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونِ اَدِكُمْ سَب۪يلَ رَشَادٍ Bana tabi ol ki senin sebi-i reşada ulaştırayım. İşte bu 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyeti farz kılmış. Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesi اِتَّبِيُ الْمُرْسَل۪ينَ O Resullere tabi olun ki اِتَّبِيُ مَنْ لَا يَسَرْكُمْ اَجْرُهَا مُخْتَدُونَ. Bu ayetler bize mürşide tabiyetin farz olduğunu, tabi olmayanın delalette kalacağı buyruluyor. Kur'an-ı Kerim'de mürşid kavramı var mıdır? Var tabi işte. Az evvel söylediğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı vardır. Bakara 186'da İza se'aleke ibadi anni fe'ni karibun ucubu daveti ta'izadani fe'lyestecibuni vel yumnibi leallem yerşidun. Mürşidine tabi olmayan delalette kalır. Ve Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesine Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Kimi delalette bırakmışsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Eğer Allah-u Teala hidayete ermeyi farz kılmışsa ve hidayete ermek mürşidle ise o zaman kimdir delalette kalan? Mürşidine tabi olmayan. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha ve ettegu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacak onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Recet namazıyla. Vesta'inu bi sabri ve salati. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Mürşidinizi talep ediniz. Yine 14'te ve enne minel müslümine ve minel kasitun bizden teslim olanlar var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. Teslim olanlar mürşitlerini arayanlardır. İnsanlar dinledikleri gibi konuşabilirler ama Allah ne söylüyor? Konunun önemli olan yeri burası. Allah diyor ki mürşit farzdır. Öyle önemli olan Allah'ın söylediğidir. Mürşit kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Ve insanları hidayete erdirmek için Allah Teala tarafından tayin edilmiştir. Allah'ın mürşitlerine ulaşamamak insanları delalette bırakır. Bir insan mürşidine ulaşmadığı takdirde hiçbir açıdan kurtuluş ümidi yoktur. Hürafe olarak dinimize giren bir zan, Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu tamamen insanların kendi zannı uydurması ama Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz gibi 7 tane ayet-i kerimede mürşide tabiyeti farz kılıyor. 10 ayet gereğince de mürşidine tabi olmayan delalette. Bakın 7 tane ayet-i kerime. Alime 31 böyle, Alime 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Suru 61, Cuma 2. Mürşide tabiyetin farz olduğunu beyan eden ayetler. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. İzniniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. İçinde bulunduğumuz devre, müjdeler, çağ diyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İçinde bulunduğumuz devre, müjdeler, çağ diyebilir miyiz? Evet, nasıl 14 asırlı ve sahabe bulunduğu dönemi asr-ı saadet deniyorsa, içinde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı ve hidayet olması hasebiyle aynı zamanda müjdeler çağıdır. Bu çağ, hidayet çağıdır. Ve şu anda hidayetin açıklaması yapılmaktadır. Hepimizi hidayete davet ediyoruz. Devrin İmam Mehdi Aleyhisselam, hepinizi hidayete davet ediyoruz. Hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlar ne kadar büyük günah işlemiş olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların cennete girmemeleri için hiçbir sebep kalmamıştır. İşte bu bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesidir. Hidayet müjdesidir. Çağımızın anahtarıdır. Öyleyse herkese müjdeyi rahatlıkla verebiliriz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala dünya ve ahirette daha üst seviyede müjdelere kavuşmak istiyorsak Allah'ın adını devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Ya tabii mesela bir şeyin olduğu zaman işte Subhanallah, Allahu Ekber gibi şeyleri söylemek. Bunlar güzelce insanı rahatlatıyor tabii yani.
4: Zikir yapmak çok çok güzel bir şey. Bedenen, ruhen insanları bir kere rahatlatan terapi gibi bir şey. Allah'la kul arasındaki o maneviyatı güçlendiren bir şey. Yani Allah'a olan sevgini gösteriyorsun. Bundan daha güzel bir şey var mı? Onu zikrediyorsun. Ona olan sevgini gösteriyorsun. Bağlılığını gösteriyorsun.
3: Devamlı hu hu hu'ya gerek yok. Günde 5 vakit namazını kılarsın. Gece kalkıp hacet namazını kılarsın, Allah'a dua edersin. O senin bir şeyi, bir duygundur. Allah-u Teala'ya yakınlığını kendine hissettirmektir. Odur yani, öyle ikide bir Zikir depolu bana bir anlamı yok bence.
1: Allah'ın adını zikretmek, Allah'ı çağırmak her anımıza, değil mi?
2: Her an Allah'la böyle yani onu beni görüyormuş gibi onu hissetmek oluyor yani. Hissetmek güzel bir şey. Ben öyle yapıyorum şahsen.
1: Zikreden bir insanda neler değişir?
4: Zikreden bir insanın bence maneviyatı artar, duygu, his durumu artar, kendini psikolojik olarak çok daha güçlü hisseder, iyiliğin, güzelliğin farkında olur, manevi güçleri artar.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda günde 5 vakit namazını kılarsın, Allah'a dua edersin, Allah'ın yakını hissedersin. İkide bir zikir depolamanın bir anlamı yok diyor. Zikir olmadan Allah'a yakın olunabilir mi? Hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama bunlar arasında en üstün düzeyde olan zikir Allah isminin arda arda tekrarıdır. Allah Allah Allah diye. İşte Allah-u Teala ile ilişkilerimizde Allah'tan hoşlanmak, sevmek ve aşık olmak, hayranlık. Bunlar hepsi zikirle gerçekleşen safalardır. Allah'ın indinde bütün güzellikle yaşamamızın en büyük amili vasıtası sevgidir. Sevgi fedarlık isteyen bir müessesedir. İşte zikrimiz Allah yolundaki fedakarlıktır. Bütün amellerimizin, bütün fiillerimizin ötesine geçmesi gerekir. Eğer Allah yolunda biz bize düşen fedakarlığı yapsak, o zaman Allah'ın bizim yönetimimizden çok daha fazlasını akıttığını göreceğiz. Allah Teala herkesten bunu bekliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cabbar hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiletle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Zümer 17'de buyurulan müjdeler ile Şura 13'te buyurulan Allah'a ulaşma arasında bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Zümer 17'de buyurulan müjdeler ile Şura 13'te buyurulan Allah'a ulaşma arasında bir ilişki var mıdır? Evet. Elbette kişinin dünya müjdesine de cennet müjdesine de ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Allah'a ulaşmak da ruhun Allah'a teslim olması açısından bir müjdedir. Ama Zümer suresinin 17. ayetinde müjdeler cennet müjdesini de dünya müjdesini de ifade ediyor. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla o kişiyi müjdeler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
8: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
9: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
10: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
11: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
12: İsterim tabii ama bulabilsek.
13: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
14: Şu anda yok.
15: Şu an yok.
16: Yok.
17: Yok herhalde.
18: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
19: Maalesef o inancımı kaybettim.
13: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi. Hazreti İsa temsilen 3 kişi. Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi. Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için tane timmüşide ulaşmak, tabi olmak. Fatiha mahasaravan.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kutere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual, Kütahya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Din adamlarıyla sohbet ettiğimizde bu dönemde sahabe dönemine göre bir emri yerine getirirsek kurtuluruz dedi. Allah'ın dininde değişiklik olmadığına göre nasıl cevap verebiliriz, açıklar mısınız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki size tebliğ ettiğimin onda birini yapmasanız gideceğiniz yer cehennem. Ama aynı zamanda tebliğ ettiğimin onda birini yapsalar gidecekleri yer cennet. İşte bu suale denk düşüyor. Bakın Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadiste. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerinin onda birini bırakırsa helak olur. Öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolduğunun onda birini yaparsa kurtulacaktır. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani kim mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde emredildiklerinin onda birini bırakırsa, bu bırakılan onda biri Allah'a ulaşmayı dilememek, kim hangi devirde Allah'a ulaşmayı dilemezse helak olur. Ama bu dönemde de kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulur. Bu kardeşlerimizin bilmedikleri nokta, din adamı bu dönemde sahabe dönemine göre emri yerine getirirsek ama hangi emri? Namaz emrini yerine getirirseniz değil, oruç emrini yerine getirirseniz değil ve diğer emirler değil. Çünkü öyle olsaydı o zaman Peygamber Efendimizin şu hadisiyle çelişirdi. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. İşte bunun bu hadislerle uyuşumu, Kur'an ayetleriyle beraberliği ancak Allah'a ulaşma dileği olması halinde geçerlidir. Kişi gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı tebliğ ettiğini onda bir olan Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gidecekleri yer cehennem. Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah-u Teala bunu söylemiş. Nereden biliyoruz? İşte ayetlerden. Zümer 65, Kehf 105 ve Yunus 45. Şimdi ne diyordu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz? Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Peygamber Efendimiz'in zamanında kişinin şirkten kurtulabilmesi neye bağlı? Allah'a ulaşma dileğine bağlı. İşte kim Allah'a ulaşmayı yalanlarsa hüsrandadır. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزِبُوا لِكَ اللّٰهِ لِكَ اللّٰهِ yalanlayanlar hüsrandadır. Kim hüsrandadır? Şirkte olanlar hüsrandadır. O zaman şirkte olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün cennetlik amelleri boşa gidiyor. Ama bugün Mehdi Aleyhisselam döneminde Ankebut 5'e göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Men kâne yercu lika Allah fen acela lahu. Öte yandan Şura 13 ve Rahat 27'de de Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. اِنَّ اللّٰهِ يُدُلِّ مَنْ يَشَاوْ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنَلَمْ. Allah dileğini delalete bırakır. Başlangıç noktası herkes delalette ve dilini delalette bıraktığı için Allah'a yönelmeyi de hidayete erdiriyor. Şura 13'te de Allah'a yönelmeyi Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Evet, bugün Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiğini onda birini yaparsak kurtuluruz. Ama hangi tebliğ ettiği? Kalben Allah'a ulaşma dileğini. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde ayetlerden anlaşıldığı gibi o kişinin hüsranda kalacağı ve gideceği yer cehennem olduğunu bildiriyor. Denizli'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, tebliğ yaptığım bir kişi siz ne istediğinizin farkında mısınız? Evliyalar gibi olmak demek çok büyük imtihan demek, nasıl öyle istersiniz diye korku püskürdü. Ben onlar gibi olmak da olmak. Ben onlar gibi olmak dedi. Onlar gibi olmak istemiyorum. Ermiş evliyalar gibi olmayı dilemek, sahabe gibi olmayı dilemek korkulacak bir olay mı? Hayır, tabii ki şeytan sevgili kardeşlerim insanların başlangıç noktasında 19 negatif özelliği var, hemen ekrana getirebilirsek. Bu 19 negatif özellik altında olan insanlara devamlı şeytan tesir ediyor. Yani şeytanın devamlı tesir ettiği insanlara siz hitap ediyorsunuz. Bunu bilmeniz lazım. Hitap ettiğiniz insanlar ayetlerden gafildirler. Hitap ettiğiniz insanlar şirktedirler, delalettedirler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar. Fırkalar cahildir, isyandadırlar, sebil-i gay, fitnededirler ve şeytan devamlı onlara tesir ediyor. O zaman bu şekilde söylediğiniz an elbette bu, ama ne yapacaksınız? Diyeceksin ki sevgili kardeşim, Allah-u Teala insan olarak yarattığı herkesi kendisine dost kılmak istiyor. Yani gayemiz dost olmak. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak demek midir? Evet. Allah'a kul olmak, Allah'ın dostu olmak demektir. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَ بُوْ تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعْنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Bakın, tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl içtinab etmişler, kaçındılar, kendilerini kurtarmışlar? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullar müjdeler. İşte siz bu ayetleri onlara söyleyeceksiniz. Yani herkes tek bir dilekle Allah'a yönelmesi halinde Allah'ın dostu oluyor. Nereden biliyoruz Allah'ın dostu olduğunu? Allah Teala Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enne cealne şeyyatine evliya lillezine la yeminun. Biz şeytanları kime dost kılarız? Aminu olmayanlara. Aminu olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar aminu olanlar. Hud 29'da Allah Teala buyuruyor. Ve ma bitardil lezine aminu enne mulaku rabbum. Bakın. Ve ma bitardil lezine aminu enne mulaku rabbum. Yani amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu ortaya çıkıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, şeytan onların dostudur. Ama Allah'a mülaki olmayı dileyenler, onlar Allah'ın dostudur. Onlar Allah'ın dostudur. Hangi ayet gereğince? Bakara 257. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak Bakara 257'de Allahu velilezine aminu. Allah amin olanların dostudur. Amin olan kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer amin olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerse, Allah'a dost olmak sadece bir dilektir. İnsanlar bilmedikleri için, şeytanın tesiri altında bu zanlara tabi oldukları için öyle diyorlar. Halbuki bilseler Allah'a dost olmak sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle Allah'ın dostudur. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o da şeytanın dostudur. Hangi ayet-i kerime tekrar bakalım 19 negatif özellikten. Bakara 257 göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse de o da tağutun dostudur. Öyleyse insanoğlu ya tağutun, şeytanın dostu olacak
1: veya Allah'ın dostu olacak. Seçimi, iradeyi Allah Teala kendisine vermiş. Biz de diyoruz ki madem olay böyle, iki alternatiften bir tanesini seçeceğiz. O zaman Allah'ın dostu olun ey insanlar. Allah'ın dostu olmak zor mudur? Sadece bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun. Tamam hocam, Muğla'dan birkaçım. Birinci sual, iki kişi aynı takvada ve çektikleri zikir seviyeleri de aynı ama idrak etmeleri çok farklı. Bunun nefisteki afetlerin dağınım oranlarıyla alakası var mı? Açıklar mısınız? Doğru düşünme alışkanlığı ile var sevgili kardeşlerim. Sadece zikir çekmek değil, o zikri hayata geçirmek ve davranış biçimlerinde kendimize mal etmek. Bu da ancak doğru düşünmeyle gerçekleşir. Her zaman söylüyoruz, ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerini dinleyin. Bu dinlediklerinizi, öğrendiklerinizi hayatınıza tatbik edin. Ve bunu davranış biçimlerinize aktarın inşallah. İkinci, birinci sual. Şu anda hem TV'lerde hem de sosyal medya platformlarında vakit namazlarının ritüellerinin Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve salatın namaz anlamına gelmediğini, destek anlamında kullandığını söylüyorlar. İnsanlar yerlerden bir haber namaz kılıyorlardı ama bu sefer insanların namazlarında da ediyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, şeytan dediğim gibi kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde profesör olsa dahi Allah-u Teala Yunus 7-8'e göre o ayetlerden gafildir. Bakın Yunus 7-8. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen ve رَادِوَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya ayetinden razıdırlar. Dünya ayetiyle mutlu olacaklarını zannediyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olan, makamı profesör olsa dahi ayetleri bilmeyen, kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem olan insanlar. Olay bu. O zaman elbette her türlü Kur'an-ı Kerim'e muhalif zanlarına tabi şeytanın tesiri altında her şeyi söyleyeceklerdir. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, fizik bedenin teslimine istedikçe hep kendimi emare kapısında hissediyorum. Sanki hiç eğitim almamış gibi davranışlarda bulunuyorum. Buna engel de olamıyorum. Fizik beden tesliminde arka arkaya gelen ağır imtihanlarda nasıl düşünmeliyiz? Nasıl davranmalıyız? Sevgili kardeşim, vazgeçmemeliyiz. Yani işte Efendimizin söylediği bir kısa var. Savaşta galip gelen kişi her seferinde mağlup oluyor ve işte bir yere düşüyor galiba. Bir örümcek ağı, ben diyor o mağaradayken, yani onun yanındayken devamlı onun yuvasını yıkıyordum, o da yapıyordu, yıkıyordum, o da yapıyordu. Ve bundan ders alarak Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyerek en sonunda bu galibiyete ulaştım. Öyleyse fizik beden tesliminde de bir takım yenilgiler elbette olacak, yitgeller olacak ama marifet kesinlikle vazgeçmemek ve sonuçta Allah'ın yardımıyla mutlaka vazgeçmediğimiz takdirde hedefe ulaşacağımızı iman etmek ve ona kilitlenmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sorumu arz etmek isterim. Bazı kimseler din kaderciliği savunduğu için ilerlemeyi değil de geri kalmayı teşvik ediyor diyorlar. Yani İslamiyet kadere inanmayı emrettiği için çalışmaya, ilerlemeye mani mi olmuş oluyor? Allah sizden razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatü.
1: Hayır, tam tersi, kadercilik o değildir. Allah'ın yardımını almak daha üst seviyede başarıya götürür. Yani bugün halk arasında bir söz var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Demek ki bir kişi çok noktalarda aciziyeti sebebiyle bir hedefe ulaşamıyor. Ama devreye aldığı mürşidin duasını devreye aldı ya Allah'ın yardımıyla, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İncil'deki birçok ayet şunu söylüyor. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse dinin sahibi Allah'tır. İsa onlara bakarak insanlar için bu imkansız ama Allah için her şey mümkün. Öyleyse dinin sahibi Allah'sa biz ona teslim oluyorsak bu aslında bizim başarımızı en zirve noktaya taşır. Yine Markos 20:10-27'de İsa onlara bak insanlar için bu imkansız ama Allah için değil. Allah için her şey mümkündür. Allah her şeye kadirdir. Eğer olay buysa din geriletmeyi değil tam tersi ilerlemeyi sağlıyor. Nitekim dinin yaşandığı hangi devreye bakarsak bakalım insanlık çok ileri gitmiştir. Sahabeye baktığımız zaman onların döneminde herkes cahiliye dönemini yaşarken onlar asıl saadeti yaşadı. Gelelim İslam'ın Avrupa'ya taşındığı Endülüslerle olaya baktığımız zaman yine ilmi Avrupa'ya götüren İslam Endülüs devletidir. Osmanlı'ya baktığımız zaman 400 yıllık bir yükselme dönemi, daha doğrusu belki de 200 yıllık bir yükselme dönemi, onun dışındaki zamana baktığımız zaman Osmanlı'nın 3 kıtaya hükmetmesinin arkasında sağlam Kur'an'daki İslam'ı yaşaması geliyor. Öyleyse insanlar Allah'ın kendilerine nasıl yardım ettiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de tamamen zanlarına tabi oluyorlar. Zanların arkasında da insanları zanna sürükleyen şeytan. Şeytan o şekilde söylüyor. Kadercilik 2000'den fazla iradenin yer aldığı olaylar kaderdir. Dua kaderdir. Biz duaya inansak bize zararı ne? İşte tam tersi zarar değil, Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor. Biz Allah'ın dostu olursak, Allah Teala devamlı bizimle beraber yardımını biz bire bir değil de bire 700 kazanırsak, bu bizi geriletir mi yoksa ilerletir mi? Elbette ilerletir. Din tamamıyla insanı insan kılan, en zirve noktaya taşıyan, Allah'ın sahipliğinde gerçekleşen bir muhteva ifade ediyor. Geri kalmak şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Şeytan insanlara yardım engelleyendir. Bakın hemen ayet-i kerimeyi okuyorum. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde. لَقَدْ اَدَلَّنِي عَنَ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَانِي وَكَانَ شَيْطَانِ اِنْسَانِ خُزُولَ Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı. Şeytan insana yardım engelleyendir. Öyleyse kim insanı Allah'tan ayırırsa, Allah'ın ilminden ayırırsa o iblistir. İblis de insanlara yardım engelleyendir. Kendisiyle beraber hem cehenneme sürükler hem de zelil bırakır. Halbuki Allah'a sığındığımız an, Allah'ın yardımı bizim olduğu an, mutlak surette Allah'ın koruması altında hedeflere en güzel şekilde ulaşabiliriz. Birçok açılardan tabii insanlar yanlış düşünüyor. Madem Allah her şeyi biliyor, o zaman benim cehenneme gideceğimi biliyor. Benim bir dalim yok. Hayır, bir Allah Teala yolları açıklamış. Ve herkese serbest irade vermiş, seçimi insana bırakmış. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Dinde irşat yoluyla gay yolu. Gay yolu şeytanın yolu, irşat yolu Allah'a ulaştıran yol. Nakra hafid din, dinde zorlama yok. Kattemin üstüm yargay, irşat yolu Allah'a ulaştıran yolla şeytana götüren gay yolu birbirine 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim iradesini kullanarak Men yekfir bi tağuti, tağutu inkar eder. Ve yumin billah, ve Allah'a iman ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kurba mürşide sarılır. O zaman mürşide tabi olduğu an, mürşidin duası kaderdir. Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor ve mutlaka bizi daha üst seviyelere taşıyor inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, birinci suali, dünyevi bir isteğimiz bizim için hayırlı değilse, onu Allah'tan çok fazla istersek, Allah bize nasip eder mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. İşte ayetler. Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8. Dünyayı isteyenler varacakları ateş. Hud 15-16. Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Vesaire. Bütün bu ayetler bunu söylüyor. Öyleyse dünya hayatı bir imtihandır. Dünya hayatının yerine zikri yapmamız lazım. Zikri öne almamız lazım. Allah Teala Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tulikum amwalikum ve evladikum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alı koymasın. Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. Bir tarafta terazinin bir kefesinde dünya hayatı var, öbür tarafta zikir var. İradenizle zikri tercih etmeniz lazım. Men yef'al zalike, kim zikrin yerine dünya hayatını seçerse, feulâkemul hâsirûn, o hüsrandadır ve gideceği yer cehennemdir buyuruyor Allah-u Teala. İkinci sual, çocuk yaşta Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın dostu olmak normal midir? Yoksa ileri yaşta Allah'a ulaşmayı dilemekle bir farkı var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. 7 yaşından itibaren tebliğ kendisine yapılıp o kişi de Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Yani akil ve bali müluva ermiş olmak lazım. Akıl sahibi olmak 7 yaşından itibaren başlıyor. Doğru yanlıştan ayırabiliyor. Ama müluva ermek 15 yaşından itibaren. Öyleyse ikisinin beraberliğiyle sorumluluk başlıyor. Dolayısıyla kişi 7 yaşından itibaren de Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerini yapabilir. Ama bu süre içerisinde yaptığı yanlışlar Allah Teala 15 yaşına kadar onu lehine yazmıyor, dikkate almıyor. Çünkü sorumluluk 15 yaşından itibaren başlıyor. O zaman 15 yaşından evvelki zaman diliminde yaptığı bütün ibadetler lehine, kayıplar da aleyhine değil. Öyleyse her yaşta kişi Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerini yapabilir. Daha üst seviyede gerekeni kazanabilir. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa Aleyhisselam için diyor, o beşikteyken konuşmaya başladı. Yani neyi konuşmaya başladı? Hakikati konuşmaya başladı. Bu da o kişinin Allah'ın yolunda olduğunu ifadesidir. Peygamberler de insanlara örnek olan kişilerdir. Örnek olduğuna göre o daha ileriki yaşta 15 yaşından evvel de kişi Allah'ın yoluna girip gerekeni Allah'ın emrettiklerini yapabilir inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ruhunu ulaştıran kişi derslerine devam ediyorsa zamanla diğer teslimleri de yapması mümkün olmamışsa nasıl dua ve dilekte bulunması? Sevgili kardeşim, senin teslimi yapıp yapmadığın dilekte o senin kendi hükmün değil. Kişi kendi hakkında hüküm verme yetkisine sahip değildir. Hüküm verme yetkisi Allah'a aittir. O zaman sen bunu nerede miyorsun yapmadığına dair?

0: Sevgili kardeşlerim, hastalık bir kader. Kader sebebiyle de kimse derecat kaybetmez. Kader sebebiyle kişi derecat kazanır. Yani kader ya bir faydayı ya bir hayrı oluşturur. Ne diyelim işte şu anda bu hastalıklar sebebiyle canın acıyorsa onun geriye olan derecatı Allah Teala sana veriyor. Dolayısıyla hastalıklar kaderse, kader sebebiyle biz derecat kaybetmiyorsak sadece buna Allah bize bunu nasip etti, rıza göstermemiz gerekir. Muhterem Efendimiz, Allah'tan bize gelen her şeye hamd edeceğiz, şükredeceğiz. O zaman ne yapacağız? Şükredeceğiz hastalıklar söz konusu olduğuna göre. Eyüp Aleyhisselam uzun süre vücudundan kurtlar döküldüğü dönemde bile eşi diyor ki Allah'a dua et, Allah seni iyileştirsin. Yahu ey hanım diyor, 50 yıl Allah beni sağlıklı kıldı, hayatı yaşattırdı bana. Bırak da Allah Teala bunu bana ver, nasip kılmışsa benim için en güzel olan budur diyor. Evet sevgili kardeşlerim, vererek ihsan ettiğin nimetlere ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetlere daima hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Doğru davranış biçimi bu inşallah, Allah'ın izniyle. Evet, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sualim olacaktı inşallah. Dinimizde ilim öğrenmenin farz olduğu bildirilmektedir. Bu ilimden lazım olsun olmasın her bilgi mi kastediliyor? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, suali bir kere daha tekrar edeceğim. Dinimizde ilim öğrenmenin farz olduğu bildirilmektedir. Bu ilimden lazım olunsun olmasın her bilgi mi kastediliyor? Açıklar mısın? Hayır. Bu ilimden murat din ilmidir. Kur'an-ı Kerim ilmidir. Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bir hadiste خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Bu ilim Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemizi ve öğretmemizi emir buyuruyor. Başlangıç noktasında biz Kur'an-ı Kerim'i biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Nitekim sahabe başlangıçta cahiliye dönemini yaşıyordu. Ama ilmi kimden öğrendi? Allah'ın 23 sene boyunca kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrendi. Daha doğrusu Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı vasıta kılarak onun kalbine Kur'an'ı indirdi. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde Nezzele bir ruhul emin ala kalbike nitekunu minel münzirin. Onu ruhul emin Cebrail Aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyarıdan olman için senin kalbine. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları çok seviyor. İnsanların mutlu olmasını istiyor ve bu mutluluğun temelinde Allah Teala'nın ilmine göre bir hayat gerekli. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Sahabe, asr-ı saadeti yaşayan sahabe, Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için diyor ki: Ha antum haulâ tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullih. Siz sahabe öyle kimselerseniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte o kitabın tamamına iman edenler asr-ı saadete ulaştılar. Ne ile ulaştılar? Kur'an-ı Kerim'in öğrendiler. Evvela lafzı manasını öğrendiler. Bakara 151'de Nebiler Sultanı Peygamberimiz sahabeye ayetleri tilavet ederek onlar mürşide ulaştılar. Mürşiden hası Peygamber Efendimiz'e tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak ulul albab oldular. Arkasından ihlasa ulaştılar. Arkasından hepsi salaha ulaştı. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin yaşadığı İslam'a baktığımız zaman 7 sabah 4 teslimi sahabenin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Kur'an'daki ilmi öğrenmekle. Geri kalan dünyaya dönük olan ilimdir.

0: Bu da insanların işini kolaylaştırır Allah'ın izniyle. Dünyaya ait olan ilim tecrübeye dayalıdır. Tecrübe de işlediğimiz hataların bir daha yapılmaması istikametindeki ulaştığımız bir neticeyi sonucu bildiriyor. Dolayısıyla öbür taraftan Allah'ın ilmi, vahiy, Kur'an-ı Kerim, öbür taraftan dünyada insanların ulaştığı tecrübe, akabinde bu ikisini de birbirine bağlayan taklit, imani tahkiki iman. Tahkiki iman, mürşide tabi olmak suretiyle elde edilen imanı muhtevasını alır Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha mahzere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onur bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor. Bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut haline geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma's-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bizleri bir araya getirdi. Bugün anneler günü. Ben bütün annelerin anneler günü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm annelere sonsuz iki cihan saadetini Efendimizin nimetiyle Rabbimizden diliyor, kalbimize diliyoruz. Ve bütün güzelliklerin iki cihan saadetinin tüm annelere Allah-u Teala'nın nasip kılmasını Rabbimizden diliyorum. İnsan sosyal bir varlık. Başka insanlarla birlikte yaşar ve sosyal hayatın en küçük birimi aile. Aile, anne baba ve çocuklardan oluşuyor. Ve Nebila Sultan Peygamber Efendimizin özellikle belirttiği, anne babanın çocuğuna bıraktığı en büyük miras İslami terbiyedir. İşte bu İslami terbiyenin anahtarı, giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en." وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Ve sizi işitme, görme, hassası ve idrak etme hassasının sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Yaratılışımıza baktığımız zaman İnsanoğlu bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle ve berzah alemine ait olan bir nefse annen karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Evet, herkes fizik vücut ve nefse anne karnından bir bebek olarak dünyaya geliyor. Herkes hani fıtratıyla yaratılıyor ve fizik vücut nefse dünyaya gelir gelmez Allah Teala zatından ona ruh üfürüyor. Ruh Allah'ın bizdeki emaneti. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde İnne aradna al-emanete ala semawati vel ardi vel cibali ve abeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamale l-insan innehu kanu zalumen cehule. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara ve bunlar arasındaki hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte başlangıç noktasında herkes fizik ve nefse ayetlerden gafil olarak ayetleri bilmiyor halde cehalet standartlarında dünyaya geliyor. Kur'an ayetleriyle dünya hayatına gelen tüm insanlara baktığımız zaman hepsinin 19 tane negatif özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de 19'u cehalettir. 18'i zulümdür. 17'si fitnedir. İsyan, fısk, birbirine düşmandırlar. Kısacası ekranda gördüğünüz 19 tane negatif özellik bütün insanlarda var. Ama Allah Teala
Bu 19 afete tesir eden şeytanın elinde insanoğlu oyuncak olsun diye yaratmadı. Tam tersi, Allah insanları çok seviyor. O kadar seviyor ki bir annenin evladına olan şefkatinden milyar kat daha fazla Allah insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın sadece mutlu olmasını diliyor. İşte bu sebeple Allah Resulü anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiyenin muhtevasında ne var? Hazreti Ebubekir malını Allah yolunda bütünen sarf edip Allah Resulüne teslim ettiği zaman sahabe etrafındaki sahabeler ya Ebubekir çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince cevabı Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse İslami terbiyenin bütünü Allah ve Resul sevgisine dayalıdır. Allah sevgisi, Resul sevgisi. İşte üç vücuda sahip olan biz Allah'ın zatından Allah Teala bize ruh üfürüyor. Ve bu ruh 19 tane hasletle mücehaz. Ve ruhta 18 hasleti terazinin bir kefesine koyun. Sevgiyi de diğer kefesine koyun. Sevgi ağır gelir. O zaman sevgi Allah'tan bize gelir ve İslami terbiyenin temelinde Allah ve Resul sevgisi varsa ve ruhta da en önemli haset sevgi ise o zaman kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi sevginin işaretidir. Sevginin varlığını ifade eder. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse hayattayken emanet olan ruhu Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah'a teslim olma talebini sahibi olursa o Allah'ı sevendir. Kesinlikle Allah Teala bu sevgiyi kimin kalbinde görürse, Allah'a ulaşma dileğini kimin kalbinde görürse ondan sonrası tamamen Allah Teala'nın garantisinde gerçekleşiyor. Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Emanet ruhtur dedik. Bu emaneti yüklenen fizik beden ve nefs. وَحَمَّلَ الْاِنْسَانِ İnsan yüklendi. اِنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا Sadece fizik beden değil, fizik bedenle birlikte bir de 19 tane afetle mücehaz olan nefs yüklenmiştir. اِنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا İşte bu sebeple diyoruz bütün insanlar zulümdedir, cehalettedir, şeytanın kuru dostudur, ayetlerden gafildir. Kısacası 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Ama Allah insanı çok seviyor ve insanın mutlu olmasını istiyor. Ve Kur'an ayetlerine baktığımız zaman mutluluk bir dilektir. Bu dilek ruhun talebi olan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulullah, iyi davranmaya en çok layık olan kimdir? Sorusuna üç kere tekrar ediyor Allah Resulü. Annen, annen, annen. Sonra baban, sonra sırasıyla yakın akrabalarındır buyurmuşlardır. Öyleyse sosyal hayata iyi davranmaya,
mutlu etmeye en layık olan en yakınımız annemizdir. Annelerdir, annelerdir, annelerdir. Dördüncüsü de sıra babaya geliyor ve ondan sonraki diğer akrabalar. Öyleyse annelerin üzerimizde çok büyük bir hakkı vardır. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılardan bir tanesidir. Neden öyle? Dikkat ederseniz anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından bir tanesidir. Yani eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemek cennete girmenin anahtarı ise o zaman anne baba kişinin cennete girmesine vesile oluyorsa her halükarda anne babanın kalben Allah'a ulaşmayı dilememize vesile olması söz konusudur. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık o senin arzuna bırakılmıştır. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Allah Teala hepimizden kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. İşte bu sebeple el cennetu tahtu akdame umahat. Cennet anaların ayakları altındadır. Yani cennetin vesilesi kesinlikle sevgidir ve anne babanın çocuğuna bıraktığı en büyük miras Allah ve Resul sevgisi, yani annenin evladının Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olması, anne babanın Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olması ve mürşidine tabi olmasını ifade ediyor. Kutavaya baktığımız zaman bu konuda başka hadisleri de görüyoruz. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden, sonra da pişman olan Hüseyin tepeden tırnağa silahlanmış bir halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Ya Resulullah, sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım? Dedi. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. İşte bunun üzerine Usayr önce Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Usayr az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyin başı İslam olmak, orta direği namaz ve donuk noktası da cihattır. Her işin başı İslam. O sebeple Usayr önce savaşayım mı sonra Müslüman olayım? Hayır diyor Allah Resulü. Önce İslam ol, Allah'a ulaşmayı dile. Sonra namaz ve daha sonra Allah yolunda cihat et, savaş. Öyleyse ayetlere baktığımız zaman ayetler arasında bir hiyerarşi sistem, bir illiyet rabıtası söz konusu. İslam'ın giriş kapısı kalbin Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmaktır. Gerçekten bütün Resullerin birincil görevine baktığımız zaman ayetleri tilavet etmek olduğunu görüyoruz. 7 ayet-i kerimede Allah Teala böyle buyuruyor.
ayetlerin tilavet görevini Allah Teala Resullerine vermiştir. Bakara 129, o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151, ayetleri tilavet ediyor. Ali İmran 164, ayetleri tilavet ediyor. Cuma 2, ayetleri tilavet ediyor. İbrahim, ayetlerin tilaveti. Kendi kavmi lisanıyla İbrahim 5, keza öyle. Ve Zümer 71, ayetleri tilavet ediyor. İşte bu ayetlerin tilavetinde muhatap, eğer kişi ayetlere iman ederse, Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde olduğu gibi ayetlere iman ederse, İn tüsmu ila men yu'minu bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Yani İslam'ın başı teslim olmaktır. Onlar bize teslim olanlardır. Neyle? Sadece bir dilekle. Hidayeti dilemişler ve hidayeti diledikleri nereden anlaşıyor? Allah'ın ayetlerine iman etmişler. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet. Hidayetin hedefi de mutluluk. Ayetlere iman ediyorlar. İman ettiklerinin işareti hidayeti diliyorlar. Hidayeti dileyen İslam'ın başı olan teslim olmayı gerçekleştirmiştir. Onlar bize teslim olanlardır. Onlar bize teslim olanlardır. Öyleyse Hüseyin ne yapıyor? İslam oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor, teslim oluyor. O sebeple arkasından da Resulullah'ın himayesinde savaşıyor ve şehit oluyor. Diyor ki Allah Resulü, Hüseyin için az çalıştı, henüz hiç ameli yok, sadece ulaşmayı dilemiş ve şehit oluyor. Az çalıştı fakat çok kazandı. Az çalıştı, ameli yok, sadece bir dilek. Ama çok kazandı. O dilekle Allah yolunda şehit oluyor. Ali İmran Bakara suresinin 154. ayet-i kerimesinde La tekulu lemin yuktele fi sebilillahi emvat bel ahyâkum ve lâkim lâ yaşarûn. Allah yolunda ölülere, öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Evet. Yine Al-Imran suresinin 169. ayet-i kerimesinde La tahsebenellezine kutulü fissebillahi emvat. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar diridirler. Yani Hüseyin Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın yoluna adım atıyor. Ve Allah yolunda savaşıyor, şehit oluyor. O sebeple Allah Resulü diyor ki bir dilekle az çalıştı. Sadece bir dilek. Fakat çok kazandı. Şehit oldu. Şehit olmak önemli mi? Evet, sadece bir kalbi dilek. Ve Allah yolundaki bir savaşta kişinin şehit olması. Allah Teala şehitlerin salihlerle beraber olduğunu Rabbimiz Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Men yuti Allah ve yuti Resul'e fe ulake ma'allezine aleyhim anamallahu minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin. İşte günahları örtülenler onlar salihlerdir. Daha doğrusu Tövbe-i Nasuh'a tövbe eden salihler, günahları örtülenler, şehitler, günahları sevaba çevrilenler, sadıklar ve iradesini teslim edenler, mürşitler, Allah'ın zatını görenler ise onlar veli mürşitlerdir.
Görüyorsunuz ki ailedeki anne baba çocuğun geleceğinde çok önemli rol oynayabilir. Anne babanın evladına bıraktığı en büyük miras İslami terbiye, Allah ve Resul sevgisi. O sebeple ayetlere baktığımız zaman Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala Tahrim 6'da? Buyuruyor ki: Ya ellezina amenu ku enfusikum ve ehlikum nara. Ey ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yakıtı insanlar ve taşlar ve ateşten evvela kendinizi sonra ailenizi koruyun. İşte bu hitap anne babalara, evvela kendinizi, yani anne babanın Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması İslami terbiyenin temeline sahip olması, daha sonra çocuğuna da vesile olması, Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olması. Hazreti Ömer anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarına bir kabile geliyor. Bazı esirler gelmişti diyor. Havazin kabilesinden bazı esirler gelmişti. Esirler arasında emzikli bir kadın vardı. Çocuğunu kaybetmişti. O kadın göğsüne biriken sütü sağıyor, çocuklara veriyor. Emziriyordu. Bu kadın esirler arasında çocuğunu bulunca hemen alıp sinesine bastı ve derin bir şefkatle çocuğunu emzirmeye başladı. Bunu görünce Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize şu kadının çocuğunu ateşe atacağını sanır mısınız buyurdu. Biz hayır, atmamaya gücü yettiği sürece atmaz dedik. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte Allah-u Teala kullarına bu kadının çocuğuna şefkatinden daha merhametlidir buyurdu. Allah-u Teala kullarına bu kadının çocuğuna olan şefkatinden. Yani Allah bizi çok seviyor. Bizim mutlu olmamızı istiyor. Ama bize bir serbest irade vermiş. İrademizi kullanmamız halinde ancak kurtuluşa erebiliriz. Cehennemlikler iradelerini kullanmayanlar veya yanlış kullananların sebebiyle cehennemi hak ediyorlar. Ama cennet Allah'ın fazl-ı keremiyle kişinin iradesini kullanması, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi ve peşinden Allah-u Teala'nın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını sadece bir dilekle elde etmesi şeklinde tecelli eder. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ikinci safayı anlattığını görüyoruz. Ama kişinin bu ikinci safaya ulaşabilmesi öncelikle Allah ve Resulünün emrine itaat etmesi söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de anne baba hakları ile alakalı çok ayetler vardır. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de yerine getirmemizi Rabbimizin istediği 10 emirden birincisi, Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. Başlangıç noktasında bütün insanlar şirkte. 19 tane negatif özelliğin içerisinde herkes şirkte hayata başlar. Herkes şirktedir. Zümer 65'e göre. Ama bu şirkte olanlara Allah-u Teala Allah'a bir şey şirk koşmayın. O zaman ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi şirkten kurtuluyor. Arkasından ve bil valideyni ihsana, anne babanıza ihsanla davranın. Ama annem baban bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme diyor Allah-u Teala. Anne babaya ihsanla davranmak. İşte Bakara 83, anne babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere, miskinlere ihsanda bulunmak. Nisa 36,
anne babaya, akrabaya, yetimlere ihsanla davranmak. Enam 151, anne babaya ihsanla davranmak. İsra 23, Rabbin ondan başkasına kul olmamamızı ve anne babaya ihsanla davranmamızı emretti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya ikisi senin yanında yaşanırlarsa onlara ikisine birden öf deme. Onların ikisi azarlama. Onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ankebut 8'de biz insana anne babasına güzel davranmasını vasiyet ettik. Lokman 15'te Lokman Aleyhisselam oğluna annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa mücadele et, ona şirk koşar, ikisine de itaat etme. Dünya hayatında onlarla güzel geçin, güzel davran. Bana ulaşanın yoluna tabi olun. Akaf 15, insana anne babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, güçlükle doğurdu. Öyleyse annenin çocuk üzerinde hakkı babadan daha fazla. Anne çocuğun, daha doğrusu çocuk anneden bir parça. İsra suresinin 23. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. Sadece her halükarda dünya hayatında onlarla iyi geçinin, onlara öf bile demeyin, onlara ihsanla davranın. Ama annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etmeyin. İşte halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Birçok insan diyor ki evlat anne baba şirk içindeyse o zaman nasıl olacak o kişinin durumu? Allah Teala bunun tedbirlerini kalu bela gününde almış. Ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin cevabı kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah Teala Araf Suresinin 172. ayet-i kerimesi ve 173'te bakın ne buyuruyor. Adem Aleyhisselam'ın zaharında onun bütün zürriyetini yaratan Allah Teala onları huzurunda topluyor ve hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve üç vücutla Allah'ın huzurunda bulunan bizler kalu bela, evet sen bizim Rabbimizsin diyor. Ama Allah Teala ruhumuz Allah'a misak veriyor. Teslim olacağına dair, fizik vücut Allah'a at veriyor teslim olacağına dair, nefsimiz de yemin veriyor teslim olacağına dair. Ama diyor, kıyamet günü kimse benim bundan haberim yoktu demesin diye bunu alıyoruz. Kıyamet günü haberim yoktu diyebilecek olan vücut nefsimizdir. Mutevassında 19 afet bulunan nefsimiz. Veya nefsimiz ne diyebilir? En tekulu innemâ şekvâbâna. Nefsimiz diyebilir ki benim bundan haberim yoktu. Allah Teala mutlak surette katından Resuller gönderiyor. Araf 173'te fakat önce babalarımız şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen nesiliz. Yani anne babalar şirkte. Hal böyleyken batıla amel edenlerin yaptıklarından dolayı bizi helak edeceksiniz dersiniz diye. İşte Allah Teala bu sebeple böyle bir mazeretin arkasına sığınmamaları için insanlara Resuller gönderiyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Nisa 165. Evet Nisa 165. İbrahim 4 her Resulü kendi kavmi lisanına gönderiyoruz. Nahl 36. Bütün kavimlere Allah'a kul olsunlar. Tağuta kul olmaktan iştinâb etsinler diye Resuller bahsettik. İsra 15 Resul göndermesem azap etmem. Ta 134 Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de Rezül rüsvay olmadan önce senin ayetlerine tabi olurduk. Kasas 47 onlara bir musibet isabet ettiğimiz zaman bize bir Resul gönderseydin ya Rabbim derler. Ve Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde
size ayetleri tilavet eden Resuller gelmedi mi? Resuller bütün insanlar için vazifeli. Resul göndermesem azap etmem. İşte Resullerin birinci görevi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Vallahu yed'u ila darissalam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yehdi men yeşâ ila sirat-ı müstakim. Ve sirat-ı müstakime ulaşan kimdir? Sirat-ı müstakime ulaşan Allah'a ulaşmayı kalben dile. Sirat-ı müstakime ulaşanı da ulaşmayı dileni de sirat-ı müstakime ulaştırıyor. Sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Olay bu ise tek bir dilekle Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse başlangıç noktasında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya gelen bizler, Allah zatından bize ruh sürüyor ve o ruhun kalübelen de ruhumuzdan aldığı misak gereğince dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a teslimini bizden istiyor. Kur'an'a baktığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani hidayeti. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim ise Allah'ın hidayet yolu, yani ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Ve ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi mutlaka kişinin kalpten Allah'a ulaşma dileğine sahip olması lazım. Allah Teala sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmaz. Kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakıyor. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Rahim isması ile tecelli ediyor ve onları dört kalp şartının sahibi kılıyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek, dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi, beşinci basamakta kulaklardaki engellerin kaldırılması, o kişinin Resul'ün sözlerini anlamaya başlayıp işitmesi, altıncı basamakta kalpteki ekinetin alması, fıkhasasının açılması, ifatın korunması, o kişinin ayetleri kendisinden kalbine indirip idrak etmesi ve yedinci basamakta gözündeki Cabir Mesture'nin basar hassasın güçlerinde güçlü perdenin alınıp o kişiyi mürşidi Resulü Resul olarak görmesi. İşte Allah'a ulaşma dileği aynı zamanda bize Allah'ın ezelde bizler için tanıttığı mürşidi tanıtıyor. Başlangıç noktasında insanlar dünyaya göre diridirler ama Allah'a göre ölüdürler. Sağır dilsiz ve kördürler. Sağırdırlar, irşat kademesinin sözlerini işitmiyorlar. Dilsizdirler, kalplerinde hakkı konuşacak durumda değiller. Kördürler, irşat kademesini mürşit olarak görmüyorlar. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğe başlamadan evvel Hazreti Ebubekir rüya görüyor. Rüyasında ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. Bunu Allah dostuna tabir ettirdiği zaman o diyor ki ahir zaman peygamberi gelecek. Sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin diyor. Gerçekten de çok zaman sonra Resulullah tebliğe başladığı zaman ilk ona koşan Hazreti Ebubekir ve sohbetini dinledikten sonra kendini Resul olarak söylüyorsun da delilin ne deyince Allah Resulü o delilim gördüğün rüya diye buyuruyor. Ama aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Cehil'e de
Ebu Cehil'i de Allah'a davet etti. Fakat Ebu Cehil daveti kabul etmedi. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemedi. Fakat Ebu Bekir Sıddık kalben Allah'a ulaşmayı diledi. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen Ebu Bekir Sıddık, Allah'ın Resulü'nün Resul olarak gördü. Şahit ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Hazreti Bekir, Ebu Cehil ise Resulullah'ı Ebu Talib'in yetim olarak gördü. Onun için halk arasında bu durumu şöyle ifade ediyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Ama ismiyle çağırıyorlar fakat Allah'ın peygamberi olarak görmüyorlar. Önemli olan Allah'ın Resulü'nü Resul olarak görmek. Kimler için bu mümkündür? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için bu mümkün değil? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Öyleyse cennet ve cehennemi birbirinden ayıran sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gideceği yer cehennemdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların da kesinlikle cennete gideceğini Allah Teala açıkça ifade ediyor. Yedi grup ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil iman edenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluştadır. Yedi grup ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yevmil ahire iman etmeyenler. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler. Onların da gideceği yer cehennem. Görüyorsunuz ki ayetler net olarak en güzel biçimiyle bizlere hakikati ifade ediyor. O zaman ne görüyoruz? Başlangıçta herkes hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Bir anne baba ile anne baba çocuğun dünyaya geliş sebebi, bir aile ortamında çocuk büyüyor ve nasıl anne babanın çocuklarına karşı vazifeleri İslami terbiye ile onları büyütmekse, çocukların da anne babaya karşı görevleri onlara ihsanla davranmak, karşılıksız ikramda bulunmak. Onlara öp bile dememek. Bu anne baba arasındaki duruma da baktığımız zaman çocuk anneden bir parça olması hasebiyle anne çok daha üst seviyede. Annene hizmet et, annene hizmet et, annene hizmet et. En sonunda babaya ve diğer akrabalara geliyor. Ve Allah Resulü, daha doğrusu Rabbimiz Tahrim Suresinin 6. ayet-i kerimesinde açıkça buyuruyor ki, ey iman edenler, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi ve evladiyanınızı koruyun. Tıpkı bir insan uçağa biner binmez, hostelse evvela kemerlerinizi bağlayın, sonra çocuklarınızın kemerlerini bağlayın demek gibi, evvela anne babanın Allah'a ulaşmayı dilemesini, daha sonra anne babanın çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olması. Hangi anne baba çocuğun Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmuşsa o çocuğuna İslami terbiyeyi veren kişidir. Çünkü İslami terbiye bir dilekle başlar. Bu dileğin sahibi olan kişinin üzerine Allah rahim esması ile tecelli eder ve onu mutlaka mürşidine ulaştırır 14. basamakta. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi dört kalp şartının sahibi Allah'ın ismini zikretmeye başladığı an derhal Allah'ın katından rahmet göğsüne gelir. Göğsünden açılan nur yolunu takip ederek kalbine ulaşır ve %2'lik rahmet kalpte biriktiği zaman o kişi huşu sahibi olur. Dikkat ederseniz Usaym diye bahsettiği Resulullah'ın döneminde yaşayan kişi silahlarıyla birlikte kavmiyle geliyor Resulullah'a. Savaşayım sonra mı İslam olayım yoksa İslam olayım sonra savaşayım deyince Resulullah sual soruyor. Önce İslam ol sonra savaş. Ayetlerde de özellikle Tövbe suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَجَاهِدُوا
اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar ki amen oldular. وَهَاجَرُوا. Ve hicret ettiler. İşte bu hicret Allah'a hicrettir. Evvela kalben Allah'a ulaşmayı diliyor, amin oluyor. Hud 29'da zikredildiği gibi ve ma bi tardillezine aminu ennehum mulaku rabbum. Onlar amin oluyorlar. Sonra hicret ediyor. Nereye hicret ediyor? Allah ve Resulüne hicret. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesine ve Hazreti İbrahim'e iman eden Lut aleyhisselam amene lehu Lut inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime hicret edeceğim. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselam vasıtasıyla Rabbe hicret ediyor. Ama neyle gerçekleşiyor bu? Nefsine karşı cihatla. Hicretin var olabilmesi için, yani ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşabilmesi ancak nefsimize karşı cihad-ı ekberi yapmamız da mümkündür. Cahidu fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusuhum. Mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihad edenler. İşte onlar en büyük derecenin sahipleridir. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile oluyor. Bu ana kapılardan bir tanesidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek de kişinin elinde. Kalben ulaşmayı dilemek ve peşinden de 12 tane insanla Allah'ın mürşidine tabi olmak. 14 asırla ve sahabe için Ali İmran 31'de قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهِ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Mürşide tabiyet farz. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Öyleyse Allah'ın dostlarından olmak, Allah'ın sevgilerinden olmak istiyorsak mutlak surette mürşide tabiyeti gerçekleştirmemiz lazım. Allah'ı seviyor. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Ali İmran 32'de Atiullah ve Atiur Resul. Fen tevellev fennallah la hubbul kafirin. Allah ve Resulüne itaat edin. Yüz çevirirseniz yüz çevirenler kafirlerdir. فَنَاللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Allah kafirleri sevmez. Ve Allah Teala nasıl ruhumuzdan misak almış, fizik vücudumuzdan ahd almış, nefsimizden yemin almışsa, en sonunda irademizden misak almışsa Allah Teala bütün bu ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misakini Allah Teala bizim ahdimizle ifade ediyor. Ali İmran 76'da bela men avfa bi ahdi ve takka fennallahu yuhibbul muttakin. Hayır öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir, takva sahibi olursa o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Allah Teala emanetleri sırasıyla mutlak surette teslim etmemizi buyuruyor. İşte 12 tane insanla kişi mürşidine tabi olduğu an o kişi 7 inan şartının sahibi, 7 kalp şartının sahibi ve 7 nimetin sahibi oluyor. Hücret 15'te nemel müminellezine ellezine aminu billahi. Bunlar ki Allah'a amin oldular. Yani Allah'a ulaşmayı diledi ve Resulü ve Resul'e biat ettiler, tabi oldular. Sümalem yer tabi. Sonra şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvalihim ve enfusuhum fi sebilillah. Ve mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. Ulaikime sadikun. İşte onlar sadıklardır. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler işte onlar. Bunlar sadıklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az, işte İslam'ın, Kur'an'daki hidayetin unutulduğu bir dönemde Allah-u Teala katından Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği
ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz. Kur'an ayetleriyle bizlere Kur'an'daki İslam'ı tıpkı sahabenin Resulullah'ın sahabeyi anlattığı gibi anlattı ve hepimiz öğrendiklerimizle iki cihan saadetine sahip olmak istiyorsak evvela Allah'ın şeriatının üç esas üzerine bina edildiğini kalbimize nakşetmemiz lazım. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve tevhid. Evet. Allah'la aramızdaki ilişkiler teslime dayalıdır. Ama insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Bu sosyal hayatı yaşayan bizlerin tevhidde olmasını Allah Teala farz kılıyor. Tevhidin bütün boyutlarıyla yaşanması her şeyimizle başkaları için yaşamamızda ancak mümkündür. Çünkü ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuşuz. Ama bu teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak artık o noktadan itibaren gidip evde oturmak, münzevi hayatı yaşamak değil, o noktadan itibaren başkaları için yaşamak. İşte İncil'de de dinle ey İsrail, Rab tektir. Rabbi bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle sev ve komşuyu kendin gibi sev. Yani evvel emirde Rab tek, tek Allah'a inanmak. Markos 29-31 bütün Rabbi yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. Ve ikincisi de komşunu kendin gibi seveceksin. Yani başkaları için yaşamak. Dışımızdaki bütün insanlar için yaşamak. Dinin esası bu. Ve din baştan sona ahlaktır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz olsun, Hazreti İsa Aleyhisselam olsun, bütün peygamberler biz güzel ahlakı tamamlamaya geldik. Güzel ahlak mukaddes kitaplarda açıklanan Allah'ın ahlakıdır. Güzel ahlak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, dinin bütününü yaşamaktır. Gerçekten de şu dünya hayatını yaşayan diye bir milyar insan var. Belki şu şekilde ifade edebiliriz. Ahlakı bir ile tarif edecek olursak, ondan sonra kişinin sahip olduğu her şey, onun birin arkasına gelen bir sıfırı ifade ediyor. Bir güzel ahlakın sahibiyseniz, yani dininizi bütün boyutlarıyla yaşıyorsanız, ondan sonra eviniz varsa nurun ala nur, arabanız varsa nurun ala nur, çocuğunuz okulları bitiriyorsa nurun ala nur. Yani kısacası ondan sonra başarı, ondan sonra makam her şey çok güzel sıfırları ilave edebilirsiniz. Ama eğer o biri güzel ahlakı devreden çıkartırsanız, o zaman insanoğlu bir sıfırdır. Demek ki insan ancak güzel ahlakla insandır ve dinin esası da güzel ahlaktır. Dinler de yoktur. Ezeli ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça'da İslam. Bu güzel ahlak da kutsal kitaplarda ifade edilen ahlaktır. O Allah'ın ahlakıdır. Hepimizin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması esas teşkil ediyor. Farzdır üzerimize. Öyleyse anne babalara çok büyük görevler düşüyor. Gelecek çocukların büyüdüğü bir zaman dilimini ifade ediyor. Anne babalar da çocuklar için bırakabileceği en büyük miras dünya hayatı değil, ahiret hayatı yani
Allah ve Resulü sevgisi. Onun için Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Anne babanın bırakacağın büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiyede öncelikle giriş kapısı İslam olmaktır, bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Orta direği namaz, namaz dinin direğidir, tamam. Ama bu direğin çadırı cihattır. Nefsimizde olan cihat. Bu cihat dış düşmanlarla yapılan küçük cihat olabilir. Ama içimizdeki nefsimizle 19 tane afet yapacağımız cihat da cihad-ı ekberdir. Yani nefsin tezkiye ve tasfiyesi. Hepimizden Allah Teala bunu istiyor, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemizi. Bir anneler gününde bir pazar sohbetini Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Ve pazar sohbetimiz inşallah sizden gelen suallerle devam ediyor. Malatya'dan bir kardeşimiz

28. ve 29. ayetlerine baktığımız zaman bu sıralamayı görüyoruz. 29'da feyza seveytuhu. Yani vela yaratılma olayı Hicr 28'de ve iskale rabbuke lel melaiketi enni halikun li beşerin min salsalin min hamain mesnun. Rabbin meleklere şöyle demişti: ben mutlaka hamain mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş, organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer halk edeceğim. Bu fizik bedenimizdir. Feyza seveytu, onu bir nefse dizayn edeceğim. Ve nefatuha fi min ruhi, ona ruhumdan üfüreceğim. Fekavlâ secdin, o zaman ona secde edin. Öyleyse ana rahminde şekillenen fizik vücut ve nefstir. Doğar doğmaz Allah Teala zatından ona ruh üfürüyor. Ve böylece üç vücut serbest idareyle kişi hayatı yaşamaya başlıyor. 14 yaşına kadar da sorumlu değil. Sorumluluk teklif ve sorumlu olduğu nokta akil ve bari olduğu nokta. Bülahirdi nokta. 15 yaşından itibaren her saniye, her an ya derecat kaybediyor, ya derecat kazanıyor. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa bu kişinin gideceği yer cennet. Kaybettiği derece kazandığı dereceden fazlaysa bunun gideceği yer cehennem. Ama hangi şartta mümkündür? Kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Çünkü Enfal 29'a göre kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Ve günahların örtülmesiyle o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla oluyor. Öte yandan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman amelleri boşa gidiyor ve kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla oluyor, gideceği yer cehennem. Öyleyse görüyorsunuz ki kazandığımız derecenin kaybettiğimiz derecenin fazla olması ancak Allah'a ulaşmayı dilememizle, kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecenin fazla olması ise Allah'a ulaşmayı dilememizle gerçekleşiyor. İkinci suali, insana hayat veren ruh mudur? Hayır, insana hayatı veren Allah'tır. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde onu biz öldürürüz ve biz diriltiriz. Muhakkak ki biz hayat veririz ve biz öldürürüz. Öyleyse hayatı veren ruh değil. Üçüncü suali, ruh hasta olur mu, açıklar mısınız? Hayır. Ruh tekamülün en üst noktasında yaratılmıştır. Emre aleminin varlığıdır. Yapısındaki 19 haslet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Hasta olan nefsimizdir. Başlangıçta doğuştan nefsimiz 19 tane hastalıkla malumdur. Kin ve nefret, küfür, yalan, hasırlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Öyleyse hasta olan ruh değil, ruh hastalanmaz, hasta olan nefsimizdir. Başlangıç noktasında nefsimiz 19 tane hastalıkla malumdur. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, bütün Resuller doğmadan önce mi seçilir, açıklayabilir misiniz? Evet. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde bütün Resuller, ister Nebi Resul ister Veli Resul olsun, bütün Resuller Kasas 68'e göre doğmadan evvel seçilirler. Rabbin dilediğini yaratır seçer, seçim hakkı onlara ait değil. Allah razı olsun. İkinci suali, bütün Resuller vehbi olarak mı daimi zikre ulaştırılırlar? Evet, bütün Resuller vehbi olarak daimi zikre ulaştırırlar. Yani Allah'a ulaşmayı Allah onlara dilettiriyor ve ondan sonraki bütün basamakları Allah'ın koruması altında gerçekleşiyor. Yani Resullerin bütün basamakları vehbi olarak gerçekleşiyor. Daimi zikirde yine vehbi standartlarda Allah Teala onlara nasip ediyor. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, şeytanın irademiz

0: zayıflatması mümkün müdür açıklayabilmişsiniz. Tabii irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. O zaman iradesini kullanmayanlar veya iradesini yanlış kullananlar, ruhumuzdaki 19 tane haset, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda, bu gerçekleştikçe irademiz güçleniyor. Zikrettikçe irademiz güçleniyor. Çünkü zikrettikçe irademiz güçleniyor, şeytanın etki alanı azalıyor. Ama irademizin zayıflaması, kalbimizdeki karanlıkların artmasına bağlı. Kalpteki karanlıklar azalırsa irademizin karşı koyduğu güç azaldığı için irademiz güçlenmiş oluyor. Kalpteki karanlıklar artarsa irademiz sabit kalıp da negatif güç arttığı için irademiz zayıflıyor. İkinci suali, doğru düşünme alışkanlığı ile irademiz arasında bir ilişki var mıdır? Doğru düşünme alışkanlığı ile aklımız arasında bir ilişki var. Başlangıç noktasında kişi bilmiyor. Bilmediği için de doğal olarak iradesini pozitif istikamette kullanmıyor. Ama Allah Teala zaten Resul göndermesem azap etmem diyor 7 ayet-i kerimede. Onun için 19 tane negatif şartlar içinde hayatı yaşayan insanlara Allah Teala hidayetçiler, resuller, mürşitler gönderiyor. Taha 123'te hadi hepiniz oradan aşağıya inin. Bizden önce kimler gelmiş? İblis Allah'ın huzurundan kovulmuş, dünya ayetine göndermiş ve dünya adeta şeytanın ülkesi durumunda. Hadi siz de birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, siz ve şeytan. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden de olmaz. Hidayete tabi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, yüceye tabi olmak, biat etmek, tövbe etmek vesaire. O sebeple akib ve bali olan herkese mutlaka Allah'a davet eden davetçiler geliyor. Resullerin görevine baktığımız zaman En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Resuller daveti kabul edenler için müjdeci, etmeyenler için uyarıcı olarak Allah tarafından vazifelendirilmişlerdir. Ve gittikçe ayetleri onlara tilavet etmek suretiyle doğru düşünme alışkanlıkları artıyor ve böylece daha güzel hedeflere yelken açıyorlar. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim hükümleri zamana göre değiştirir mi, açıklar mısınız? Hayır. Bütün kutsal kitapların hükümleri evrenseldir. Zamanla değişmez. Din evrenseldir. Din kainat şumuldur. Dikkat ederseniz Rum 30'da ve hakim ve şekerle dini hanife fıtratallah illeti fethetennâs aleyha la tebdile halkullah zanil zalike dinul kayyum. Zalike dinul kayyum nedir? Kayyum olacak. Ezelden ebede kadar yaşayacak. Ezelden ebede kadar. Ezelde Allah vardı. Ebette de Allah var olacaktır. Ve bütün zaman parçalarında ezelden ebede kayyum olacak tek bir din vardır. O din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Bu ezeli ve ebedi dinin bütün şeriatını Allah-u Teala peygamberlerine veriyor. üç esas üzerine bina edilmiş vahdet, teslim ve tevhid. Vahdet Allah'ın tekliği, teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sözlerimi sonlandırmadan bir kere daha ekranları başında bizi izleyen, dinleyen ve bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Daha nice anneler gününde el ele gönül gönle çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşamalarını, Allah'ın kendileri için dilediği iki cihan saadetinin sahibi olmalarını Efendimizin nimetiyle Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Hazreti Muhammed son peygamberdir. Son mürşit odur yani. Ondan sonra gelmez.
1: O sondu yani. Hani biz de onu rehber olarak görüyoruz.
2: Resulullah'tan sonra hiç kimseye ihtiyacımız yok. Eğer olsaydı Allah-u Teala bunu düşünür ve bir peygamber daha gönderirdi. Peygamber olarak ve önder olarak.
3: Fatiha maselavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit kavramının devam edip etmediğini açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Evvela 7 ayet-i kerimede Kur'an'da her şey açıklanmıştır. Ve insanlar söylediklerini Kur'an'la karşılaştırmak durumundalar. Kur'an'a uymuyorsa o batıldır, hükmü yoktur. Şimdi beraberce bakalım, eğer her şey Kur'an'da açıklanmışsa bu misafirlerimizin söyledikleri Kur'an'a uyuyor mu? Hayır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktada nübüvvet vardır. Ondan sonra ikinci adımdan imamet vardır. Üçüncüsünde hilafet vardır, dördüncüsünde risalet vardır, beşincisinde velayet vardır. Peygamber Efendimiz'de sona eren nübüvvettir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. İmamlık bizimle Allah arasında hidayete erdirme açısından Allah'ın tayin ettiği, farz kıldığı bir hakikattir. Peygamber Efendimiz'den sonra da kıyamete kadar devam edecek. Ama vekil imamlarla devam edecek. Bütün peygamberler Enbiya 73'e göre Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak tayin edilmişlerdir. Ama Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle ondan sonraki imamlar vekaleten Allah'ın Resulleri tarafından seçiliyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi. Öyleyse evet, Peygamber Efendimiz'e nübüvvet sona ermiştir ama imamet kıyamete kadar devam edecektir. Ve her zaman parçasında mutlaka adaleti yerine getiren, kesinlikle dindeki bidatleri temizleyen ve mutlak surette hakkı yerine getiren bir imam, adil bir imam hep olacaktır. Kıyamete kadar hilafet de devam edecektir. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki imam olan Allah'ın tayin ettiği devrin imamı halife olmasın. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Allah-u Teala'nın vaadi vardır İsra 15'te. Biz Resul göndermesek azap etmeyiz. Öyleyse görüyorsunuz ki her kavimde Allah'ın veli Resulleri vardır. Muminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu Resulleri ard arda, arkası kesilmeksizin gönderiyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavmin içerisinde istisnasız Allah'a kul olsunlar ve tağutta kul olmaktan içtinab etsinler diye Allah-u Teala veli Resuller tayin ediyor. Arkasından 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler vardır. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Sahabenin hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradelerini Allah'a teslim eden tövbe yüze göre veli mürşit olmuşlardı. Öyleyse mürşit farzdır. Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı 7 safanın 7'si de farzdır. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide tabi olmak. Mürşit kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz'e sona eren sadece nübüvvettir. Nübüvvetin Kur'an'daki yeri Allah-u Teala'nın nebilere şeriat kitabı vermesi sebebiyledir. Hemen ayet-i kerimelere bakalım. Peygamberlere Allah-u Teala şeriat kitabını indirmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz'e sona eren nübüvvettir ve son şeriat kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'le amel eden kıyamete kadar her devirde vekaleten devrin imamı olacaktır. Vekaleten Allah'ın halifesi olacaktır. Her kavimde mutlaka Allah'a kul olsunlar ve tağuta olmaksızın iştinab etsinler diye veli resuller olacaktır. Onların arasından seçilen vekaletin devrin imamı ve onlarla birlikte yedi sabah yaşayan mürşitler hep olacaktır. İşte Allah Teala Ali İmran Taha suresinin 123. ayet kerimesinde benden size hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte o hidayet hidayetçilerle geliyor ve her devirde devrin imamını temsilen 7 grup varis vardır. Bunlar hepsi birer vesiledir. Devrin imamının vesileleridir. Devrin imamı temsil eden hidayete vesile olan 7 grup insan. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Ve Allah Teala cehennemliklere cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyor. Size nezir geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. Öyleyse hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e aykırı olarak mürşit artık bitmiştir diyemez. Derse onun hükmü yoktur. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz son mürşitti. Açıkladık ayetlerle. Onunla beraber işat tamamlandı. Ondan sonra hiçbir zaman mürşit gelmeyecek diyorlar. Elbette bu Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra peygamberlik sona erdi ama kıyamete kadar peygamberin gelmesi elbette mümkün değil ama velayet devam ediyor. İşte bu veli mürşitlerin bir kısmı Resul mürşittir. Bir kısmı da her zaman olduğu gibi her kavimde mutlaka veli Resuller yaşayacaktır. Her devirde devrin imamı mürşitlerin mürşididir ve insanları hidayete erdirmekle vazifelidir. Secde suresi 24. ayet-i kerimesi gereğince. Sahabe bizim mürşidimiz tek mürşitti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O rahmetli olduğu güne göre biz kimseye tabi olmayız dememişler. Hülefai Raşid'in adı verilen irşad etme yetkisine sahip 4 tane halifeye tabi olmuşlar. Ondan sonra gelen nesiller hep tabiine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlamışsa o mürşitlerin yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu kapıların açılması ise mutlaka bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Allah Teala buyuruyor ki mürşidlerine ulaşamayan delaletler 10 ayet gereğince. Evet, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir. 7 grup ayet gereğince de delalette olanların gideceği yer cehennemdir. Peygamber Efendimiz'in hadisleri benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Bu konuda tam 7 tane hadis vardır. Mürşit yoktur diyenlere ithaf olunur. Bu ayet ve hadisler. Öyleyse hepimiz aklımızı başımıza alalım. Kur'an'daki İslami sahabe gibi yaşayalım. Bu dünyayı kendimize cennet kılalım. Ahirette de bütün cennetlerin sahibi olalım. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.
4: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dua. Birinci sual, Allah kalbimizden geçen her şeyi bildiğine göre Allah'a dua etmenin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizi serbest iradeyle yaratmış. Ve kalbimiz insanla Allah arasındaki ilişkiler merkezi. Bütün talepler kalpte var olabilir. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz herkesin kalbinde dünyevi arzulara ulaşan yollar var. Ama Allah-u Teala bu arzuların hangisinde kulun helak edeceği Allah için önemli değil. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzuların keşmekeşliğinden kurtarır. Allah'a güvenmek, dua, güvenin kesin işaretidir. O sebeple Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Allah-u Teala bizim kalbimizden geçenleri elbette biliyor. Ama biz Allah'a bu konuda müracaat etmedikçe Allah onları yerine getirmez. Armut piş, ağzıma düş olayı söz konusu değil. Allah'ın kanununda yoktur. Her şeyin bir bedeli vardır. Allah-u Teala'dan talep edeceğiz ve netice o zaman gerçekleşir. Neden? Duanın neden önemli olduğunu işaretlerini Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle net olarak anlayabilir. Eğer siz dua etmeyen, bizimle ilişki kurmayan mahluklar olsaydınız, sizi yok edip yerinize başkalarını getirirdik buyuruyor. Kim Allah'a müracaat ediyorsa, o Allah'a Rab mevkine koyuyor demektir. Allah benim kalbimden geçeni biliyorsa, neden Allah'a müracaatım gerekiyor? Evet, serbest irade sahibi biz insanlarız ve Allah Teala kalbimizdeki talepleri yerine getiriyor. Kalbimizde 19 afet var. Bu 19 afetin 19'unun da toplamı dünyayı istiyor. Allah Teala da kim bizden dünyayı isterse veririz. İşte ayet-i kerimeler bize dünyada verir. Allah niyeti, yani kalpteki niyeti sadece dünya olanı ahireti vermez. Ama Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. O halde bizlerin Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde 73 ayet-i kerimede insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor ve bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte kim bu farza riayet ederse emirlere itaat ederse itaat teslimiyettir. Allah Teala onun kalbindeki talebi yerine getirir. O zaman Allah'ın ilk kuldan kabul edeceği dua, ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırma duasıdır. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. O sebeple o duayı, yani kim ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala bu duayı mutlaka ondan kabul buyuruyor. Ve bu dilek aynı zamanda ahireti talep etmek denir. Ahireti talep edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünya hayatını talep edenler, onlar da dilemeyenlerdir. O zaman niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez, ama niyeti ahiret olana dünyayı da veriyor. Furkan 77'yi söylemiştik. Duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. İkinci sual, Allah Teala her duayı kabul etmeye hazır mıdır? Sevgili kardeşlerim, maddi taleplerde bulunmak zaten kalpteki afetler sebebiyle o kapıların hepsi açık. Ama Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Bakara 186'da İzâ se'eleke ibâdî annî fennî karîbun ucubu daveti da izâdâni. Tekrar o dua ile ilgili ayetlere bakalım beraberce inşallah. Bana dua edilince dua edenin davetine icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana amin olsunlar. Yani ulaşmayı dilesinler. Böylece irşada ulaşsınlar. Hadis-i şerifte Allah'a duanızı kabul edeceğine inanarak dua edin. Allah kendisinden başka bir şeyle meşgul, gafil bir kalbin duasını kabul etmez. Allah kendisinden başka bir şeyle meşgul olan gafil bir kalbin duasını kabul etmez. Yani kalbiniz zikirde değilse duanız da geçerli değil. O zaman kalbi gaflet içinde olanların duasını Allah Teala kabul buyurmuyor. Ve sahabeden bahsederken sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Yani Allah'a ulaşmayı dilemez. Kalbini zikrimizden gafil kılımız, hevasına tabi olan kimselere de isteyerek itaat etme. Öyleyse insanlar inanıyor ki Allah her duayı kabul eder, ama dua etmeyi bilmek lazım. Hayır. Dua etmeyi bilmek değil, dua ettiğin şeye layık olmak lazım. Geçerli olan budur. Liyakat sahibi olduğumuz standartlarda Allah Teala dua ederseniz Allah Teala bize icabet eder. Liyakatınızın ötesinde dua ederseniz hemen gerçekleştirmeyecektir, ama sizi o liyakat sesine ulaştırmak için Allah Teala'dan büyük yardım alacaksınız. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin diye buyuruluyor. Öyleyse liyakat mükafat kanunu. Mezun olanlar babaannelerin kaynağına biniyorlar ve babaannelere sual soruyorlar. Ne diyorlar? İşte matematik biliyor musun? Hayır. Fizik bilmiyor musun? Hayır. Vesaire birçok sualler soruyorlar. Sonuçta o sırada bir rüzgar, bir fırtına, babaanneler de onlara şu suali soruyor. Yüzme biliyor musunuz? Beyler diyor. Hayır diyor. Ömrünüzün tamamı gitti diyor. İşte kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Kur'an'ı bilmeyenlerin ömrü tamamen gidiyor. Allah'a tevekkül, duamızın kabulünün kesin göstergesidir. Üçüncü sual, dualarımızın kabul için irşat makamının duası almak önemli midir? Çok önemlidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tevbesini kabul buyurdu. Öyleyse 12 tane insanla kim mürşidine tabi olursa Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Devrin imamı da onun için mağfiret talebinde bulunuyor. İkisinin talebi kabul edilir ve şefaat olayı gerçekleşiyor. Şefaat olayı günahların sevaba çevrilmesidir. Bu noktadan itibaren gayret ilme nusret muhtevası devreye giriyor. Dedi kim bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına giden Yunus Emre buğday almak üzere gidiyor. Ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin? Yani dünyalık mı istersin yoksa ahiretlik mi istersin bir nevi? Buğday deyince çuvalını doldurup yola koyuluyor ama yolda Yunus Emre acaba himmet benim buğdayımdan daha mı hayırlı diye gidiyor. Soruyor, Himmet benim çocuklarımı karnı doyurur mu, koyunlarımı güder mi, ne yapar Himmet? Deyince, Himmet seni güder, sen de çocuklarının karnı doyursun, koyunlarını güdersin. Deyince, o zaman Himmet isterim diyor. Gayret Himmet Nusret. Himmet, bizim için irşat makamının Allah'a yaptığı duanın adıdır. Dualar yani himmet kişinin liyakatine göre Allah'ın dinde değerlendirilir. Gayretiniz varsa himmet mutlaka arkadan gelir. Himmet bir büyük yardım vasıtasıdır. Hürafe irşat makamının dualarının kesin olarak kabul edileceğinin garantisi yoktur. Allah karşısında herkes eşittir. Makamlar yoktur. Dua etmek herkesin hakkıdır. Allah kimin duasını kabul edeceğine kendi karar verir. Şeyhin duasını diğerlerinden üstün görmek tevhid inancını zedeler. Bunlar hepsi birer hürafe, birer bidat. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah ile insan arasındaki en önemli ilişki duadır. Allah'a göre de en önemli dua kalben Allah'a ulaşma dileme duasıdır. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Elham geliyor. Elham geliyor. İbadet geliyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince ben birebir Allah'la hırkıya dolup dua etmek, teheccüd namazıyla kendimi onunla mutlu, onunla huzurlu hissediyorum.
4: Allah'a ulaşmak deyince aklıma direkt ruhumuz ya da ölüm geliyor. Çünkü her gün illaki yüzlerce kişi ölüyor, Allah'a teslim oluyoruz.
5: Allah'a ulaşmak deyince önce ölmeden önce kelime-i şehadet getirmek, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dediğimizde ruhumuzu Allah'a teslim ederiz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Ruhumuz kalpten dua edersen,
2: ruhumuz ulaşır.
5: Ruhumuz.
4: Dünyada her yaptığımız ulaşıyor zaten Allah'a, dualarımız da ulaşıyor. Kalben yani imanlıysak eğer ki Allah zaten her duamızı görüyor, zamanında kabul ediyor.
1: Bu duayı birlikte yapabilir miyiz şimdi?
2: Yaparım. Ey yüce Allah'ım,
5: bana emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
6: Senin dostlarından biri olmak istiyorum.
3: Allah'ım bu duayı kalbimden aşağıya.
0: Sevabimiz Allah'a ulaşmak ölmeden önce kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmemizle ruhumuzu Allah'a teslim eder miyiz? Hayır. Bütün münafıklar kelime-i şehadet getiriyorlar. Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ Münafıklar sana geldiğinde قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّكَ لَا رَسُولُ Allah senin onun Resul olduğunu biliyor. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalancıdırlar. Yani dillerinin söylediği kalplerinde yoktur. O zaman her kelime-i şehadet getiren kişi kesinlikle bu ruhun Allah'a teslimini ifade etmiyor. Ruhun Allah'a ulaşması kelime-i şehadet de mi gerçekleşir? Hayır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Yedi inan şartı bu imanın teorik kısmını ifade ediyor. Ementu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve resulihi vel yevmul ahiri ve bil kadri hayri şerri min Allahi ta'ala ba'su ba'du mevd. İşte burada yedi inan şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu inanç şartlarının hepsine kişi inanabilir. Ama kişi kalpten ulaşmayı dilemedikçe asla inanç şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte Allah-u Teala'nın soyumuza, malımıza, şekli şemalimize bakmaması, devamlı kalbimize bakmasının sebebi de budur. Allah Teala kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa ki bu dileğin oluşabilmesi için Allah katında hidayetçiler, resuller gönderiyor. Bütün resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek takva sahibi olmaktır ve yönelmektir Allah Teala. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ilahi Allah'a yönel, ulaşmayı dile ve takva, böylece takva sahibi ol. Baqi müsala ve la tekun minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minellezine feraku dinen ve kanu şeyh. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dikkat edin, inanç şartlarının, teorik şartların hiçbirisi kurtuluşa ulaştırmıyor. Allah'a inanıyor kişi, meleklerine inanıyor, kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor, harun Allah'tan şerri nefsimizden olduğuna inanıyor ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor. İnanıyor ama bunun kişinin hayatına tatbiki, yaşaması kalpten bir dilekle başlıyor. Kalben ulaşmayı dilemek. Kalben ulaşmayı dilediği an ne oluyor? Daveti kabul eden kişi kalben ulaşmayı dileyen kişidir. O zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ederek kalbindeki ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِلِهِمْ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبًا. Nebi Resul, Veli Resul'ün söyledikleri haktan inen sözlerdir. İman ediyorlar ve Allah-u Teala onların kalbine ihbatı koyuyor. Ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Hac 34'te de İlâküm ilâhün vâhid, ilâhiniz tek bir ilahtır. Fellehu eslimu ona teslimun ve beşirul muhbitin, ve muhbitleri müjdele. Öyleyse Allah kimin kalbine ihbat koymuşsa o birinci kat cennetin sahibidir. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek istisnasız İki tane kalp şartı. Ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. Ne yapmıştır o zaman Allah-u Teala? Allah-u Teala baş gözündeki Cebel Müsri'yi almıştır. Kulaklardaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekineti almıştır. Ve ihbatı koymuştur. Bu yedi furkan sahibi kişidir. Kalbindeki ekinetin alınması, ihbatın konulması, yedi furkanın sahibi olduğunu gösteriyor. Ama yedi furkan ancak 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. 8. ihsan Allah'ın kalbe hidayetle ulaşması, tekamül 11. 9. ihsan kaf 33, kalbin Allah'a dönmesi. 10. ihsan göğsünden kalbine nurun açılması. 10 tane ihsanla kişi mürşidine, hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. 10 tane ihsan. Ama bu 10 tane ihsanla mürşidine tabi olan kişi tabi olduğu noktada 3 kalp şartı daha gerçekçi. Allah Teala onun kalbinin mührünü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. İşte bu noktada 7 kalp şartıyla kişi nefs tezkiyesine başlar. İslam'ın 5 şartına dikkatle bakın. Namaz, zekat, oruç, hac, kelime-i şehadet. 5 tane şartın 5'i de fiziki vücutla alakalıdır. Fizik vücudu ibadetidir. Allah-u Teala ise sadece fizik vücudumuza emir vermemiş, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de, ruhumuzun da Allah'a teslim olmasını istiyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması her şeyden evvel şartlara bağlıdır. Bu şartlar nefsimizin kalbinde bir takım değişiklikler olmasını ifade eder. Şartları araştırdığımız zaman burada mutlaka mürşide ulaşmanın farz olduğunu görüyoruz. İlk adımsa Allah'a ulaşmayı dilemektir. La ilahe illallah diyen cennete girer. Kat kale men la ilahe dakhala cennet. Bu bir hürafedir. Bu bir bidattir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminlerin duasına icabet edeceğini söylüyor. Onların duasını kabul ettiğini söylüyor.
0: Lev şa'allahu ma eşreku.
1: Söylüyor. Gerçek hak mümin olabilmemiz için de Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşide tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
4: Gerçekten müminlerin duasını kabul ediyor. Mümin olmak için de zaten kalben inanç lazım. Kalben inanç ettiğimiz zaman Allah zaten sorguda veya dualarımıza öncelik verir. Diğer dinlerinki onlara din, bizimkiler bize din. Ama onlarınki ayrı, bizimki ayrı. Biz cennete giderken onlar sürekli cehennemde kalacak zaten.
5: Şeytan der ki, boş ver ya, ne yapacaksın? En azından bugün gitme. Ama gerçek bir melek diyor ki, ezan okunduğunda Allah'ın evine koşun, namazınızı kılın diyor. Ama insanlara baktığımızda ne namaz kılıyor, ne Allah'a inanıyor.
3: Onların mürşide sahip olmak değil, ben açıkçası onları bilmiyorum yani. Çekiniyorum biraz.
5: Yani zaten söylediğin cümleler çok doğru. 5 vakit namaz kılabiliyorsak, zikir çekebiliyorsak, Allah yolunda olabiliyorsak, zaten Allah'ın elçileri ve kulu gelecektir illaki.
0: Evet, bir misafirimiz diğer dinlerinki onlara din, bizimkiler bize din. Onlarınki ayrı, bizimki ayrı. Biz cennete girerken onlar sürekli cehennemde kalacak derler. Allah'ın cennetine girecek olan kesim sadece İslam alemi midir? Hayır. Dikkat edersen inan şartlarında Ementü billahi, Allah'a inanıyoruz. Onlar da inanıyor. Melaiketi, melekler inanıyor. Onlar da inanıyor. Ve kütübi, kitaplarına inanıyoruz. Yani sadece Kur'an'a değil, Adem Aleyhisselam'dan Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen gelene kadar bütün Allah'ın Nebine'ye verdiği kitaplara inanıyor. Bunun içerisinde Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat var, Hazreti İsa'ya indirilen İncil var. Onlar da tatbikatını yapıyorlar sana göre. Onlar da kurtuluşludur. Resullerine inanıyoruz. Tamam. Onlar da inanıyor. Biz de inanıyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına vesaire, bütün bunlar hepsi var. Ama marifet kişinin bugün Yahudiler içinde Hazreti Musa'yı temsilen bir kişiye iman ediyorlarsa kurtuluştadır. Hristiyanlar içinde Hazreti İsa'yı temsilen bir kişiye inanıyorlarsa onlar da kurtuluştadır. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz içinde öyleyse Allah'ın yanında Hristiyan, Yahudi diye ayrı insanlar yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenler vardır ve dilemeyenler vardır. Hristiyan ve Yahudilerin büyük kısmının Allah'a ulaşmayı dilemediğini kesin olarak biliyoruz. Onların Allah'ın cennete girmesi elbette mümkün değil ama İslam'a baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. İnsanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyemiyor. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennete gider. Nitekim insanların katında Yahudiler var, Sabiler var, Nasraniler var vesaire. Ama Allah-u Teala'nın gözlükleriyle bakıldığı zaman gerçekten Allah'a ve yevmil ahire iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O slaytımızı gösterebilirsek, o zaman oradaki ayetlerden bir sonuca ulaşacağız inşallah. Allah'a ve yevmil ahire iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte iman edenler. İsa 59 Allah'a ve yemlâhre iman ediyor. İsa 162 Allah'a ve yemlâhre iman ediyor. Tevbe 18, Tevbe 44, Tevbe 99, Ahzab 21, Mümtehine 6. Bunlar Allah'a ve yemlâhre iman edenler, kurtuluşa olanlardır. Ama Allah'a ve yemlâhre iman etmeyenler. Bakara 8, İsa 38, İsa 39, Tevbe 45, Nur 2, Ankebut 36, Mücadele 22. Aslında şu noktaya bakmak istiyordum. Bakara 62 ve Maide 69. Nellezine amenu vellezine hadu ve sabin nesura. Men amene billahi ve yevmil ahiri. O zaman Bakara 62'yi de ilave edelim. Enam 69 değil. Maide 69'u. Maide 69'u Enam Bakara 62'yi nereye ilave edeceğiz? Tekrar o Allah'a ve yevmil ahire iman edenlerin kısmına bakalım. Belki Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Bakara 62 buraya ilave edelim. Nisa 162, Nisa 59 onun altına ve Maide 69'u da Nisa'dan sonra ilave edelim. Tevbe 18, Tevbe 44 bunları da alt alta yazabiliriz. Bunlar hepsi Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Öyleyse Yahudilerden kim, Hristiyanlardan, Müslümanlardan mesela Allah'a ve yevmil ahire iman ediyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve ıslah edici amellere başlıyorsa onlar kurtuluştadır. Öyleyse Allah'ın yerinde Allah'a ulaşmayı dileyenler var ve dilemeyenler var. Yani Allah'a ve yevmil ahire iman edenler var. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler var. Olayı böyle görmek lazım. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Elmas. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir soru var arz edelim inşallah. Başkaları için dua etmemiz onlara fayda sağlar mı inşallah? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok severiz kalbimizden, ellerinizde hürmetle hasretle öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Herkes herkes için dua etmelidir. Dua her zaman faydalıdır. Dua edenin derecat kazandığını bilmeliyiz. Allah Teala başkası için yapılan bir duayı o kişinin kendi duasından daha fazla değerli bulur. Neden o kişi kendisini bir tarafa bırakmıştır? Başkası için Allah'a dua değil. Bu bir fedakarlıktır. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ama dua tek başına kaderi değiştiremez. Dua kişiyi teşvik eder, yoluna daha güzel bir şekilde devam etmesini sağlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de farz kılıyor ve Allah'a yaptığımız duaların daha çok kabul olması için Allah'ı daha çok zikretmemizi emrediyor Allah Teala. Zikir yapmak, Allah Allah diye zikir yapmak bir insana neler sağlar sizce?
3: Mutlu, huzur. Ne diyeyim yani, evde bereketin artması.
2: Zikir her şey sağlar. Önündeki duvarlar yıkılır.
5: Zikir ettiğimizde ruhumuzu gerçekten ona teslim ediyoruz.
4: Bana sürekli huzur verir. Namaz kılarken örnek vereyim. Namazı bitirdikten sonra bir dua, tesbih. Bunlardan sonra huzur geliyor. Yani rahatça uyuyabiliyorum.
5: Zikir ediyoruz. Kalben, ruhen, bedenen ve o gün kendimi Allah'a teslim ettiğimi hissediyorum. Ve inan ol, bir anda nereden çıktıysa Allah diye bir bağırmışım. İnsanlar devam etmeye başladı. Hiç çekinmedim, şey yapmadım. Önce bir utandım, Allah dedim ama işte onlar hiçbir şey söylemedi. Devam ettik zikretmeye. Gerçekten ruhumu teslim ettiğimi hissediyorum. Ve Allah'ın bir kulu, elçisi olduğumu hissedebiliyorum. Allah'a daha yakın olduğumu hissedebiliyorum. Kötülüklerden koruduğunu da hissedebiliyorum. Çünkü neden? Zikir.
0: Zikir her şeyi sağlar. Önündeki duvarlar yıkılır. Zikir her sorunun çözümüdür. Evet. Doğru düşünme alışkanlığı ve zikir birbiriyle ilintilidir. Önemli olan olaylar değil, önemli olan olayların üzerimizdeki vücuda getirebileceği tesirdir. Bu tesir nefsimiz tesirinde ne kadar açıksa biz de kendini o kadar hissettirir. Saadeti yaşamamızın arkasında ise bir talep sebep vardır. Nefsimiz ruh haline dönüşmesi. Nefsimizin kalbindeki zehirleri, karanlıkları, afetleri, kötülükleri oradan alacak yegane ilaç zikirdir. Öyleyse bir değişim sürecinin içinde neticeye ulaşmak hepimiz için farzdır. Daimi zikrin sahibi olmak, hele hele bütün güzelliklerin sahibi olmak manasına geliyor. Daimi zikirde orada hiç huzursuzluk yoktur. Daimi şeytanın kapısı kapalıdır, Allah'ın kapısı da açıktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Hürmetle, hasretle, kül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hocam kalbimden. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacak inşallah. Aynı konu için irşat makamında defalarca dua istememiz uygun mudur? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Ama çok seviyoruz kalbimizden. Aynı konu için inşaat makamında defalarca dua etsemiz uygun mudur? Evet. Uygundur. Konunuz halledilene kadar defalarca aynı konu için dua isteyebilirsiniz. Biz de bundan hiç sıkılmayız. Gücenmeyiz. Mutlaka o kardeşim için dua ediyoruz. Bundan üzülecek olan bir şey yok. Allah-u Teala duayı kabul etmiyorsa daha uzun süre devam etmesi söz konusu olur. İnşallah Allah'ın bir gün o duayı kabul edeceği bir ana rastlarız. O liyakate ulaştığımız gün gerçekleşti. İnşallah bir gün duaları kabul edecektir. Allah her şeye kadir. Vefat etmiş veya hayatta olan mürşitlerden medet ummak, onlardan bir şeyler talep etmek yanlıştır. Kur'an ihtiyaçlarının yalnızca Allah'tan talep edilmesi gerektiği vurgular. Bu bir bidattır. Bu bir hürafedir. Oysa Allah dostlarından da Allah'tan talep ediyoruz. Onların da bizim için vesile olmasını isteyebiliriz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an her an mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Ey kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor?

0: Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükür ediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, insanlar birbirlerini sevseler, başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunanlar olsalar mutlu olabilirler mi? Elbette. Ama bundan çok daha önemli olan öncelikle insanlar Allah'la aralarındaki ilişkiyi Allah'ın emrettiği biçimde gereğini yerine getireceklerdir. Bu nedir? Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmış. İnsan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenin sahibidir. İnsan Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde işaret edildiği gibi bir nefsin sahibidir. Ve insanın nefsinde 19 tane hastalık var. İnsan denge sahibi bir varlık. Allah zatından insana ruh üfürmüş. Ruh da 19 tane hasletle mücehiz olan bir yapının sahibi. Secde 9'da belirtiliyor. Allah Teala insana serbest irade vermiş ve aklın sahibi kılmıştır. Başlangıç noktasında insanlar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de doğal olarak kendilerini bilmiyorlar. İşte Bakara 170'te onlar Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde hayır biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye yola tabi oluruz dediler. Onların ataları hiçbir şey akletmiyor, hidayete ermemişler de mi? Görüyoruz ki öncelikle kişinin akletmesi lazım. Enbiya suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden

0: bahseden bir kitap indirdik. Hala akletmez misiniz? İşte kişinin kendi kendine bu kitabı okuyup akledebilmesi mümkün mü? Hayır. Çünkü Allah Teala hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetçim gelecek nefsimiz ve şeytan. Şeytan nefsimizin 19 afetine %100 tesir edebiliyor. Ama Allah Teala biz insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Gördüğünüz gibi melekler Adem'e secde edin dediğin zaman iblis secde etmiyor. Ve şeytan oradan o kişinin ayağını kaydırıyor. İnsanlar iblisle beraber yeryüzüne iniyorlar. Allah Teala Bakara 168'de insanlar yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. İblis insanın Allah katından yeryüzüne indirildiği yerden onu biraz daha esfel-i safiline götürmek üzere bir gayretin içerisinde. Ama Allah Teala da katından Resullerini gönderiyor ve Taha 123'te hadi siz ve şeytan birbirinize şu an yeryüzüne in. Benden size hidayetçim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kanlı ve şakilerden olmaz. İşte kim Allah'a ulaşmayı diler, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın dostu, velisi olur da o noktadan itibaren insanların mutluluğu için çalışırsa o zaman gerçekten onu da mutluluk kat be kat artar. Allah razı olsun. İkinci sual Antalya'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Saf suresi 8. ayet-i kerimede onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar buyuruluyor. Burada ağızlarıyla kelimesindeki ifade edileni açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Muhterem Efendimizin tefsirinde şöyle buyuruluyor. Allah'ın Kur'an'daki irci ila Rabbiki Rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek ruhunu Allah'a ulaştır. Emirlere riayet etmeyenler, Allah'ın nurunu söndürmek isteyenlerdir. Onlar ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Çünkü insana hayat veren ruhtur diyenlerdir. Oysa ki Allah yaratan, hayat veren de öldüren de Allah'tır buyuruyor. Yani ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. O kafirler geri görseler bile Allah nurunu tamamlayacak. Ennellezine keferu Nisa 167, 168, 169 ve seddu an sebi'illahi kaddelü delalem be'ide Ennellezine keferu ve zelemu lem yekunullahu yafir lehum ve la yetim tarika ila tariki cehennem halidina fi abede. İşte burada kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, uzak delalete sapmışlar, onlar kafir ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tariki müstakime ulaştırmaz. İla tariki cehenneme. Öyleyse ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler, onlar gay yolu üzerinde insanları ateşe davet eden, cehenneme götüren insanlar. Nevşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali bazı imtihanları kolayca atlatırken bazı imtihanlarımızı ise uzun yıllar aşamıyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Bu konuda nasıl doğru düşünebiliriz? Sevgili kardeşlerim, o kolay atlattığımız imtihanlar, onlar Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Ama Allah Teala bizi bize gösterdiği zaman bu işin pek de öyle kolay olmadığını Allah Teala gösteriyor. Ruhun Allah'a teslimi 7-8 aylık süre içerisinde gerçekleşiyor ve nefsimizin manevi kalbi %51 Allah nurlandırıyor 7-8 aylık süre içerisinde. Geri kalan %49'unun da nurlanabilmesi için bize bırakıyor ama bunu yıllar içerisinde gerçekleştiremiyoruz. Nefsimizin afetleri, çevre şartları ve nefsimizin dünyaya düşkünlüğü sebebiyle, şeytanın da devamlı saldırısı sebebiyle bir türlü hedefimize ulaşamıyoruz. Ama burada vazgeçmemek, azim sahibi bir insan olarak hedefe kilitlenmek bizi mutlaka galibiyete götürecektir. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. O kolayca atlattığımız imtihanları Rabbim sen bana nasıl nasip ettiysen, bugün bu imtihanı da vakti zamanı gelince mutlaka yardımına beni muvaffak kılacaksın. Allah'a sığınmak, Allah'ın yardımını istemek daima hedef olması lazım. Cisva, Risalet ve Nübüvvet nedir, açıklar mısınız? Risalet, Allah'tan alınan emirleri muhataba tebliğ etmektir. Onu açıklamaktır. Nübüvvet ise Allah'ın en üst noktada insanlar için vaaz ettiği makam, nebilere Allah-u Teala şeriat kitaplarını veriyor. Risalet, melekler içinde, cinler içinde, insanlar için geçerli olmasına karşılık, nübüvvet sadece insanlar içindir. Ve Allah nebilerine şeriat kitabı veriyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 7 tane ayet-i kerime, birçok ayet-i kerime var ama biz bunlardan basitcelerini aldık. Nebi Resul'le Veli Resul arasında birbirine farklı tam 10 tane özellik var. İşte son Nebi, Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecek. Nebiler asaleten şefaatine sahip ama Veli Resuller vekaleten. Nebi Resuller 5 görevin sahibi ama Veli Resuller 4 görevin sahibi. Nebi Resul asaleten devrin imamı, Veli Resul vekaleten. Şeriat kitabının sahibidirler. Şeriat kitabını açıklayan kişilerdir. Aralığında fetret dönemi var, fetret dönemi yok. Aynı anda iki nevi yok. Aynı anda her kavimde Resuller var. Aynı soydan gelirler, her farklı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Ve gördüğünüz gibi birbirine farklı tam 10 tane özellik söz konusu. Adana'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 18 bin alem neden ve niçin yaratılmıştır, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, biz Efendimiz'den 18 bin alem duymadık. Bize öğretilen 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem. Allah-u Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Huvellezi halaka semavate velerde fisteti eyyam sümmaste vilel arş. Gökleri ve yerleri 6 günde yaratan odur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, ona yürüyeni, yükseleni bilir. Nerede olursanız o sizinle beraber. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. İşte bu 3 asır ve 3 dakika sormak üzere 6 alemin içerisinde insanlar var, cinler var, melekler var. Ama en üstün varlık insan. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İnsan devrin imamıdır. İnsan Allah tarafından hidayete erdiren olarak vazifeli kılınmıştır. Bu bakımdan insan eşref-i mahlukat olarak kutsal kitaplarda yer alıyor ve her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah'a teslim olmak üzere vardır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Muhterem hocam, ben Yozgat'tan Abdullah Sevim. Tüm Yozgatlı kardeşlerimiz adına selam eder, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öperim. Muhterem hocam, izin olursa bir sualim vardı inşallah. Din kitaplarında İslamiyet'in garip olarak başlayıp yine o garip haline döneceğini bildiren bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifteki garip olmaktan maksat nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, din kitaplarında İslamiyet'in garip olarak başlayıp sonra yine garip haline döneceğini bildiren bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte garip olmaktan maksat nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, şu an 8 milyar insan var. Bu garip insanlar Resulullah'ın ve aynı zamanda tabii diğer bütün peygamberlerin ifsad olan sünnetini ıslah eden, ortadan kaldırılan sünnetini ihya eden, Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler. İnsanların içerisinde çok az. Mesela Nebilen Sultan-ı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kendi topluluğu ona tabi olan sahabeyi gösterirken, şu anda münafıklar sizin içinizde nasıl gizleniyorsa, ayrı zamanda da müminler münafıkların içerisinde gizleneceklerdir. Yani çoğunluk ne yazık ki Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar oluşturacak. Her devirde insanların %10'dan azı zaten seçilmiyor. Onlar şeytanla bir ilişki içindeler. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor ama %90'dan fazla seçilen insanlar içinde de %10'dan azı ancak Allah'ın dinini yaşamak üzere Allah'ın emirlerine bağlanıyor. Geri kalanın çoğu da yine dünya hayatını seçtikleri için, dünya hayatının peşinden koştukları için onlar da cehenneme doğruyorlar. Geri işte bu bahsedilen garipler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ara masum bir şekilde üzülüyor ve kardeşlerimi özlüyorum deyince sahabe biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah? Hayır diyor. Siz benim dava arkadaşlarımsınız. Henüz onlar gelmedi. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya edenler, onları sevmeyenler daima sevenlerinden çoktur. İşte onları sevmeyenler çoğunlukta, sevenler azınlıkta, azınlıkta olan bu sevenler hadiste garip olarak ifade ediliyor. Gerçekten de Peygamber Efendimiz'in zamanında da bu şekilde tamamen hidayetin unutulduğu bir dönemde Allah Resulü'nü vazifeli kılıyor. Ama yine şeytanın devreye girmesiyle, bidatleri din hayatına hakim kılmasıyla yine Kur'an unutuluyor. Furkan 30'da وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِتَ هَذَا هَذَا الْقُرْعَانِ مَحْشُورًا Mehdi Resul, benim kavmim Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. İşte Kur'an'ı unutulduğu bir dönemde Allah Resulü'nün sünneti ihya ediliyor, ortadan kaldırılan sünnetini ihya eden, ifsad olan sünnetini ıslah eden, azlıktan olan grup için onlar galiplerdir buyuruyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalü belada Allah-u Teala'ya verdiğimiz yemin, misak, ahd, şahit olduğumuz olayı neden unutmuşuz? Allah-u Teala istediği için mi unuttuk, yoksa nefsimizin unutkanlık afetinden dolayı mı unuttuk? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Araf 172 ile Maide 7'yi yan yana zikredersek unutulmanın ne anlama geldiğini de göreceğiz. وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِيَا دَمَمِنْ زُهُرِمْ زُرْيَتُمْ Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrinde onun bütün zürriyetini yaratıp اَشَدُ مَلَامْسُمْ Fizik vücut ve ruhları nefslerin üzerine şahit tutarak اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Nefsler de kalu, dediler ki bela. Ve ruh fizik vücutta şehitna. En tekulu yevmul kıyameti enne künne haza gafilin. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demiyorsunuz diye. Şimdi kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik dersiniz dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini alıyor ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu hatırlatmayı Maide 7'de açıklıyor. Ne diyor Allah-u Teala? وَاَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerindeki nimetini işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakinizi hatırlayın. Burada hatırlatıyor, hatırlayın diyor. Ne yapmışız? Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman hepimiz kalü bela diyoruz. Allah-u Teala sözlerimi işittiniz mi? Biz iskultum seminası işittik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik ucumuz Allah-u Teala'ya ahd veriyor. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Teslim olacağına dair. Evet, fizik ucu Allah'a ahd veriyor. Nefsimiz yemin veriyor ve fizik vücut Allah-u Teala'ya ahd veriyor, teslim olacağına dair. Misak, ahd ve yemin hatırlatılması. İşte Allah-u Teala burada bunu verdiğimizi bize hatırlatıyor ve bir kere daha Allah'ın katından gelen hidayetçilerin bunları bize hatırlatması. Hangi ayet-i kerimede? Allah-u Teala misakimizi Rad 1 ve 2'de ahdimizi Yasin 60-61'de ve yeminimizi Müddessir 38-39-40'da onları bize hatırlatır. Misak, ahd ve yeminin hatırlatılması. Dolayısıyla Allah-u Teala mutlaka söylüyor. Bunun mutlaka olduğunu nereden biliyoruz? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size Resullerimiz, Nezirlerimiz gelmedi mi? Size ayetlerimizi tilavet etmediler mi? Hangi ayetler? Araf 172. Hangi ayetler? Maide 7. Hangi ayetler? Rad 20-21, Yasin 60-61, Müddessir 38-39-40. Bunlar size okunmadı mı? Hangi ayetler? Maide 173. Babam şirkteydi, şirk koşan babamın fiilleri sebebiyle bizi helak edeceksiniz dememeniz için. Öyleyse bunlar hepsi bize hatırlatılıyor. Azerbaycan'da Mükan Yuhutan Hocam Meryem 83'teki ayet-i kerimede açıklar mısınız? Meryem 83 ayetinde şeytan bir cindir. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlardan başka cin taifesinden şeytan diye ayrı bir grup şeytan şeytanlardır. İnsan olmakla cin olmak yaratılış bakımından bir farklılığı ifade eder. İnsanlar topraktan, cinler ve şeytanlar enerjiden, duması ateşten yaratılmışlardır. Böyle bir dizende Allah-u Teala'nın davranış biçimi şeytanları kafirlere musallat etmek şeklinde tecelli eder. Allah onların ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderiyor. Allah onların ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderir. Ve şeytanlar onları tahrik ettikçe eder. Onlar da her gün artan seviyede günahlar işlemeye devam ederler. Kazandıkları sevaplarla günahlar arasındaki negatif fark devamlı büyüyecektir. Böylece cehennemde daha aşağı katlara ineceklerdir. Elem tere ennel ersenne şeyatine alel kafirine te'uzuhum azza. Evet, bu kafirler kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların üzerine şeytanlar var. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir hoca iki tane hadis söyledi. Allah kimin yaşını 40'a tamamlamışsa mazeret sunacak hakkı kalmamıştır diyor. Diğeri de kim 40 yaşına gelmişse salih amelleri kötü amellerini geçmiyorsa kendini cehenneme hazırlasın diyor. Bu hadislerin Kur'an'a doğruluk payı var mı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu 40 yaş devrin imamları için geçerli bir Hakâf suresinin 15. ayet-i kerimesindeki kutevaya baktığımız zaman genellikle öyle. Şimdi insana anne babasını ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Hangi insana? Şirk koşmayan insana. Anne babasını ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu şükre doğurdu. Onun taşınması üstten kelimesi olsaydı nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Dikkat ederseniz ergenlik çağısında normal fıkıh kurallarında 15 yaştır. Ama 40 yaşını tamamladığı zaman şöyle dedi. Rabbim, bana anne babama verdiğin nimetleri şükretmekte, senin razı olduğun salih amel nefs eskisini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Yani bu noktadaki bir muhtevayı ifade ediyor. Gerçekten de devrin imamlarına baktığımız zaman hepsi zaten gizli şirkten kurtulmuşlar ve mürşitlerine tabi oldukları zaman Rabbim bana anne babama verdiğin nimetler şükretmekte şükre başlıyor. Senin razı olduğun salih ameli, Allah-u Teala'nın razı olduğu en üst seviyedeki amel, salih amel nefs ezgisi yapmakta beni başarılı kıl. وَنَا مَنَا صَالِحًا تَرْدُهُ. Yani Allah-u Teala nefs ezgisi vasıtası zikir olan salih amelden razıdır. وَاَسْتَحْ فِي زُرْيَتِ. Ve zürriyetimi de ıslah et. İnni tübtü ileyke ve inne minel müslümin. Bununla ilişkin diğerlerinin bir şey yok. Ancak kim 40 yaşına gelmişse salih amel, bu salih amel işleyen kişi devrin imamları. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Zariyat 50 ayetin kelimesine firar etmek cümlesini açıklar mısınız? Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştır buyuruyor. Allah Teala insan ruhunu hayattayken ulaştırılması açık bir şekilde farz kılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem apaçık bir uyarıcı olarak insanları uyarıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının 12 farz emrinden bir tanesi de Zariyat 50. Allah'a firar et, Allah'a kaç. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. İslamiyet'te zorlama yoktur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Hoşgörülü olun deniyor. Bu ölçüyü nasıl değerlendirmeliyiz? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de İslamiyet'te zorlama yok. Kur'an Ramazan ayında indirildi. Bakara 185'te Allah Teala yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah Teala sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Din Allah'ın biz insanlar için dileğin bütünü ifade ettiğine göre evet din kesinlikle kolaylıktır. Dinde zorluk yoktur. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Bu ölçü ancak Allah'ın emirlerine harfiyen riayet ettiğimiz zaman gerçekleşir. Ve ancak mürşitle dini yaşadığımız zaman olur. Allah Teala Meryem suresinin 97. ayet-i kerimesinde böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen, inatçı kavmi uyarman için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim kimin lisanıyla kolay? Mürşidin lisanıyla kolay. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'imize Kur'an-ı Kerim'in kolaylaştırılması. Meryem 97.1, Duhan 58, o Kur'an-ı Kerim'i senin lisanına kolaylaştırdık. Ala 6.7.8, Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra onu unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. Nehl suresinde de aynı şekilde biz onu Allah-u Teala'nın zatına kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Yani kolaylaştıran Allah-u Teala'dır. Ve mürşide tabi olduğumuz zaman bu gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan, yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz amen olmak. Birinci soru, amen olanlar kimlerdir? Amen kelimesinin lügat manası inanmaktır. Bugün İslam ülkelerinde Kur'an ayetlerinde geçen amin olmak deyince Allah'a inanmak anlaşılıyor. Ama amin olmak için Allah'a inanmak yetmiyor. Bir insanın amin olabilmesi mutlaka dört şartın sağlanmasını gerektiriyor. Bir, Allah'a inanacak. İki, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Üç, bunun farz kıldığına inanacak. Dört, Allah-u Teala'nın bunu garanti etmiş olması sebebiyle kendisinin de mutlaka Allah'a ulaşacağına inanacak. Bu vasıfların sahip olan insan amin olmuştur. Gerçekten hem Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde hem de Hud 29'da baktığımız zaman ben bu Hud 29'da bu amen olanları yanından kovmam, mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Yine Yunus 63'te ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar aminup takva sahip olmuşlardır. Ama takva sahiplerinin de yine Bakara 223'e göre ulaşmayı dileyenler olduğu görülüyor. O zaman ister amin olup takva sahip olan Allah'a ulaşmayı dileyenler olsun, ister amin olup Allah'a mülaki olmayı dileyenler olsun, bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Yani amin olan kişi inanç itibariyle de mümin olabilir ama dört şartı sağlayan amin olanların dünya hayatını yaşarken mutlaka ruhlarının Allah'a ulaşacağından emindirler Allah'ın verdiği söz gereğince. Allah sözünde hut yok. Allah katında söz değiştirilmez. İster Şura 13, ister Rad 27'de olsun. Ve yehti ileyhi men enab. Enab olanları ki enab olanda Rum 31'e göre menübine eyleyi ve taku enab olanların da takva sahibi olduğu Allah'a ulaşmayı dileyenleri ifade ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bunun şirkten kurtuluş olduğunu da biliyoruz. İkinci sual, ameni olmadan kurtuluşun gerçekleşmeyeceği söylenebilir mi? Evet. Kur'an'ın özeti olan Vel Asr suresine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Vel Asr innel insane lefî husr. Allah-u Teala asra, zamana yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsrandan kurtulanlar amin olanlardır. Yine Yunus 63'ü ifade edebiliriz. Öyleyse Yunus 7-8'de ayetlerden gafil olanlar, Hücret 14'te biz de amin olduk. Bunlar için dilden amin olmak olabilir ama dilin söylediği kalpte olmaması hasebiyle onlar inanç itibariyle mümin olabilirler ama kalp şartları itibariyle mümin değiller. İslam'ın 7 safhasında da hep amin olanları görüyoruz. Sadece amin olanlar Allah'ın hedeflerine ulaşabilirler. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz üçüncü basamaktan amin olmanın en sonu olan bir hakkın takvaya ulaştığımız 28. basamağın 6. mertebesine kadar takva olayına paralel bir şekilde amin olmak da devam eder. Allah'ın hükmü açıktır. Bir insan amin olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremez. Tekim-i Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse hadis şöyle başlıyor aslında. Eski toplumların derdi elimi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe yani amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın diye. Hadisin bütünü bu şekilde. Öyleyse her halükarda amini olmanın gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz ve Allah'a ulaşmayı dilemeden, amin olmadan da hiç kimsenin cennete gidemeyeceğini ayetler bize açıkça ifade ediyor. Üçüncü sual, Allah'ın amin olanlara hitaben söylediği Allah'a teslim olmadan ölmeyin emrini nasıl yerine getirebiliriz? Burada tabi hem Âl-i İmrân 102 hem de Bakara 132'de Ya eyyühellezîne âmenû ittekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temutûne illâ ve entum müslimûn. Siz iradenizi de teslim etmeden ölmeyin. Şimdi bunun irade teslimini ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Yedi safa takvaya baktığımız zaman yedinci safa takva bir hakkın takvadır. Hani Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde bahsi geçen takva bir hakkın takva oluyor. O zaman bir hakkın takvaya tekabül eden aynı zamanda irade teslimidir. Öyleyse siz iradenizi de teslim etmeden ölmeyin. Yani Allah-u Teala'nın bize bahşettiği bu dünya hayatını 7 sabah 4 teslimi yaşayarak gerçekleştirmemizi Allah-u Teala emrediyor. Ve son teslim, iraden teslimi onu da yapın, ondan sonra ölün. Allah'a ezelde vermiş olduğunuz misak, ahd, yemin ve iradenin misakını da yerine getirin. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde de وَوَسَى بِهَا اِبْرَٰهِمُ بِبَنِيَ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ اَنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى لَكُمْ الدِّينَ وَلَا تَمُدَى فَلَا تَلْمُتُونَ اِلَّا وَاَنْتِ مُسْلِمُونَ. Yine aynı şekilde İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup aleyhisselam da ey oğullarım, muhakkak ki Allah sizin için bu dini seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Allah'ın bize vasiyeti teslimi külliyle Allah'a teslim olmak. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de olaya baktığımız zaman gerçekten yedi safa amin olmayı görüyoruz. Birinci safa amin olmak Yunus 63. İkinci safa amin olmak Maide 35. Üçüncü safa amin olmak Maide 93. Dördüncü safa amin olmak Maide 93. Beşinci safa amin olmak Talak 10. Altıncı safa amin olmak Tahrim 8. Ve yedinci safa amin olmak Âl-i İmrân 102. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem amin olanlara hitap ediyor. Amin olmak Kur'an'da bir seviye tayini olarak geçiyor. Amin olmakla Allah'a teslim olmak da aynı paralelde gidiyor. Allah'a ve Resul'e itaat kişinin hayat hidayete ermesi, Allah'a teslim olması için temel şarttır. Allah'ın seçtiklerinden kim Resul'e itaat edip Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amen olur. Amen olmanın en önemli safhası burasıdır. Resul'e itaatle davete icabet edip mürşide tabi olunur. İkinci defa amen olur, gene itaatle üçüncü defa amen olur, ruhunu Allah'a ulaştırır. Evet, konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ameni olanların, yani Allah'a inanmanın ötesinde ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ibadet etmek, onu anmak.
3: Zikirle Allah'a ulaşılır bence.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
2: Beden zaten toprak olacak, ruhumuz Allah'a ulaşacak.
1: Allah bize ruhundan üfürdüğünü söylüyor secde dokuzda.
2: Evet, zaten insanoğlu benim yeryüzündeki halifem diyor. İşte her bedene kendi ruhumdan üfledim. Biz onun yeryüzündeki halifeleriyiz.
1: Ruhumuzu bir emanet olarak verdiğini söylüyor. Dünya hayatını yaşarken ermiş kulları gibi ruhumuzu ulaştırmamızı istemiş.
4: Hiç duymadım, bilmiyorum.
3: Okumuşsun ya da ne bileyim bir şeyleri öğrenmişsin, sadece alim olmuşsun. Ama evliya olmak zikirle evliya olunur.
2: Ruh Allah'a ulaşacak ama her ruh Allah'a ulaşmayacak. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirenler ulaşacak.
1: Dualarınızın içinde Allah'ım seni çok seviyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepleriniz oluyor.
4: Her duamızda oluyor da. Yani ulaşmak istiyorum diye şimdi değil yani, bir an evvel gidelim hikayesi değil.
1: Biz ulaşmak derken ölümü kastetmiyoruz. Ölmeden evvel Allah'a ulaş.
4: Evet, tabii isterdik öyle bir yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da. Onun için de şartları var, onları yapmak lazım. Ama hiçbirimiz yapmıyoruz.
2: Allah'ım seni çok seviyorum, yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum, yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum, ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Sana çok yaklaşmak istiyorum. Allah kabul eder inşallah.
0: Bir misafirimiz okumuştan, bir şeyler öğrenmişten alim olursun. Ama evliya olmak zikirle olur dedi. Bir insanın evliya olmasında zikrin fonksiyonu nedir? Gerçekten zikir yoksa evliya olmak da mümkün değil. Yani tekamül basamaklarının hepsi aslında zikirle gerçekleşir. Geri kalan vasıta emirlerle zikrin dışında ki vasıta emirlerle hiç kimse kemalat basamaklarında ilerleyemez ve Allah'ın biz insanlardan istediği kamil bir insan olamaz. İnsanın manevi hayatının tekamülü zikirledir. Yunus 62-64 اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Allah'ın velileri için korku yok, onlar mahzun olmazlar. Onlar amenüp takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Fatır 18'de men tezekka fe ennema yetezekka li nefsi ve lillahil mesir. Ruhun Allah'a seyretmesi, Allah'a ulaşması nefsin tezkiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesinin de yegane vasıtası zikirdir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Evliya dediğimiz zaman Allah'ın dostluğunu kazanabilmiş olan kişiyi anlarız. Hepimizin Allah'ın dostu olması Allah'ın temel kuralıdır. Bunun için bütün mukaddes kitaplarını indirmiştir. Evliyalık Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vesiledir. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs tezkiyesidir. Zikir nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin anahtarıdır. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye ki bu 7 kademedeki nefs tezkiyesinden bir tanesi de mutmainedir. Allah-u Teala Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُوبَمُ زِكْرِ اللّٰهِ Ela bi zikrâhi tetmeynel kulûb. Onlar âmin olup kalpleri Allah'a zikretmekle mutmain olan insanlardır. Benimki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani nefs zekesinin yegane anahtarının zikir olduğu bu ayet kesinlikle bize ispat ediyor. Zikirsiz hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Daimi zikir evliya mertebesinin hayırlarda yarışanlar safhasına ulaşmanın işaretini, amblemini taşıyor. Allah Teala hepimizden en zirve noktaya ulaşmamızı istiyor inşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de çok zikri de daim zikri farz kılmış. Az zikir ruhun Allah'a ulaşmasını, çok çok zikir fizik ucunda Allah'a teslimini, daimi zikir ise nefsin Allah'a teslimini içeriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah Teala ameni olan tüm insanlara Allah'a ulaşmalarına vesile olacak mürşidi Allah'tan istemelerini farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ilim değil mi? Bildiklerini, Allah kelamını sen de sevdiğin dostlarına, bilmeyen insanlara anlatmak. Bilenle bilmeyen bir olur mu gibi. Bir nevi hani Peygamber Efendimiz'in de yaptığı gibi Allah'ın kelamını tebliğ etmek, yaymak.
3: Kendini Allah'a bağlayan bütün dünyevi şeylerden vazgeçmiş, ruhani, maneviyata değer veren, hep Allah'la baş başa kalabilecek. Aslında bu farklı bir ilim bence.
4: O konuda da bir sürü tartışmalar var. Bazı hocaları dinliyorsun. Diğer hocanla ikisi birbirine zıt. Bir olması lazım yani. Bütün yollar eğer aynı yere gidiyorsa bu bilgilerin de beraber olması lazım.
2: Allah'ın varlığını, birliğini böyle hep bir toplumda bir şekilde yaymak şu an kalmadı. Çünkü A cemaati, B cemaati diye insanları kutuplaştırdılar. Oysa ki Allah bir, peygamber bir, Kur'an bir.
1: Tevhidi yaşayan, herkesi seven, 72 millete bir gözle bakan öyle bir tarikat, mürşit de var mıdır? Çünkü Kur'an-ı Kerim her devirde var olduğunu söylüyor.
4: Vardır tabii, öyle bir şey de vardır ama işte bizde denk gelmiyor yani.
1: Dinimizi öğrenmek için bir mürşidi kamile ulaşmamız
3: şart. Çünkü insan kendince Allah'a ulaşamaz. Vasıta olarak kullanması lazım. Allah'a çok yakınlarla biz beraber olmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Hani Kur'an-ı Kerim sadece okumakla da Allah'a ulaşılmaz.
0: Bir misafirimiz, bazı hocaları dinliyorsun. Diğer hocalara söyledikleriyle zıt bir noktaya geliyor. Bütün yollar aynı yere gidiyorsa bu bilgilerin de bir hedefe bizi ulaştırması lazım. Allah'ın ilmi neden farklı şekillerde anlatılmaktadır? Şimdi eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah Teala Yunus 7-8'e göre o ayetlerden gafildir. Ama ayetlerden gafil olan insanlara din anlatıyorlar. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّقَزَ اِلَا وَوَاهُ Hevasını kendisine ilah eden kişi gördün mü? Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. İşitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassasını şahvet adlı perde yerleştirdi. Burada görüyoruz ki gerçekten faydasız ilmin sahibi insanlar var. Bir de Allah'ın emrettiği şekilde tebliğ yapanlar var. Nebiler Sultanı Peygamber Fatih Şerif'inde diyor ki sizi nifaktan ihlasa, kibirden tevazuya, evet riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte davet eden alimlerle beraber olun. Her alimle değil. Sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimlerle oturunuz. Evet, riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıranlarla beraber olun. Bir yandan Zümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَذَكَرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ Birisi Allah'ın kendisine öğrettiği ilmi insanlara anlatıyor Kur'an'dan. öbürüyse insanların yazdığı zanlardan öğrendiklerini emaniye bilgiler insanlar anlatıyor. Câsi 23'te bu tip insanların faydası ilmin sahibi olduğu zikrediliyor. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tekamül basamakların hepsine göre el-ülema ve rasetil enbiya alimler Resulullah'ın varisleridir. 7 safa varis olduğunu görüyoruz. En üst noktada her devirde vekaleten devrin imamı bir kavim resul vardır. Onun dışında 7 grup varis görüyoruz. 6 grup varis. Veli resuller, marifler, emreden, münkerden, nehyeden, veli mürşitler, hikmetin ötesini öğrenenler, hikmeti öğrenen ve öğretenler, tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler ve Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler olmak üzere her devirde 7 grup varis görüyoruz. Bilenler ikiye ayrılıyor. Allah'ın öğrettikleri, iki Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Bütün nebiler Allah'ın öğretisine muhataptırlar. Nebinin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler de Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. Bilmeyenler bilenlerden öğreneceklerdir. Bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes faydası ilmin sahipleridir. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir ve sadece zana dayanır. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Hazreti İsa Aleyhisselam Yuhanna 16:3'te diyor ki fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikatte yol gösterecek. Zira kendinden söylemeyecektir. O hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek kendiliğinden. Gösterecek zira kendinden söylemeyecektir. Fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. O beni taziz edecektir. Çünkü benimkinden alacak ve size bildirecektir. Tevrat'ta da yine 3-5 Yeremya size gönlüme göre çobanlar vereceğim. Sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kardeşim.

0: Birçok ayet-i kerimede örneğin Hicr 42, İsra 65, Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesi ve daha birçok ayet-i kerimeler Allah'a vekil kılanların üzerine şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse konunun merkezinde Allah'a vekil kılmak var. Şeytanın tesiri yok. İşte bu ayetlerin hepsinde benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yoktur Allah Teala. Tevekkül edenlere üzerine senin bir sultanlığın yok. Kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın yok. Amin olanların üzerinde senin bir sultanlığın yok. Ve Allah'a yönelen kişilerin üzerine iblisin bir sultanlığı yok. Şu sualde amin olan kişiye lanetteki insanların zarar veremeyeceği, şeytanın tesir edemeyeceğini Allah Teala Sebe 21'de bildiriyor. Siz hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra lanettekiler size bir zarar veremezler. Amin olanlar ve Rablerine tevekkül edenler içinde şeytanın yarattığının gücü yoktur. Kişinin tevekkülü Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra da artarak devam ederse şeytanın yaptığının gücü etkili olamaz. Ve zikirini, ibadetini artırıp her gün biraz daha Allah yolunda ilerlerler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu biliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek ameni olan tüm insanların zikir yaparak nefsi ıslah edici amellere başlamasını emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Dünyeviye artık önem vermez. Maneviyata daha çok önem verir. Hayatından, şeyinden daha mutlu olur, zevk alır yani. Çünkü o farklı bir maneviyat ya. Biz buradan konuşurken bile biz onu anlayamıyoruz. Ancak onu mürşide sormak lazım yani. Daha çok zikirle yani o maneviyatı yakalayan kişilerle konuşmak lazım bence. Ben biraz basit geliyorum şu anda.
3: Kalp güzelliği başlar. Sabah ve akşam andığınız zaman Allah okulunu yalnız bırakmaz. Her an yanındadır. La ilahe illallah nedir? Allah'ın kalesidir. Allah'tan başka ilah yok dediğimiz zaman Allah da bizi başkasına muhtaç etmez ve kendi koruması altına alır. Zikirlerin büyüğü la ilahe illallah.
4: Hareketleri değişir. Çevreye bakışı değişir. Herhalde daha düzenli bir hayat olur.
1: Allah isminin tekrarını Allah Teala az zikir, çok zikir, daimi zikir olarak Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılmış.
3: Duymuştum. Hani şöyle diyor ya, ibadetin az ve devamlı olanı makbuldür diye zikrin de aynı şekilde. Hani böyle arada sırada değil de devamlı yapıp az az yapmak en güzeli.
2: Allah'a çok zikretmeliyiz. Çünkü Allah'a ne kadar çok insan zikrederse, Allah onu çok sevdiği için ne kadar çok zikredersek o kadar Allah'ın sevgili kulu oluruz yani.
1: Daimi zikirle insan kesintisiz mutluluğa ulaşabilir.
4: Onu denemek lazım. Herhalde ulaşırız. Allah dedikten sonra ulaşırız tabii.
0: Misafirimiz ibadetten az da olsa devamlı olanı makbuldür. Zikrin de aynı şekilde. Arada sırada değil de devamlı yapıp az yapmak en güzeli dedi. Allah'ın zikir konusundaki emri nedir? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler açıkça belirtilmiştir. Az zikir de farz, Müzemmil 8. Çok zikir de farz, Asap 41. Daimi zikir de farz, Nisa 103. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikir olmak üzere de Allah'ın insanlardan istediği şey bu zikir tekamül basamaklarını gerçekleştirmek suretiyle en üst noktada mutluluğa ulaşmak. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bunu gerçekleştirecek olan en büyük silah da zikirdir. Sizi Allah'a en çok yaklaştıracak olan şey günlük zikir seviyemizdir. Ne kadar çok zikredersek o kadar çok mutlu oluruz. Az zikirde, çok zikirde, daimi zikirde üzerimize farz. Söylediğim ayetler gereğince. İncil'de Romalılar 10-13'te Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Efesliler 5-8'de bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Nursunuz. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür.

0: Tevrat, Yaşaya 12, 3, kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. O gün dileyeceksiniz, diyeceksiniz ki Rabbe şükredin, onu adıyla çağırın, halklara duyurun yaptıklarının adının yüce olduğunu, adının yüce olduğunu duyurun. Allah razı olsun. Evet, bir sualimiz daha var. Görüntülü bir sualimiz, Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Kur'an-ı Kerim'de amene olanlara söylenen Allah'ın ve onun Resulünün önüne geçmeyin emrinin muhtevası nedir inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimle. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin dendiği zaman bu Resul herhalde bir kavim Resulü değil, Allah'ın tasarrufunda olan bir Resul. Ve hiç kimse Allah-u Teala'nın sözünü ikileyemez. Yani Allah'ın sözünde yok, Allah katında söz değişilmez. Resul Allah'ın söylediğini söyleyen, yaptırdığını yapandır. Öyleyse onun önüne geçmek demek kişinin amelinin boşa gitmesi manasına geliyor. Muhammed 33. Ya eyyühellezine amenu ta'atullah ve atur resulü ve la tuktul amalekum. Allah ve Resulüne itaat edin ve amellerinizi batıl kılmayın. Zuruf 63'te de aynı hakikat söyleniyor. Zuruf suresinin 63. ayet-i kerimesi Hazreti İsa beyinlerle geldiği zaman hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Neyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmemek Allah'a ve Resulüne teslim olmayı içerir. Bu da Allah'a karşı takva sahibi olmak demektir. Amin olanların Allah'a karşı takva sahibi olmaları söz konusudur. Bu takva kişiyi 14. basamağa kadar götürür. Kişi ihsanla mürşidine ulaşır. Sonraki bütün kademelerde hem Allah'ı hem de onun huzur namazının imamı olan Resulünü çiğnemiş olursunuz. Veya bunun tersi de mümkündür. Allah'ın veya Resulünün önüne geçmek emirler cephesinden bütün kademeleri kapsar. Hayatınızın her saniyesinde Allah'ı veya kendinizi öne geçirebilirsiniz. Zikrediyorsanız Allah'ı öne geçirirsiniz. Zikretmiyorsanız kendinizi öne geçirmiş olursunuz. Allah razı olsun. Evet, bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mi istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor. İnsan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünya isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Günahlar örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Evvela bunun muhatabı varlık, insan. Biz insanlarız. O zaman yaratılışımıza beraberce bakalım. Allah Teala'nın en üstün olarak en çok sevdiği, uğruna kainatı yarattığı varlık insan, Allah tarafından üç vücut ve serbest irade ile yaratılmıştır. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanın kalıbı olan bir fizik bedenden bahsediyor. Bu zahiri aleme ait. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Ve secde 9'da sümme sevaha ve nefaha fihi min ruhi, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Bir de hepimize Allah-u Teala serbest irade vermiş. Burada günahı işleyen fizik beden ve nefstir. İkisi birlikte günah işliyorlar. Yani günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi bu iki vücudumuzla alakalı bir konudur. Allah'ın zatından üfürülen ruhun günah işlemesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz 19 tane hasletle mücehaz. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 tane haslet ruhta var. Dolayısıyla ruhun günahı işleyebilecek bir yapısı yok, yetmez. Ruhun cennet ve cehennem hayatıyla da bir alakası yok. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve ruh sadece Allah'a diler. Yani ruha bütün kainatı verseniz ilgi duymaz. O hep Allah der. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'ı dilemektedir. Ama fizik beden ve nefs öyle değil. Fizik beden ve nefs için bu dünya hayatı var. Fizik beden ve nefs için bir de ölümden sonra cennet ve cehennem hayatı var. İşte cennet ve cehennem hayatı olan nefs için günahların örtülmesi, cennet ve cehennem hayatı olan fizik beden için günahların örtülmesi ve sevap çevirmesi önemli oluyor. Sevgili kardeşlerim, her zaman açıkladığımız gibi Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği varlık olan insan uğruna kainatı yaratmış. İstediği tek şey insanların iki cihan saadetine ulaşması. Ama iki cihan saadetinin anahtarı Kur'an'dır. Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi, garantisidir. Tevrat da öyle, İncil de öyle. Yani kısacası Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği din tek bir dindir. O babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam'dır. Ve bu dinin kutsal kitaplardaki muhtevasına baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi olmak üzere 7 safa ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, bu 7 safa 4 teslim insanla Allah arasında ilişkide 28 basamaklık İslam merdiveninin muhtevasını alıyor. 28 tane basamak, buna yükselme ve yücelme merdiveni de diyebiliriz. Ama 28 basamağı içeriyor. Hepimiz Bu dünya hayatında gözlerimizi açıyoruz ve hayata başlıyoruz. Yaşadığımız her olay, her saniye bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama ikinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanları Allah Teala ikiye ayırıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Kim tarafından seçilenler, kim tarafından seçilmeyenler? Allah tarafından seçilenler ve Allah tarafından seçilmeyenler. Herkes yaratılışta Allah'ın kulu. Ama Allah Teala böyle bir sınıflandırmayı uygun görmüş Kur'an-ı Kerim'de. Bazı insanlar Allah seçmiyor. O zaman neden seçilmiyorlar? Bir, olayları yanlış değerlendiriyorlar. İki, sadece yanlış değerlendirmekle kalmıyorlar. Bu yanlışlarını virüs gibi başkalarına da aktarıyorlar. Yani onları da etkiliyorlar. Onların da Allah'ın yolundan sapmasına sebep oluyorlar. İşte bunlar ulaşmayı dilemeyenler, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar nasıl olayları değerlendiriyorlar? Bunlar fayda ve zarar ilişkisi içerisinde olayları değerlendiriyorlar. Bir misal vermek gerekirse, bir hırsız başkasının evinin önündeki arabasını çalmış. Çalan seviniyor bu olaya. Ama derecat kaybetmiştir. Öte yandan mal sahibi de arabası çalındığı için üzülüyor. O da derecat kazanmıştır. Şimdi insanlara göre doğru değerlendirme, Allah'a göre doğru değerlendirme. İnsanlar değerlendirmelerini işte az evvel ifade ettiğim gibi kendi akıllarıyla kar ve zarar ilişkisi içerisinde değerlendiriyorlar. Hırsız diyor ki ben haybeden bir araba kazandım. O faydaya ulaştım. Seviniyor buna. Allah'a göre durum ne? Allah'a göre yaslık bir fiili işlediği için derecat kaybediyor. Neden? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Maide suresinin 38. ayet-i kerimesine hükmünü koymuş. Maide 38'de ne diyor? Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kessin diyor. Öyle yasak bir fiili işlemiştir, hırsızlık yapmıştır ve derecat kaybetmiştir. Öte yandan mal sahibi de üzülüyor ama üzüldüğü olay aslında kendisini ne yapması lazım? Dua etmesi lazım. Çünkü derecat kazanıyor. Öyleyse dikkat edin, başlangıç noktasında insanlar olayları yanlış algılıyorlar, yanlış değerlendiriyorlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hayır nedir, şer nedir tarif etmiş. Hayır bize derecat kazandıran her şey. Şer bize derecat kaybettiren her şey. Önemli mi? Çok çok önemli. Çünkü ahiret hayatımız buna göre şekilleniyor. Allah Teala ayet-i kerimede Müminin suresinin 102-103. ayet-i kerimesinde ölçüyü veriyor. فَاَمَّا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ الْمُمْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani kimin kazandığı pozitif dereceler negatif derecelerine fazlaysa onlar kurtuluşa erenlerdir. Gidecekleri yer cennet. وَاَمَّا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Kimin de hasenat tartıları hafif gelirse فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Onlar da nefslerini hüsrana düşünenlerdir ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ölçüyü vermiş. Şimdi dünyada 8 milyar insan var. Mikrontürsek arkadaş, sen ahirette ne istersin? Cennet mi, cehennem mi? Herkesten alacağımız ortak cevap nedir? Cennet. Tabii ki cennet. Ama cennetin de bir bedeli var. Bedeli ne? Bedeli kazandığımız pozitif derecelerin negatif derecelerinden fazla olması. O zaman mal sahibinin ne yapması lazım bu duruma göre? Sevinmesi lazım çünkü dünya hayatı ile ahiretini mukayese ederseniz nedir? 3 günlük bir dünya hayatı ama ahiret hayatı sonsuz. Öyleyse Allah Teala o kişinin arabasının çalınmasına müsaade etmesi onun aleyhine değil. onun lehine sonsuz bir hayatı o araba karşısında nerede geçirecek? Cennette geçirecek. Fakat bilmediği için yanlış değerlendiriyor ve üzülüyor. İşte doğru ölçüleri ona ulaştıracak mutlaka Allah'ın Resulleri her devirde var. Yani Allah'la aramızda verici alıcı olayı var. Veren daima kimdir? Allah'tır. Alan kimdir? Biz kullarız. Yani almadan vermek kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Biz her zaman el açıyoruz, ona ihtiyaç duyuyoruz. Rabbim bize bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Hep ondan dileniyoruz. Veren de o. Dolayısıyla alıcı verici noktasında burada bir elçi görevi var. Risalet, Resuller. Ve Allah-u Teala diyor ki, hiç ama hiç bir kavim yoktur ki içinden o kavmin ana lisanıyla ayetlerimi insanlara okuyan bir Resul olmasın. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bu hayatı garanti ediyor. İşte Nisa 165, işte İbrahim 4, işte diğer ayetler Nahl 36, İsra 15, Taha 134. Yani Allah bu ayetlerde mutlaka insanlara Resul gönderiyor. Resul gönderiyorsa ayetlerle o Resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Evet. Ne diyorlar? Ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Şimdi başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil. Neden? Nahl 78'de Allah Teala diyor ki herkes annesinin karnından hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyor. Öyleyse hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyorsa ayetlerden gafil. O zaman ayetleri bilmeyen, ayetlerden gafil olan birisine bu Resul'ün ayetleri öğretmesi lazım. Birinci görevi bu. Yetlu aleyküm hayatuna. Öğreten Allah'ın Resulü, öğrenen de muhatap olan insan. Bu insan dilerse öğrenmek isteyecektir, dilemezse istemeyecektir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Öğreten Allah'ın Resulü, öğrenen de onun muhatap olan insanlar. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşma dileği karşımıza çıkıyor. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de anahtarıdır. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısının da anahtarıdır. Kur'an-ı Kerim'in şifresi nedir? Allah'a ulaşmayı dilemektir. Evet, hepiniz şifrenin ne olduğunu biliyorsunuz. O şifreyi bilmeden sizin bilgilerinize sahip olmak kimse için mümkün değildir. İşte Kur'an-ı Kerim de Allah'ın ilmini içeriyor ve onun da şifresi, herkes için şifresi nedir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz, serbest iradeyi Allah size vermiş, dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz 60 sene kalsanız ayetlerden gafil olan birisisiniz. Hangi ayet gereğince? Yunus 7-8. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْاِلِكَانَا. Bunlar bize ulaşmayı dilemezler. Yani Kur'an'ın şifresini kullanmazlar. وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Kur'an'ın şifresini istemeyen kişi neyi diliyor Allah'tan? Dünya hayatını diliyor. Tamam diyor Allah Teala. Sen madem benden dünyayı istiyorsun, 7 tane ayet-i kerime cevabını veriyor. Bizden dünyayı talep edenlere biz veririz ama onların ahirette nasibi yok işte. 7 ayet. Bakara 200, Yunus 7, 8, Hud 15, 16 vesaire diğer ayetler. Öyleyse insanlar iradence serbest. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Allah kullarına kendi dünya hayatıyla Allah'ın nikası arasında serbest bıraktı. Serbest irade verdi. Ama Allah'a kul olanlar neyi seçiyor? Allah'a kul olanlar lika Allah'ı seçiyor. Öyleyse lika Allah'ı dilemeden herkes olayları yaşıyor. Bu olayları yaşamaktaki Allah'ın muradı ne? Onun lika Allah'ı dilemesi. Bu yaşanan olayların Kur'an'daki adı ne? Musibet. İşte 7 ayet-i kerimede Allah Teala musibetleri tarif ediyor. Neden musibetler yaşanıyor? Kişi nefsine uyuyor. Nefsin manevi kalbinde de 19 tane afet var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane afet. Şeytan bunlara tesir ediyor. Tesir edince şeytan, nefs aklı kandırıyor ve kişi şer işliyor, derecat kaybediyor. Şer işliyor ve derecat kaybediyor. Ama Allah Teala o şerlerin bir kısmını affediyor, bir kısmını da aklı başına gelsin diye tattırıyor. Mesela şimdi size bir ayet paylaşacağım. Rum 41. İnsanların nefsleri sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Zaharel fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Şu anda dünya bir fesadı yaşıyor. Karada da denizde de her gün çatışmalar alabildiğine vesaire. Ama bunlar neden kaynaklanıyor? İnsanların elleriyle kazandıkları şerler sebebiyle. Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bu musibetleri tarif ediyor. Öyleyse yaşanan olaylardan Allah'ın beklentisi ne? Allah'ın beklentisi kişi musibeti yaşasın, aklı başına gelsin, Resul'ün davetini kabul etsin, Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Al-İmran 182. Ellerinize takdim ettiğiniz sebebiyle. İşte Nisa 62. Elleri yaşadıkları sebebiyle. İşte Enfal 51. Yunus 44. İnsanlara Allah zulmetmez, kullar nefslerine zulmederler. İşte Haç 10, işte Kasas 47, Rum 36 vesaire. Ama Allah Teala bu işlediğimiz şerlerden bir kısmını affediyor Şura 30'da. Ama bir kısmını da bize tattırıyor ki tekrar Allah'ın yoluna gelebilelim. İşte kulağa musibet gelmez. Hak yazmayınca. Kişi şer işliyor. 4 tane melek var üzerinde. Kiremen ketmen bir bir yazıyorlar. O zaman yazınca eğer kişinin hayrı yoksa ve o şerler yazınca Allah Teala ne yapıyor? Aklını başına gelsin diye ona tattırıyor. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilesin. Mesela Kasas 47'de Levla entusiben musibet ve imakat demedeydim. Elleriyle kazandıkları sebebiyle musibet isabet edince derler ki Kalu Rabbena levla erselten yelene Resulen. Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Fennetebiyu ayatike ve nukunu minel muminin. Şimdi bunu söyleyenlere Allah öbür tarafta 7 ayeti kerimede Resul gönderemesem azap etmem diyor. Bu da şer işlemiş, nefsine uymuş. Yani ya Rabbim bana Resul göndermezsen olmaz mı? Allah diyor Resul göndermezsem zaten azap etmem diyor. Öyleyse Resul gönderiyor ama kişi Resul'ün davetini kabul etmiyor. O zaman da şer işliyor ve şer sebebiyle de huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyor. Ama kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Kiramen kertim emrekleri yazmış ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul azmış, şer işlemiş. Kiramen kertim emrekleri de yazmış. Şimdi gelelim biz bu işlediğimiz şerlerin esiri miyiz? Yani rehine miyiz? Bunlardan kurtulmak mümkün değil mi? İşte konferansımızın konusu bugün bu. Yani af ve mağfiret. Allah'ın 99 esmasından bir tanesi nedir? El-Gaffar'dır. Mağfiret eden el-Afudur, affeden. Öyleyse kesinlikle Allah Teala çözümü vermiş. Olayları yaşar, olayları değerlendirir. Sonuçta Allah Teala herkesi kendisine davet ediyor. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. 2 ayet-i kerime, birisi Bakara 38, diğeri Taha 123. Ne diyor Allah Teala? Kâleh bite cemî'an ba'dikum ba'din adû. Hepiniz toptan yeryüzüne inin. Fe imâ yetiyennekum min yuhuden, benden size hidayet gelecek. Fe menettebe hüdaye, kim hidayetime tabi olursa ve la yedirlü ve la aşka. O delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Hidayet ne o zaman? Sual akla geliyor. Hidayet ne? Hidayet iki ayet-i kerimede Allah-u Teala tarif ediyor. Bakara 120, Al-İmran 73. Kul ünnehüdallahi vel hüda. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah'ın Resulleri diyor ki ey insanlar, Allah'ın sizde bir emaneti var. Bu emanet ruhtur. Emaneti geri veriniz. Cimri kimdir? Cimri bırakın zekatını vermeyen kişi cimridir. Ama cimri bir de neyi vermeyendir? Emanet. Evet, emanetini. Yani komşu gelmiş demiş ki ya arkadaş, bana bir, senin araban var, benim de arabam yok, bir yerden bir yere gideceğim, bana ödünç vermişsin, tamam demiş. Adam üstüne koymuş, bir daha demiş, ne arabası yavrusun? Senin böyle bir şey yok bende. Git işine demiş. Ne yapıyor o adam? Yani cimriğin de ötesinde zekatı vermeyi ne yapıyor? Emanete ihanet ediyor. Emaneti geri vermiyor. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide de Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Enfal 27'de ne diyor? Allah diyor ki bende size bir emanetim var, ruhtur. Bu ruhu hayattayken bana verin. Ama kişi dinlemiyor Resulü. Ya eyyühellezine amenü la tehinu Allah ve Resulü ve la tehinu emanetikum. Ey iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Kimdir Allah ve Resulüne ihanet edenler? Allah ve Resulüne ihanet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, günahları örtülmeyenler. Kimdir Allah'ın Resulüne ihanet edenler? Resul'e tabi olmayıp günahları mağfiret edilmeyen, sevaba çevrilmeyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün konferansın konusu çok önemli. Kur'an ayetleriyle günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. İnsan hayatının vazgeçilmezidir. Dinin bir ve ikinci safhası mutlaka bunu gerektiriyor. Birinci safha günahların örtülmesidir. İkinci safha günahların sevaba çevrilmesidir. Şimdi biz dua kitaplarını inceledik. İnsanlar acaba Allah'tan ne talep ediyorlar? Ne diyorduk? Veren daim Allah'tır. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Alan da biz kullarız. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim istesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet neydi? Allah'a ulaşmak. Ruhun dünyasına. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse hep dileyeceğiz, dileyeceğiz diye. Dilek ne? Dilek bir niyettir. Dilek bir taleptir. Yani niyetiniz olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Duanız olmasa. Dolayısıyla hep Allah'tan talep edeceğiz. Allah'tan talep ettiğimiz an mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımı bize gelecektir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ben Allah'a tövbe eder, Allah'tan mağfiret isterim. Eğer Allah Resulü bize örnekse, o al tövbe ediyor ve günde 70 kere tövbe ediyor ve Allah'tan mağfiret talep ediyorsa bizim de ne yapmamız lazım? Bizim de tövbe edip Allah'tan mağfiret dilememiz lazım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Mağfiret talebinin önemini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken günahlarından şikayet eden sahabilere şöyle söylüyor. Şayet siz günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi giderir, sizin yerinize günah işleyen ama Allah'tan mağfiret talep eden bir kavim getirir. Ne diyor Allah Resulü? Herkes hata yapabilir. Neden öyle? Bizim nefsimiz var. Nefsimizde 19 afet var. Herkes hata yapabilir. Ama hata yapanların en hayırlısı kimdir? Tövbe edenlerdir. Öyleyse her halükarda bu tövbeyi mutlak surette gerçekleştirmemiz lazım. Tövbenin gerçekleşmesi o günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e Nasr suresi indirildiği zaman İzâ câ'a nasrullâhi vel fethu ve reyten nâse yedhulûne fî dînillâhi afvâcen fesabbih bihamdi rabbike vestağfirennehu kâne tevvâbe. Bu Nasr suresi inzal olduğu zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle dua ediyor. Ey Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Ey Allah'ım, bana mağfiret et. Öyleyse görüyorsunuz ki bu mağfiret olayı herkes için geçerli. Kur'an nasıl herkese farz ise Bu farz surelerinden bir tanesi de Nasr suresi. İza ca'e nasrullahi. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Vel fethu ve reyten nase. İnsanlar fevç fevç dalga dalga İslam'a girecekler. Bu fevç fevç dalga dalga ne zaman İslam'a girecek biliyor musunuz? Dinlerin birleştirilmesi. Yani Hristiyanlar anlayacak ki ezeli ve ebedi tek bir din var. Yahudiler anlayacak ki dinler farklı, ezeli tek bir din var. Müslümanlar anlayacak ve o zaman hepsi fevç fevç nerede birleşecekler? İslam'da birleşecekler. O zaman herkes İslam'da birleşince geride kalan insanlar çok azınlıkta kalıyor ve onlar da artık ulu orta diğer insanları rahatsız eder duruma gelemiyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki mucize-i baki Kur'an'da her şey açıklanıyor. Tabii ki Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konuda söyledikleri çok şey var. Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim sahibimsin. Beni yaratan sensin. Ben senin kulunum. Benim gücüm yettiğince senin ahdine ve senin ahdine bağlıyım. Ahd-ü misak vaadi. Ben senin nimetlerini bana karşılıkta kendi günahlarımı itiraf ediyorum. Ben günah işleyen bir kulum, acizim. Beni mağfiret et ya Rabbim. Çünkü günahları senden başkası mağfiret etmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Genellikle bu tövbe ruhbanlık sınıfıyla karıştırılıyor. İşte Hristiyanlar eskiden geliyorlarmış bir şeyin perdenin arkasında günahlarını itiraf ediyorlar. O da diyor ki ben seni azat ettim. Hatta öyle olaylar yaşanmış ki bu Protestan mezhebinin çıkışına da sebep oluyor. Herkes gidiyor parasını cebine koyuyor. Ondan sonra papazın yanına gidiyor, perde arkasından itiraf ediyor, cenneti satın alıyor. Öyle olunca kilise bu korkunç şeyi görüyor yani. Parayla cennet satın alınıyor. Protestan mezhebindeki bir Allah dostu da gidiyor, şikayet ediyor. Diyor ki ben cehennemi satın almak istiyorum. Kimse bana vermiyor. Lan diye işte rahipler diyor. Bunların cehennem satın almayı git kendi işlerine, sen deli misin, divane misin? Hayır diyor, onlar cenneti satın almayı, ben ise cehennemi satın almak istiyorum. Bana vermiyorlar nihayetinde. Niye istiyorsun? İstiyorum diyor. E tamam kardeşim, madem sen istiyorsun, sana biz cehennemi verdik. Ondan sonra bak diye çıkışta diyor ki o kişi, bütün insanlara sesleniyor. Sevgili kardeşlerim, ben cehennemi satın aldım. O zaman korkmanıza gerek yok. Dedim artık öyle. Ulu orta şurada. Ulu orta paranızı vermeyin. Çünkü ben cehennemi satın aldım artık. Hiç kimse. Hani Hazreti Bekir de diyor ya Rabbim, o kadar vücudumu büyüt ki cehennemden benden başka kimseye ne olmasın? Yer kalmasın. Bu neyin eseridir? Bu kalbindeki merhametin eseridir. İşte Efendimizin başkaları için yaşamak, sevmek ve sevilmek bunu gerektiriyor yani. Ben yaptım, bana dokunmayan bin yaşasın olayı hayır, geçerli değil. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak ve onların mutluluğu için her türlü fedakarlığı göstermektir. Görüyoruz ki kesinlikle durum kişinin sevgisine, Allah'ın da affı mağfiretine. Yani günahları örten Allah'tır, günahları sevaba çeviren de Allah'tır. Onun için ruhban sınıfıyla karıştırmamak lazım. Bizden istenen Allah'a ulaşmayı dilemek, bunun bedeli günahların örtülmesi. Bizden istenen 12 tane insanla Allah'ın taneti müşteri tabi olmak, bunun bedeli de günahların sevaba çevrilmesidir Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek şükür etsek az. Daima tövbe kapıları açıktır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Ve şüphesiz ki Allah can boğaza gelmedikçe kulun tövbesini kesinlikle kabul eder. Ne zaman can boğaza geliyor? Ölünün yanında bulunan kişilere bakarsanız göreceksiniz ki onlar size bakıyor ama başkalarıyla görüşüyorlar. Siz onlara bakıyorsunuz, konuşuyorsunuz, hayır o başkasına dönüyor. O anda anlıyorsunuz ki perde açılmıştır. Artık öbür aleme geçmiştir. İşte can boğaza gelmeyinceye kadar tövbe kapıları daima açık ve kişinin kalpten ulaşmayı dilemesiyle mutlak surette mürşidine de ulaşması lazım. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördü. Dördüncü basamakta mutlaka Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. 99 esmanın sahibi Rabbimiz. O 99 esmadan bir tanesi de Rahim'dir. Rahim esmasıyla tecelli edince sizdeki Allah'a açılan kapalı sistemleri bir bir açıyor. Ne yapıyor? Baş gözünüzde icab-ül mestüre var. Mürşidi mürşit olarak görmüyorsunuz. Başka bir deyimle sevgili kardeşlerim, ahiret hayatına açık olan uzuvlarınız algılamıyor. Mürşidi mürşit olarak görmüyor. Kur'an ayetlerinin manasına varmıyor. Kalbine indirmiyor, kendisine mal etmiyor. Böyle olunca sağır dizisi ve kör olan bir kişi kalpten ulaşmayı dilediği an Allah Rahim esmasıyla tecelli edince bütün perdeleri kaldırıyor. O zaman mürşidi mürşit olarak görüyor. Mürşidin sözlerini alade sözler değil, manasına varıyor. Ve kalbine indiriyor. Ne demiştik? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın şifresi. Dilemezse 100 kere Kur'an okursa Kur'an kursaklarından geçmiyor, kalbine inmiyor. Allah Resulü mümin kulağından sulanır, öyle değil mi? Kulağından sulanır. Bunu sulayacak olan kişi kim? Allah'ın Resulü. Nereden biliyoruz? Ayet-i kerime gayet açık. Araf 204. Feiza kuriyel Kur'anu fesemi'u lehu ve ensitu le'allem turhamun. Kur'an kural ikrat edildiği zaman dinleyin, susun. Olur ki rahmete kavuşursunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Benim rahmetim halifelerimin üzerine olsun. Soruyorlar ya Resulullah, halifelerin kimler? Benim sünnetimi ihya edenler. Yani Allah'ın veli mürşitleri. Öyleyse rahmet onlarla birlikte. Hazreti İsa'ya soruyorlar, iman nedir? Allah'ın gönderdiğine bağlanmaktır, iman etmektir. Dolayısıyla sağır diz ve kör olan bir kişi bu dilekle gören, işiten, idrak eden birisi olur. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Kalbine hidayet de ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Ve göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişinin kalbine %2'lik rahmet giriyor. Ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Bugün ifade etmiştim. İki grup insan var. Huşu içinde namaz kılanlar, Mü'minin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi. Bir de huşudan yoksun namaz kılanlar. Camiyi doldurup huşu içinde yoksun, yani huşu yok ama namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki kıyamet gününde camiler dolup taşacak ama kalplerinde ne olmayacak? Hidayet olmayacak. Yani camiler dolup taşacak ama kişi huşu sahibi olmayacak. Kimdir bu huşu sahibi olmayanlar? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte kalpten ulaşmayı dilemeyenler namaz kılıyorlar ama namazında sev içindedirler. Maun suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimesi. Ama huşu içinde namaz kılanlar, Müminin suresinin 1. 2. ayet-i kerimesi, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilediği zaman dört kalp şartının sahibi olan kişiyi Allah huşu sahibi kılıyor ve huşu sahibi kılan kişi perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden sonra nübüvvet yok, mübeşirat var. Sahabe sual soruyor. Mübeşirat ne? Salih rüya diyor. Ve Peygamber Efendimiz başka bir açıklamasında 3 çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. İşte müjdeli rüya, kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah gösteriyor mutlaka ve gidip o kişi mürşidine tabi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde nasıl Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahları ne yapıyor? Örtüyor. Bir dilekle bütün günahlar örtülüyor ve birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Mürşidini gösteriyor. Mürşid önüne tövbe ettiği zaman bu sefer o güne kadar işlediği günahların hepsini de sevaba çeviriyor. Mürşide tabiyetle günahların sevaba çevirmesi. Şimdi birçok insan diyor ki mürşid yoktur. Biz kendi kendimize tövbe ederiz. Sevgili kardeşim, dört tane ayeti kerime mürşid önüne yapılan tövbenin kendi kendine yapılamayacağını söylüyor. Bunlardan bir tanesi Nisa 64. İkincisi Hud 112. Nisa 80, Furkan 70, Mümtehin 12. Burada Allah Teala'nın Resulüne biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için dileseydi, Allah iki tarafın tövbesini kabul ederdi ve böylece onların günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse Allah Teala kapıları sonsuza kadar bize açmış. Evet, nefsimiz var, 19 afet var, ona uyarak günah işliyoruz ama ümitsiz değiliz, Rabbimizin rahmetine ümit varız. Ve ne yapmamız lazım? El açıp Rabbimizden tövbe istiğfarda bulunmamız lazım. Hele hele bu tövbeyi mürşid önünde yapıyorsak, o zaman o güne kadar işlenen bütün günahları Allah Teala ne yapıyor? Sevaba çeviriyor ve o kişi Allah'ın bir dostu oluyor. Doğarken kişinin günahı da yok, sevabı da yok. Ama mürşid önünde tövbe ettiği zaman kişinin sevapları çok ama günahları yok. Çünkü bütün günahları ne yapmıştır Allah Teala? Sevaba çevirmiştir. Öyleyse Allah Teala herkesten kesinlikle bunu istiyor. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta mürşidin önüne tövbe ve Allah Resulü diyor ki tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Bu tövbe mürşidin önüne yapılan tövbedir. Hicret sona ermez. Hicret nedir? Ruhun bizden ayrılarak seyri sülükle Allah'a ulaşması. Hangi ayet bunu söylüyor Allah Teala? Ankebut 26. Ne diyor? Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi olduğu zaman ve amene lehu Lut inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime hicret edeceğim. Öyleyse hicret sadece bizlerin dünya üzerinden bir mekandan başka bir mekana zorlaki olarak gitmesi değildir. Asıl hicret nedir? Allah'ın emaneti olan ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ayet-i kerime bunu açıklıyor. Öyleyse her halükarda Allah Resulü ne diyor? Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaati emrediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ben size cihadı emrediyorum. Nefsinizi tezkiye edin. Ben size hicreti emrediyorum. Öyleyse hicret de farz mıdır? Evet, hicret de farz. Hicret nedir? Ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Hicreti emrediyorum. Ben size kul olmayı emrediyorum. Ben size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Ve 7-8 aylık süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teskik kademelerine kişi bir bir geçiyor. Sonuçta ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Her kademede kişinin kalbinde %7 fazıl birikimi sağlanıyor. Ve kişinin 7 kademindeki nefs seskesi ruh da Allah'ın zatına ulaşmıyor. Ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kutsal kitapların hepsinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve ruhun dünya içinde Allah'a ulaşması evliya olmak bir dilektir. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kapten mi?
1: Kapten.
0: Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Habil mi Kabil mi?
1: Habil.
0: Evet, eğer bunları yerine getiren birisiyseniz bilin ki kesinlikle siz kalpten ulaşmayı dileyen, tövbesini gerçekleştiren, günahları sevaba çevrilen birisisiniz. Ve mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz Allah'ın izniyle. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer konferansın konusuna binaen siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, günahların örtülmesini istiyorsanız, siz de bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesini istiyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda,
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: uyacağıma yemin ederek,
0: Allah'tan kendisine,
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Hayırlı olsun, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır.
0: Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sadece Allah'ın cennetine değil,
1: yedi cennetin sahibi olmanızı, dünyayı da sonsuz mutluluklar içerisinde geçirmenizi Efendimiz Nimet-i Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Başka bir konferansta Rabbimizin tekrar bizleri bir araya getirmesini de Rabbimizden diliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimizden.
2: Biz de sizi çok ama çok seviyoruz.
1: Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz
0: eğer şayet Allah dileseydi
1: kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiğin müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabah da uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zamanın değerlendirilmesi. Birinci sual, Allah-u Teala'nın en kıymetli hazinesi, hazinemdir buyurduğu zamanı nasıl verimli kullanabiliriz? Allah'ın bu kainattaki en kıymetli hazinesi nedir derseniz, altın, gümüş, para falan değil, zamandır. İsterseniz de istemeseniz de 24 saatler mütemadiyen zamanı kullanıyoruz ve geçiyor. Zamanı en güzel değerlendirmemiz zikirle olur. Dünyada yapılacak olan bir işiniz varsa o işi yaparken içinizden Allah'ı zikretmeniz, Allah-u Teala'nın bir büyük nimetine sahip olduğunuzu gösterir. Allah-u Teala'nın söylediğini hiç unutmayın. Sakın o insanlar gibi zikre başladıktan sonra aradan çok uzun zaman geçip de zikirden vazgeçip kalpleri kararlanır gibi olmayın. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bize bu hakikati söylüyor. Ne diyor Rabbimiz? Elem yanillezine, Araf 16 değil, Hadid 16. Elem yanillezine amenu en takşa kulubuhum li zikrallahi ve mâ nazile minel hak. Ve lâ yekûnike ellezîne util kitâbe min kablî fe tâlehum âlimet fe kâset kulubuhum fe kesiluhum fâsikûn. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine huşur duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Yani zikre başlamışlar, zikir yapmışlar, ondan sonra zikri unutmuşlar. Ve fasıklardan olmuşlar. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'in de buyuruyor hadis-i şerifinde, fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Demek ki zikir azalmaya başlayınca şüphe devreye giriyor ve zikir devreden çıkınca o zaman kalp katılaşıyor. Hadis-i şerifte ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. Ölen muhsin insan sahibi, hayırlı bir salih bir kişi ise bu halini daha fazla arttıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır. Öyleyse eğer olay buysa, o zaman Allah'ın indinde en kıymetli hazine zamansa, bu zamanı Allah'ın emirlerini yerine getirmekte kullanmalıyız. Allah'ın istediği şey bu. İkinci sual, zamanı Allah'ın istediği gibi değerlendirmekte kişinin niyetinin etkisi var mıdır? Elbette vardır. Allah-u Teala niyeti daima aksiyondan daha değerli tutar. Yani niyet amelden üstün demektir. İşte böyle bir dizayn içerisinde olan asıl olan niyetti. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmekten muradımız her davranışta hayır kazanan hüviyette ulaşmanızdır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursanız, Allah'ın emirlerini en güzel şekilde yerine getirirseniz, iki ayrı açıdan da derecat kazanırsınız. Eğer siz başkalarını mutlu etmek istikametinde kafanızı yoruyorsanız, bu planları kurduğunuz sürece hep mutlu olursunuz. Devamlı derecat kazanırsınız. Bir insan ben falancaya şöyle bir iyilik yapacağım dese, gitse onu tatbik sahasına koysa başaramasa da o kazanmıştır. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi kötü düşüncenin sahibi ama bu düşüncesini aksiyona koymuyor, tatbikata koymuyor, derecat kaybetmiyor. Ama kişi kötüyü düşünüyor ve yapıyor.
birebir derecat kaybediyor. Ama kişi eğer iyi yapar da yapamazsa derecat kazanıyor. Kim olursa olsun iyi düşünür yaparsa 1'e 10 kazanıyor. Ama müşridine tabi olanlar 1'e 700'e kadar da artabiliyor. Öyleyse kulun bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse onu hemen aleyhine yazmayın. Eğer o kötülüğü yaparsa o zaman onu bir günah olarak yazın. Ama bir iyilik yapmayı gönlünden geçirir de yapamazsa onu bir sevap olarak yazın. Şayet öyle yaparsa bunu 10 kat yazın. Evet, gördüğünüz gibi bu hadis-i şerifte gayet açık ortada. O zaman hepimizin iyi düşünmesi, iyi hayatımıza tatbik etmesi ve iyi faaliyet içerisinde

0: üzerine istiva etti. Arza gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, ona oruç edeni, yükseleni bilir. Siz nerede iseniz o sizinle beraberdir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Allah'ın bize verdiği en büyük hazine olan zamanı en güzel değerlendirdiğimiz zaman parçası, Allah'ı gerçek anlamda düşündüğümüz zaman parçasıdır. Dikkat edin ki şeytan bizi bundan alıkoymak için akla gelmedik çarelere başvurur. İnsanları düşünün, namaz kılıyorlar. Namaz kılarken akılları o anda değil. Ya geçmişte ya gelecekte. Ne zaman aklınız o anda olur? Allah'ı düşündüğünüz zaman sadece. Ve bu düşünce içerisinde kıldığımız namazın bizi ne kadar mutlu ettiğini kesinlikle yaşarız. Allah Teala açıkça ifade ediyor. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu mahiyye ileyke minel kitabi vâkimü selâte enne selâte tenâvnen fâşâi vel münker ve le zikrullahu lekber." Ki Allah'ın zikri en büyüktür. Şeytan Allah'ın zikri en büyük olmasına karşılık bizi bundan alıkoymak için her türlü hile ve desteğe başvurur. Ya geçmişle bizi meşgul eder veya gelecekle. Ama Allah Teala ne yapıyor? Beni zikredin diyor. Nitekim Kehf suresinin 23 ve 24. ayet-i kerimelere bakalım. Evet. La tekunu li şeyin inni failun zalike gada illa en yaşa Allah. 24. Vezkur rabbeke izâ nesîte. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret. Ve de ki Rabbimin beni bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umuyorum. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı en güzel standartlarda kullanabilmek için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Huzur verir, güzellik verir. Allah zaten Allah demek en güzel şey demek.
3: Sağlık ve sıhhat sağlar. Allah diyen kulunu Allah yakmaz.
4: Huzur sağlar.
5: Çok güzel şeyler sağlar. Allah katında ilerlemeyi, 5 vakit namazı, arta kalan zamanında tesbih çekme, ibadet etmeyi, ondan sonra kendine tek kalıp kendine kalben bağlanmayı, ondan sonra huzur, mutluluk diyorum.
1: Allah'ı zikreden bir insan dış dünyasındaki insanlarla ilişkileri nasıl olur?
2: Güzel olur, güzel huylu olur. Daha iyi diyalog kurar, daha iyi olur, daha mutlu olur, daha pozitif, daha enerjik bence.
3: Saygı, sevgi, güzel ahlak. Allah ve Resulünü sever, anasına babasına saygı olur, ailesine hoş geçirelim. Peygamber Efendimiz cennet halinde benimle beraberdi.
2: Kalpte Allah sevgisi olan her türlü kötülüklerden de uzak olur. Allah zaten onu kötülüklerden korur.
3: Allah adı uludur, emrini tutan kuludur, evliyalar yoludur. İlâ ilâ illallah.
5: Çok güzel olur. Karşısındaki insanlara güzel karşı, Allah katında olan, ibadetini Allah katında şey yapan, vicdan olur, mehremeti olur, insana güzel eğitici olur. Güzel şeyler yayınlar, ya söyler.
2: Yani keşke insanlar 7/24 hep böyle Allah'ı zikretsek, şey etsek.
0: Misafirimiz Allah diyen kulunu ya Allah yakmaz dedi. Zikir yapmak insanı cehennem ateşinden korur mu? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki bir insanı cehennem azabından en iyi koruyacak olan zikirden daha müessir bir vasıta yoktur. Hadis-i şerif bu. Öyleyse gerçekten zikir bizi azaptan da her türlü azaptan koruyan yegane vasıta. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullah'tan daha müessir bir ameli işlememiştir.

0: Fikir herkes için verilen bir Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama zikir herkese fayda sağlamaz. Zikrin kendine fayda sağlayacağı, zikrin tesir edeceği insanlar amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek amin olanın başlangıcını ifade eder. Allah-u Teala'nın cennet ile cehennem arasında koyduğu farklılık Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek arasında tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın böyle bir dileğin sahibi değilse de gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hadis-i şerifte Adem oğlu kendisini Allah'ın azabından zikirden daha kurtaracak müessir bir amel işlememiştir. Azap 41'de bu sebeple Allah Resulü buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Allah-u Teala. Allah'ı çok zikirle zikredin. Zümer 54 Allah'a yönelin, teslim olun. Yoksa zayi yardım olunmazsınız. Ve Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi eğer Ya eyyühellezine amenü tettakullaha yec'alekum furkane. Allah size furkanlar verir. Rum 31 Allah'a yönelin, böylece takva sahibi olun. Allah'a yönelik takva sahibi olun ve eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde zikirle huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayın gece hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösteriyor. O kişi de gidip ne yapması lazım? Mürşidine tabi olması lazım. Furkan 70. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman o gün kişinin yaptığı bütün günahları Allah-u Teala sevaba çevirir. Yani Resulullah'ın şefaati gerçekleşir. Nefs tezkiyesiyle mürşidin ilişkisi, mürşid olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Mürşittir ki Allah'ın tabi olmamızı istediği farz emir, tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz an Allah-u Teala bize yedi nimet veriyor. Bu yedi nimetten bir tanesi de kalbimize imanın yazılması. Eğer Allah Resulü hadisinde nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir buyuruyorsa demek ki nefs tezkiyesini ancak kalbimize imanın yazılmasıyla başlayabiliriz. Kalbimize imanın yazılması da devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle mümkündür. Ama devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi ancak mürşidimize Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği mürşidine tabi olmakla mümkündür. Mürşidimize tabi olmadığımız zaman devrin imamının ruhu gelmez. Mürşidimize tabi olmadığımız zaman kalbimize iman yazılmaz. Mürşide tabi olmadığımız zaman günahlar sevaba çevrilmez. Mürşide tabi olmadığımız zaman ruh vücudu terk etmez. Mürşide tabi olmadığımız zaman nefs tezkiyesine, istihaz camilere başlayamayız. Mürşidimize tabi olmadığımız zaman felaha ulaşamayız. Mürşidimize tabi olmadığımız zaman irademiz güçlenmez. Konumuzla ilgili videomuz var daha. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zamanın verimli kullanılması konusundaki emrinin kalbe yerleşebilmesi için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz, ibadet, dua, namaz kılmak diyorum. Namazla secdeye varmak.
3: Sen Allah'ı seversen Allah seni sever. Sen Allah'ı sevmezsen Allah seni sevmez.
2: İbadet etmeyi.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a duamız ulaşır. Dediğim gibi namazımız ulaşır, iyiliğimiz ulaşır, duamız ulaşır. İbadetlerimiz.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Ulaşır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
1: Bütün sahabenin hepsi ruhlarını dünya hayatında yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım sana ulaşmayı diliyor, senin ermiş evliyalarından olmayı istiyorum şeklinde.
2: Tabii ki var. Aynen. Allah'ım dinimizden ayırmasın. Kendine ulaştığımızda da hiçbir günahımızla bizi azaba çekmesin diyorum.
4: Çok. Hacca gitmeyi istiyorum. Kapanmayı istiyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım ben de sana ulaşmayı, senin ermiş evlenen olmayı diliyorum.
3: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Beni de sana kalpten ulaştır.
0: Bir misafirimiz sen Allah'ı seversen Allah seni sever. Sen Allah'ı sevmezsen Allah da seni sevmez. Allah Teala sadece kendisini sevenleri mi sever? Hayır, Allah Teala herkesi seviyor. Allah onu en az seveninden en çok sevenine kadar hepimizi sever. Şu dünyadaki kötülüklerin hepsini işlemiş insanlar içinde Allah bir sevginin sahibidir. Siz ne yaparsanız yapın, sadece sizin mutlu olmanızı ister Rabbimiz. Hayatımızın hangi safhasında yanlışlıklardan dönerseniz bizi kabule hazırdır. Bütün bunlara rağmen elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini iterseniz Allah sizi cezalandırmak istediği için değil, siz cezalandırılma yolunu kendiniz seçtiğiniz için cehenneme gidersiniz. Kendiniz seçtiğiniz için şu dünyayı da mutsuz bir dünya olarak yaşarsınız. Yoksa Allah Teala Zümer 53'te o nefslerine karşı adlı yaşayan kullarımı söyle, Allah'ın rahmetini ümit kesmesinler. Hatır 5'te ya eyyühen nasu enne vaadallahi hakkın فَلَا تَغُرْنَنُكُمْ حَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرْنَنُكُمْ مَتَعَ الْغُرُورِ Ey insanlar, sakın dünya hayat sizi aldatmasın. Gurur da sizi şeytanın affına güvendirerek aldatmasın. Eğer olay buysa, o zaman Bakara 257-57 Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. وَالَّذ۪ينَ كَبِرَ اُولَيَهُمُ تَعُوتَ Ama kafirler dostu, kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. O halde dünyayı kendimize zindan etmek istemiyorsak, ölüm sonrası hayata Allah'ın cennetine gitmek, bu dünyayı mutluluk içerisinde geçirmek istiyorsak, kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili hocam, bir sualim olacak izninizle inşallah. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi iki günü birbirine eşit olan ziyandadır hadisini açıklar mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok sevgili mutluluklar diliyoruz ve bir kere daha sualim okuyacak olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Sizin açıkla her geçen her gün derecat kazanırız veya kaybederiz. Eğer bir insanın iki günü birbirine eşitse neticede ikinci gün derecat kazanmamıştır. O zaman zarardadır. Herkes bir sonraki gün mutlaka evvelki günden daha kazançlı noktada olmalıdır. Çünkü insanlar daimi zikirle emrolmuşlardır. Her gün sahip olduklarınıza bir yenisini eklemek ve böylece daha üstün bir liyakatın sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Böyle bir liyakat bizi mutlaka ama mutlaka hizmete götürmelidir. Bunu sağladığınız süre içerisinde hep daha mutlu bir insan oluruz. Evet, iki günü eşit geçen ziyandadır. Bugün A derecatın sahibi ise, yarın da yine A derecatın sahibi ise, o zaman ikinci gün derecat kazanmamış demektir. Derecat kazanmayan insan derecat kaybetmişti. İki tane alternatiften ya insan derecat kazanır ya derecat kaybeder. Derecat kazanmıyorsa o zaman derecat kaybetmiştir. Ve kaybettiği için de ziyandadır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de zamanını Allah için kullanan, Allah'a dost olduğunu ispat edenlerin mutlaka Allah'ın bir Resulüne, mürşidine tabi olduğunu görüyoruz. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'a yol gösteriyor işte. Sen onları seversen, Allah'a seveni seversen Allah da seni sever.
6: Mürşit ilim sahibidir mutlaka.
7: İyi kimseler, evliyalar, enbiyalar, ondan sonra onlara katılmak, onların yolunda ilerlemek. İnşallah Allah karşımıza öyle insanlar çıkarsın, kötü insanlar değil.
8: Hazreti Hızırları falan biliyoruz. Yani hani dini dört dörtlük yaşayan bir insan değiliz şu an. Ülkecek de, Türkiye olarak da, hani kendi şahsım olarak da yaşayan bir insan değiliz. Ha, sadece dine sığınmış bir insanlarız biz daha doğrusu. Hakiki dinimizi yaşamıyoruz. Yapmak isteriz tabii ki. İnşallah Allah'ım tez günde başımızı neyimizi kapattırır da.
1: Siz de böyle Allah dostlarına bağlanıp dininizi onlardan öğrenmek istemez miydiniz?
9: İsterdim, çok isterdim. Ben zaten çok severim ama işte bizim imkanımız olmadığını çok isterim.
8: Ya şimdi bu zamana kadar öyle bir bağlantı, katılım yapmadım. Bilmiyorum, bu konuda da hiç düşünmedim.
1: Onlara bağlanmak bize ne sağlar?
9: Çok güzel şeyler sağlar. Günahtan kaçınmayı, sevabı işlemeyi, iyiliği kötüyü öğrenmeyi.
1: Dinimizi daha iyi yaşayabilir miyiz?
9: Aynen, dinimizi daha iyi yaşayabiliriz. Daha bilmediklerimizi öğrenmiş oluruz.
0: Konumuz ilgili bir videomuz dedik vardı ama bu dinlediğimiz misafirlerden bir tanesi. Hepimiz dine sığınmış insanlarız. Ama hakiki dinimizi yaşamıyoruz. Hakiki dini yaşanmıyor olmasının sebebi nedir? Dinde hedef emirler var, dinde vasıta emirler var, bir de hürafeler var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ayrı zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Hedef emirler de Kur'an'da, vasıta emirler de Kur'an'da. Eğer insanlar hedef emirleri unutmuş, vasıta emirleri unutmuşlarsa o zaman hürafelerle meşgul oluyorlar. Allah-u Teala o kadar net ve açık ifadelerde bulunuyor ki, kurtuluşu sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi o kadar hafif bir sebebe dayıyor ki, buna rağmen insanların çoğu Allah'ın hakikatlerini hiç kulak asmadan şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bütün hakikatler var olduğu halde, o hakikatlerin insanlara ulaştırılmasını iblis korkunç zekasıyla bir şekilde engel oluyor. Allah'ın bu en basit hakikatini gözlerden saklamak için çalışan yüz binlerce din adamı bugün ülkemizde faaliyet gösteriyorlar. Halbuki herkes mutluluğu arıyor. Allah-u Teala mutluluğu da şu kainatta en kolay basit bir sebebe bağlamış. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an artık öbür tarafı Allah'ın garantisine 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala herkese hibe ediyor, lütfediyor. Tüm bunların hepsi Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor inşallah. O zaman ne yapılması lazım? Dinimizi Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah-u Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir mucize midir? Evet. Hidayeti Kur'an'da aramak söz konusu. Kur'an'ın dışında hidayeti ararsan hidayeti asla eremezsin. Hidayetin adresi Kur'an'dır. Hedefi Kur'an'dır. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hepimizin bu muhteva içerisinde Kur'an'a eğilmesi, Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşaması lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
10: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmet ve saygıyla mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah. Çocuklarımızın bilgisayar ve telefon oyunlarıyla oynamalarının, zamanı boşa harcamalarının önüne nasıl geçebiliriz? Allah sonsuz razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çocuklarımızın bilgisayar ve telefon oyunlarıyla zamanı boşa geçirmesinin önüne nasıl geçirebiliriz? Onlara sorumluluk vermek suretiyle. Dikkat edin, bilgisayarlarla oynamak çocukların hoşuna gidiyorsa bu çalışan kafaların eseridir. Orada nasıl aksiyonların nasıl tahakkuk edeceğini çocuk adım adım öğrenir. Önemli olan ona belli oyun saatleri tayin etmektir. Bu da anne babanın vazifesidir. Yasakladım demek, fişi çekip çocuğu bilgisayarsız bırakmak, çocuğu cezalandırmak dönmek her zaman mümkündür. Ama bunu yaptığınız zaman büyük bir hata işlemiş olursunuz. Onun da bir şahsiyeti olduğunu hiç unutmayacaksınız. Onu ikna ettiğiniz zaman çocuk hem dersini çalışacaktır hem de mükafat olarak oynama yetkisinin de kendisine verildiğinin idrakine varacaktır. Öyleyse ne yapmak lazım? Yasaklamak, ondan el çektirmek değil, ona sorumluluk vermek, onu teşvik etmek belli noktalarda daha güzel olur. Yani mükafatlandırarak terbiye etmek, cezalandırarak terbiye etmek değil. Allah'ın sünnetullahı, Allah-u Teala'nın kanunları bu minval üzere. Dolayısıyla eğer çocuklarımıza onları liyakatini artıracak, mükafatlandıracak sorumluluklar verirsek, yanında da arada sırada iş değişimi babında bilgisayar onlarınla meşgul olması zararlı olmadan onları kontrol altında tutmak mümkündür. Ama bütün zamanını bunlarla harcıyorsa ve de Allah istikametinde bir faaliyeti yoksa o zaman gerçekten zararlı bir sonuç. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallere devam ediyor. Edirne'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah-u Teala'nın evvel ve ahir olmasını açıklar mısınız? İnşallah. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Yani kainat yoktu, gökler yoktu, yerler yoktu, gezegenler yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. O zaman o evveldir. Bir gün kainat, cennet ve cehennemler de dahil olmak üzere her şey yok olacak. Aslına rücu edecektir. O ahirdir. Yine Allah hep var olacaktır. Huvel evveli vel ahiru. O evveldir ve ahirdir. Ve zahiru vel batın. Zahir de odur. Batın da odur. Karaman'dan zahir Rahman esmasının tecellisi, batın da Rahim esmasının tecellisidir. Karaman'dan bir kardeş Muhterem Hocam, günümüzde insanlar Allah'ın cennete girebilmek için İslam'ın 5 şartına bağlanmışlar. Allah'a dünya ayetine ulaşmayı dilemeden sadece ibadetlerle cennete girebilmek mümkün müdür? Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse peygamberler dahi hiç kimse kalben ulaşmayı dilemeden kurtuluşa eremiyor. Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmetini alabilmek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir dilektir. Bu dileği kimin kalbinde görürse Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek ona rahmetini gönderir inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı cem olmakla, tevhidle beraberdir buyuruyor. Biliyoruz ki 19 hasletten biri tevhid. Bizlere tevhidin muhtevasını ve dindeki yerini açıklar mısınız? Evet. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardımı cemaatledir. Allah Teala, Allah size cemaat neyledir? Cemaat yani cem olmanın adresi hidayettir, delalet değil. La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. O zaman ümmet neyle cem olur? Hidayetle cem olur. Ümmet hidayetle cem oluyorsa o zaman cem olmanın adresi hidayettir. Ve kişi kalben ulaşmayı dilediği zaman bu hidayeti dilemek olur. Allah Resulü hepiniz delalettesiniz buyuruyor. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayeti dilemek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğiniz an Allah-u Teala'nın yardımı devreye giriyor ve mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırıyor. İşte Allah'ın yardımı cem olmakla beraberdir muradı. Allah'ın yardımı Allah'a ulaşmayı dileyenlerle beraberdir. Demiş oluyor. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, küfür ne demektir? Kimler kafirdir? Delalet ile fısk ile ilişkisini anlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyorsa ki beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkandan, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis şükürle küfür birbirinin zıttı. İblis küfredenlerden olmamızı, Allah ise şükredenlerden olmamızı istiyor. Ve Allah Teala diyor ki Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde "İnne hedeynâhu sebîle immâ şâkirâ ve immâ kefûrâ." Biz sizi sebile ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Ayetlerden gafil olan o kişi şirktedir, o kişi küfürdedir, o kişi delalettedir, o kişi fısktadır, o kişi şeytanın kulu dostudur, o kişi isyandadır, zalimdir, fitnededir, zahar dilsi ve kördür. 19 tane negatif özellik söz konusu. İşte bu başlangıçta herkes birinci fıskadır, aynı zamanda delalettedir. Fakat kişi eğer kalben ulaşmayı dilen amin olur, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır, tekrar zikir azalmasının içine giren yozlaşma sebebiyle zikrini unutursa, o zaman ikinci fıska düşer. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki, eğer cihattan dönerseniz Allah üzerinde zillet tokasını boynunuza takar. Tövbe etmedikçe o tokat sizden alınmaz. Allah'a tövbe etmedikçe o zillet üzerinizden kaldırılmaz. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah insana neden hem nefsi hem de şeytanı düşman olarak vermiştir? İki düşman neden vardır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, melekler diyorlar ki Allah Teala ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Her devirde arzın varisi halifedir. Allah Teala yeryüzünü ona miras olarak vermiştir. Ben bir halife yaratacağım. Melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi mi? Halbuki biz seni hep tesbih takdis ediyoruz. Meleklerin serbest iradesi olmadığı için onlar devamlı tesbih ediyorlar ve Allah'ı kutsuyorlar. Ama Allah Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala insanı yaratıyor ve ona esmaları öğretiyor. Aynı esmaları meleklere soruyor. Bu esmaları söyleyin. Meleklerin bir nefsi yok, hata yapma şeyleri yok. Dolayısıyla disketlerinde ne varsa onu söylüyorlar. Meleklere söyleyince قَالُ سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَا مَا اَنْتَ لَا Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Yani meleklerin disketinde ne varsa ona yeni bir ilave yok. Ama aynı isimleri Allah-u Teala Adem'e soruyor ve Adem bir bir esmaları söylüyor. Öyleyse buradan nedir? Nefsin manevi kalbindeki afetleri temizlemek suretiyle ona pozitifleri ilave etmek söz konusu. İsimleri bir bir söylüyor. İşte burada melek insanın başlangıçta kan dökecek, fesat çıkaracak bir nefsi var. Fakat bu nefsini tezkiye ve tasfiye ederse meleklerin önüne geçer, meleklerden üstün oluyor. Nefs itibariyle. Ruh itibariyle cinlerde ruh yoktur. Kısacası nefs itibariyle meleklerden üstündür. Ruh itibariyle de cinlerden üstündür. Kısacası insanoğlu üç vücudun sahibi ve her şeyden üstün olarak insan yaratılmıştır. Ama kendisine düşeni yapması halinde. Şayet nefs tezkesi ve tasfiyesiyle emrolunan insanoğlu bunu yapamazsa, o zaman yarattıkların içerisinde en alt derecedeki bir standarda inecektir. Yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü insan olur. Altıncı sual Amasya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Liyakat, iştiyak ve mükafat kanunlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onun mükafatını Allah-u Teala %100 otomatik olarak verir. Ama serbest irade sahibi bizlerin Allah'ın o liyakatine ulaşabilmemiz, iştiyak sahibi olmamıza bağlı. İştiyakimizle bir gayretin içinde oluruz ve o gayret bizi tabi olduğumuz mürşidin himmetine götürür. Himmet Allah'ın nusratını davet eder ve Allah'ın nusratıyla liyakatın sahibi oluruz. İstenilen mükafat. Yani şöyle diyebiliriz. İştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Bu altılı muhteva iştiyakla başlıyor ama mükafatla noktalanıyor. Allah razı olsun. Burada bir kardeşim Muhterem Hocam, bir insanın hiç bir şey yapmadan sadece Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle evliya olabileceği bir türlü anlayamadım. Evliyalığın bizim açımızdan ulaşılması çok zor bir kurum olması gerekmez mi? Konuyu açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Allah-u Teala insanı çok seviyor ve bu da bu bahsettiğin şey, evet diyorsun ki benim aklım almıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle evliya olabileceği. Allah-u Teala insanı o kadar çok seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Onun tek bir dileğine şöyle düşün. Biraz ben misal vereceğim. Çok zengin, çok çok zengin bir baba var ve oğlu ne diyelim bir şey istiyor kendisinden. Mutluluğu. Dolayısıyla eğer bu sadece benim verdiğim bir misal. Sakın bunu normalde düşünmeyin. Yani insanla, insan evladıyla kendi evladı arasındaki ilişkiyi ifade etmek babında bu misali veriyorum. Her şey gücü yetiyor. Tabii zahiri alemde her şey gücü yetiyor ve evladı da bir şey istiyor. O zaman baba zahirde hep imkanın sahibi ise evlat da bir şey istediği zaman onun en güzelini ne yapar? Sadece ve sadece talebiyle verir. İşte Allah bizleri çok seviyor. Tarifi gayri mümkünsüz. Bugün insanlar, hangi insan, 8 milyar insan var bu dünyada, her insan kendisini sever. Babası da onu sever, annesi de onu sever ama hiç kimse Allah'ın onu sevdiği kadar sevemez. Çünkü herkes muhakkakten bu dünyada beraberdir ama Allah ise onu yaratandır. Yaratan daima her şeyden daha ötede onu sevendir. Severek yaratmıştır ve onu en üst seviyede koruyor. Dolayısıyla kendisine Allah-u Teala dost kılmak istiyor bir basit dilekle. Geri kalan vasıta emirleri yapmadan evliya olabilir mi? Hayır. Nasıl oluyor? Allah Teala söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse Şura 13 ve Rad 27'de ben onu kendime ulaştıracağım. Ruhun Allah'a ulaşmasının önündeki engelleri Allah söz verdiği için kaldırıyor. Allah söz verince o sözün yerine getirmemesi mümkün değil. Allah Teala'nın söylediğini yerine getirmemesi imkansız. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse evet zor gibi siz düşünüyorsunuz ama Allah'ın dinde en kolay şey sadece bir dilek. Geri kalanı Allah gerçekleştir. Biz dileyeceğiz, bizim işimiz o. Ama geri kalan 7 Furkan'ı Allah'ın rahim esmasıyla vermesi Allah'a ait. 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırması Allah'ın işi. Hacet namazını kılmamız halinde mürşidin göstermesi Allah'ın işi. 7 nimeti Allah-u Teala bize vermesi Allah'ın işi. 7 kalp şartına bizi sahip kılması Allah'ın işi. 7 adım eden nefsimizi tezkiye etmemiz Allah'ın işi. 7 tane gök katı yükselmemiz Allah'ın işi. Ve bütün bunları sanki biz yapmışız gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını bize Allah'ın lütfetmesi, hediye etmesi yine Allah'ın işi. Allah bu kadar insanı seviyor. Allah razı olsun. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretme gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha maassalam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Burdur'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Cuma hutbesinde bir hoca şöyle dedi. Bir kişi Allah'tan korktuğunda Allah'a yaklaşır. Allah'a olan sevgisi, muhabbeti artar. Onun için bizim de Allah korkusunu kalbimize yerleştirmeliyiz ki kalbimiz felaha ersin. Bu konu doğru mudur, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Şimdi bu suali Kur'an çerçevesinde incelersek şunu görüyoruz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. İşte sevgisinin işareti. Bakara 29'da Huvellezî halaka lekum mâ fil ardi cemîan. O Allah ki yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattı ey insanlar. Câsiye 13 sadece yeryüzündekiler değil. Bütün kainatı Allah insan için yaratmış. Ve sahara lekum mâ fil semâvâti vel ardi cemîan mi? Öyleyse mahlukatın sayısı kadar insanı seven Allah Teala ile bizim aramızda korku değil, sevgi hakimdir. Seven sevdiğine yaklaşır, korkan korktuğundan kaçar. Kur'an-ı Kerim'de korku niçin ifade edilmiş? Allah Teala Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Lillezine istecibu lirrabbil husna. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler en güzeli vardır. Ama ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadar da olanlar olsa onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Onların barınacağı yer ateştir. يَخَافُونَ سُوَلْ hisab. Kötü hesaptan korkarlar. Kötü hesap sahipleri kimlerdir? Kötü hesabın sahipleri ömrü boyunca kaybettiği dereceler, kazandığı dereceden fazla olanlardır. Şer bize derecat kaybettiriyor, günah bize derecat kaybettiriyor, seyyiat bize derecat kaybettiriyor, zulüm bize derecat kaybettiriyor. Ama bunun karşılığında hayır bize derecat kazandırıyor, sevap bize derecat kazandırıyor, hasenat bize derecat kazandırıyor, salihat bize derecat kazandırıyor. Öyleyse kazandığımız pozitif dereceler negatif derecelerden azsa o zaman o kişi kötü hesabın sahibidir. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceler varsa o kişi kurtuluştadır ve Allah Teala ancak onunla Allah arasında sevgiye değerli bir ilişki vardır. Sevgi yaklaştırıcıdır, korku uzaklaştırıcıdır. Burada da eğer illa da korkuyu da devreye alacak olursak, sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah Teala bizi çok seviyor. Eğer Allah'ın emretmediği yanlışları yaparsak, o zaman onun üzerimizdeki sevgisinin azaldığını göreceğiz. İşte bu noktaya gelmek istemiyorsak, hayatımızda Allah sevgisini hakim kılmamız lazım ki, muhterem Efendimiz her zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, bunlar hep sevginin türevleridir ve en zirve noktada sevgiyi de aşkı da aşan bir hayranlık söz konusudur. Allah razı olsun. İkinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Talep yetersizliği yaşıyorum. Manevi güzellikleri yaşamam için talebimi nasıl arttırabilirim? Zikrini arttırmalısın sevgili kardeşlerim. Yani manevi güzellikleri yaşamanın anahtarı zikirdir. Kalbe ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduktan sonra zikir, çok zikir ve daimi zikir. Bütün mükafatlar bununla elde edilir. 3 saat zikirle ruhun teslimi, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi ve daimi zikirle nefsin teslimi gerçekleşir ki iradenin teslimi otomatik olarak tahakkuk eder. O zaman yapılması gereken şey, eğer ruhunu teslim etmişsen fizik vücut teslimi için harekete geçmelisin ve o istikamette bir gayretin sahibi olmalısın. Her zaman diyoruz ki ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerini en güzel biçimde dinlemek, öğrenmek ve bunu hizmet noktasında başkalarına da öğretmek, onların mutluluğu istikametinde vesile olmak ve tabi bunun jeneratörü, lokomotif gücü zikirdir. İster ayetlerin öğrenmesinde, ister Allah yolundaki hizmette müşevik unsur zikirdir. Zikri hangi oranda gerçekleştirebiliyorsak o anda manevi güzelliklerin sahibiyiz. Üçüncü sual Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Beled suresi 10'dan 17 ayetine kadar Allah bize ne anlatıyor, nasıl algılamalıyız? Beled suresinin 10'dan 17'ye kadar وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنَ onu iki yola ulaştırırız. Gay yolu, hidayet yolu. Fakat o akabeyi aşmadı. Akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kürenin azadıdır. Allah Teala fizik vücut teslimini Kur'an-ı Kerim'de dik yokuşu olarak buyuruyor. Çünkü Allah'ın ikramı olarak 3 saat zikri bize teslim eden Rabbimiz, bu zikri 6 kat arttırmamız lazım. 18 saat zikre ulaştığımız zaman fizik vücut teslimini gerçekleştirebiliriz ki bunun dışındaki 6 saatlik bir uyku söz konusu. Yani uykunun dışındaki bütün zaman parçalarını zikirle geçirmemiz lazım. Bu da mutlak surette Allah'ın yardımını gerektiriyor. İşte Allah-u Teala وَاِنْ تَنْسُرُنْ لَا Muhammed suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَنْسُرُنْ لَا يَنْسُرَكُمْ وَاِسْوَبْتَ اَقْدَامَكُمْ Ey iman edenler, ey Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'ın yardımı bizim zikrimizin artışıdır. Ama bizim Allah'a yardımımız onların mutluluğuna vesile olmaktır, hayrına vesile olmak. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibi. Allah'a davet etmek. Fakru rekabetin akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Eğer ruh emanetse nefsimiz de rehineyse fizik vücutta köle olarak ifade edilebilir. Kölenin azadı. Şimdi devam ediyoruz 17'ye kadar. 14, 15, 16, 17. Veya yorgun aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi, akraba olan yetimi veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amin olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden, merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Akabeyi aşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Allah razı olsun. Dördüncü sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın. Ondan ayrılmayın çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul edilen bir davacıdır buyurmaktadır. Kur'an'ın aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve bir davacı olmasını açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten herkes Kur'an'ı okumalıdır. Bizim Allah arasındaki ilişkilerde Kur'an da bir vesiledir. Mürşid de bir vesiledir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi vermiştir. Allah-u Teala'nın bana verdiği mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi kim ki Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri hayatına tatbik ederse, Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, Kur'an-ı Kerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, Kur'an'ın da giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır. O zaman bu dileğin sahibi olan kişinin bütün günahlarını örtüyor. Enfal 29'a göre. Henüz mürşidine ulaşmış değil. Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi. Belki buna Nisa 85'i de gösterebiliriz. Men yeşfe şefaaten haseneten yekun lehu nesibun minha. Men yeşfe şefaaten seyyeten yekun lehu kuflen minha. Kim bir güzel şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse ondan o iyilikten onun bir nesibi var. Kim bir kötü şefaatle, bu tabi Kur'an'ın davetiyle gerçekleşen Allah yolundaki hizmet erlerinin başkasını Allah'a davetinde oluşan bir olay. Hayra davet etmek aslında Allah'a davet etmektir. Şikayeti kabul edilen bir davacı mürşid ayetleri tilavet ettiği zaman eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman hasarlarına engeller konuluyor. Eğer mücadele ederse, daha doğrusu yüz çevirirse huzurlarına engeller konuluyor. Mücadele ederse o zaman kalbi tab ediliyor. İşte bu Kur'an'ın hükümlerinin o kişi tarafından tatbik edilmeyişi ve davacı ve davalı. Davacı karşı tarafın cezalandırılması manasındadır. Gerçekten Kur'an okunduğu zaman eğer kişi ilgisiz kalırsa davacı devreye giriyor, hasalarına engeller konuluyor. Sonra huzurlarına engeller konuluyor, ikinci kat cehennem ve kalbinin tab edilmesi, üçüncü kat cehennem, tam Kur'an-ı Kerim'in yerine getirilmemesi, hayatına tatbik edilmemesi bir neticesi. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Sevgili Cabar Hocamız, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sorumuz olacaktı. Müsaadeniz varsa sorumuzu sormak istiyoruz. Günahı çok fazla olan bir kişinin affı mümkün müdür? Affı mümkünse nasıl tövbe etmelidir inşallah? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursa, günahı çok fazla işlemiş bir kişinin affı mümkün müdür? Bu affı mümkünse nasıl tövbe etmelidir? Allah-u Teala Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ diye ki, ey nefsleri üzerine israf yüklenmiş, haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. Öyleyse kişinin günahı ne olursa olsun Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Çünkü kişinin rahmeti, Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Nasıl tövbe etmelidir? Mümkündür tabii. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde işlediği günah ne olursa olsun o günahın miktarı kadar Allah Teala ona sevap yazıyor ve böylece günahlarını örtüyor. Neyle? Sadece kalben ulaşmayı dilemesiyle. Öyleyse kişinin günahı ne olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Enfal 29'a göre Allah bütün günahları örtüyor. Başka bir ayette Nisa 31'de de aynı hakikati dile getiriyor. Eğer diyorsunuz büyük günahlardan, yasaklarınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz. Büyük günahlardan kaçınmak bir dilektir. Ulaşmayı kalben dilediğiniz an, büyük günahlardan kurtulursunuz. Mesela şirk büyük günahtır. Ulaşmayı kalben dilediğiniz an şirkten kurtulursunuz. Küfürden kurtulursunuz. Zulümden kurtulursunuz. Her türlü negatifliğinden kurtulursunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı da örter ve sizi şerefli bir makama ikram olunacağınız bir yere koyar. Allah razı olsun. Mürşid önüne tövbe ettiği zaman o günahların hepsini sevaba çeviriyor Allah Teala. Bir de mürşide tabi olduktan sonra İşlediği günahların da tamamen örtülmesi, sevaba çevirmesini istiyorsak, o zaman Allah'ın davetiyle, tövbe-i nasuhla tövbe etmek durumundayız. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, bir kardeşimiz bana Allah'a ulaşma dileği Efendimiz'den itibaren olduğunu, bu Mehdi'nin işaretidir dedi. Daha önceden tasavvufta böyle bir dilek duymadığını söyledi. Bu kardeşimize nasıl bir cevap verebilirim? Hayır sevgili kardeşim, ilk insandan itibaren var. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan Habil ve Kabil Allah'a kurbanlar adamışlardı. Allah Habil'inkini kabul ediyor, Kabil'inkini kabul etmiyor.

olan ikisinin birinden kabul edilir, diğerinden ise kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi. Yani o da ibadet yapmış ama nefsinin esaretinden kendisini kurtaramamış. Çünkü takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Mürşidine tabi değil. Ruhun teslimi, yani yedi safhanın yedisi yok. Ama vasıta emirleri işliyor. Fakat Allah Teala kabul etmiyor. Ameller boşa gidiyor. İşte amelleri boşa giden kişi Allah katında bir sermayenin sahibi olmadığı için Allah'tan yardım alamayan bu kişi Kabil kardeşine hücum ediyor. Seni öldüreceğim. Ama Allah'ın koruması altında olan yedi safa dört teslimi yaşayan Habil ise ben sana el kaldırmam diyor. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Allah'a ulaşmayı dilemek takva mıdır? Evet. Hem Bakara 223 hem de Rum 31'de Allah Teala öyle buyuruyor. Münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ama Bakara 223'te takva sahiplerinin Allah'a mülaki olanlar olduğunu buyuruyor. Öyleyse takva, birinci safa takva, Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci safa takva müşride tabiyettir. Üçüncü safa takva ruhun teslimi. Dördüncü safa takva fizik vücut teslimi. Bu yedi safa takva ilk insandan başlayan kıyamete kadar devam eden bütün herkeste var. Çünkü Allah'ın peygamberine ve şeriat kitabının hepsinde birinci safa takva var. Bu Mehdi'nin işaretidir. Daha önce tasavvufta böyle bir dile duymadığını söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde var. Ve bütün tasavvuf ehli bunları yaşamış. Mesela ne diyor? Böyle dünyada bir beyaz Allah dostu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, ehli dünyada, ehli bu okumada her birisi bir sevdi ama bana Allah'ım gerek. Niye cennet dinliyoruz diyor, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç hristiyene vergi onları, bana seni gerek seni. Hepsi Allah'a ulaşma dileğini ifade etmişler. Allah Resulü de 7 hadiste bunu zikrediyor. Yüce Allah kulunu dünya hayatıyla kendi likası, bir tarafta Allah'ın nikası var, bir tarafta dünya hayatı var. İmanın nikahı Allah olduğu buyuruluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Tamam Hocam, uzun süredir zikir yapıp namaz kılmama rağmen hacet namazında hiçbir şey göremiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hacet namazında Allah'ın hacet namazıyla Allah'ın yardımı istemektir. Devam edeceksin. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Ama kıldığın şey, namazların karşılığını mutlaka Allah sana veriyor. Ya günahından derecat kazandırıyor, ya burada karşılığını sana veriyor veyahut da ahiret hayatında mutlaka karşılığını verecektir. Öyleyse yaptıkların hiçbirisi boşa değil. Sen Allah'ın kapısında sabırla Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ederek gayretini en üst seviyede yerine getirmelisin. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günah işleyip pişman olup tövbe ettikten sonra huzur namazını düşünerek güzel bir şekilde virdimi yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Ama birkaç gün sonra bir yaparken huzur namazına odaklanmakta güçlük çekiyorum. Diğer günlerde de huzur namazına odaklanmayı yapmak için neler yapmalıyım? Zikrini arttırmalısın. Her geçen gün biraz daha Allah'a yaklaşan ve şeytandan uzaklaşan bir konumdasın.

0: aslında zikrini arttırdığın zaman huzur namazını düşünme payın artacaktır. Allah'ın izniyle. Ve de tabi Allah yolundaki başkalarının mutluluğu istikametinde sana yüklediği görevleri, hizmetleri yapmalısın inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Müterem Hocam, Allah sonsuz güç sahibi ise melekler ve ibadet niçin var? Bizim imanımız ve isteklerimiz Allah tarafından görülürse ekstra olarak niye namaz ve duaları etmek mecburiyetindeyiz? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Ve bize yapmasını emrettiği her neyse onlar hep mutluluğumuzun vasıtası. Nasıl acıkan kişi karnı doyurmak istikametinde bir yemek yemesi gerekiyorsa, nasıl susayan kişi mutlaka su içmek durumdaysa, mutlu olmak isteyen de Allah'ın Kur'an'da vazettiği emir ve neylere uymakla mükellef. Mutluluk Allah iledir. Allah'ın zikriyledir. Allah'ın sevdiği insanlara yardım etmektedir. Allah'ın emir ve neylerine uymaktadır. Dolayısıyla hepsi dua etmek bir mutluluğun vasıtasıdır. Namaz kılmak, zikir yapmak. Hepsi kesinlikle mutluluğumuz istikametinde elzem olan vasıtalardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Bir insan Allah'ın dinini sevgiyle nasıl yaşayabilir? Açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere tekrar edecek olursak, bir insan Allah'ın dinini sevgiyle nasıl yaşayabilir? Açıklar mısınız? Sevgiyle yaşamak, zikirle Allah'a yaklaşmaktır. Dinin sahibi Allah'tır. Mesela bir kişiye Allah'ı seviyor musun sualini yönelttiğin zaman tabii ki o da ne biçim laf? Hiç, elbette Allah'ı seviyorum. Ama ikinci sual sorduğun zaman ne kadar Allah'ı zikrediyorsun? Ne hiç diyor. Ama Allah'ı zikretmek sevginin alameti farikasıdır. Sen zikretmiyorsan nasıl sevdiğini iddia edebilirsin? Yetmez. İncil'de bir ayet. Sevgi Allah'ın emirlerine itaattir. Allah'ın emrine itaat etmeyen bir kişi, etrafındaki kardeşini sevmeyen bir kişi Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? İşte Yuhanna 4:20'de Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmedi Allah'ı sevemez. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgiyle dini yaşamak kesinlikle insanları sevmekten geçer. Onları mutlu etmekten geçer, onları Allah'a yaklaştırmaktan geçer. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programı sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
2: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok. Her an için yanımızda.
3: Ey kulum diyor. Ben diyor size diyor. Gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
4: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
5: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
6: Allah her zaman benim yanımda, ben dualarımla beraber.
7: Size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
5: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah-u Teala'nın şah damarımızdan bize de yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır, bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah-u Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah-u Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah-u Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır.
9: Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz yaratılış. Birinci sual konunun başlangıcı ne dersek kainat nasıl yaratılmıştır? Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Allah peygamberlerine gönderdiği kutsal kitaplarda kainatı ben yarattım buyuruyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 30'da اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَوَاتَ وَالَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık. Yani kainat yoktu diyormuş Allah Teala bize bu ayet-i kerimede. Her şey bitişikti. Bir tek nokta halinde. Gökler ve yerler yoktu. Biz onların arasını ayırdık. Yani biz yarattık buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın halik olması hasebiyle yarattığı ilk şey nedir? Allah'ın enerjisi. Nükleer fizik ve nükleer kimyadaki karşılığı nötronlar. Allah Teala Zariyat suresinin 49. ayet-i kerimesinde "Ve min kulli şey'in halaknâ zevceyni le'allekum tezekkerûn." Biz her şeyi çift çift yarattık. Umarım ki tezekkür edersiniz. Sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşıt nötrino, sol spinli bir karşıt nötrino, bunlardan hareketle Allah-u Teala sağ spinli elektron, sol spinli elektronu, sağ spinli karşıt elektron, sol spinli karşıt elektronu vücuda getiriyor. Yani enerjiyi Allah Teala maddeye dönüştürüyor. Bu bizim zahiri alem için. Ama gayb alemi için de Allah Teala sağ spinli bir antinötrino, sol spinli bir antinötrino, sağ spinli bir karşıt antinötrino, sol spinli bir karşıt antinötrino'yu vücuda getirmek suretiyle oradan da sağ spinli bir karşıt elektron, sol spinli bir karşıt elektron yine gayb alemi için bunları vücuda getiriyor. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın enerjiyi maddeye dönüştürmesiyle 3676 tane karşıt elektronla 3675 tane elektron çevrede de bir olmak üzere en basit atom hidrojen atomunu vücuda getiriyor. Ve Allah Teala hidrojen atomu için Tekvir 15-16'da فَلَا اَخْسُمْ اَلْهُنَّسَ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ kasem eder o merkezi çekirdeğe ve onun etrafında cevher eden elektrona. İşte bütün kainat bu sistem üzere. Makro alem güneş etrafında gezegenler, mikro alem çekirdek etrafında elektronlar. Yaratma fiili asla Allah'tan başka kimsenin ulaşabileceği bir durum değildir. Yaratmak yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Onun dışında ne varsa hepsi sadece bir yaratıktır. Başlangıç arıyoruz. Aslında başlangıç diye bir şey de söz konusu değil. Ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Allah kainatı yaratmayı diledi. Önce enerjiyi vücuda getirdi. Enerjiden oluşan tek bir noktayı patlattı. Yani tekrar ediyoruz. Allah Teala önce enerjiyi vücuda getiriyor. O enerjiden oluşan tek bir noktayı patlattırıyor ve bütün kainat tek noktadan patlatılarak dağıldı. Kainat tesadüfüne oluşmuştur olayı, tamamen bir hürafe. Ve ister Şems-i Tebrizi ile ateistin tartışması, ister Ebu Hanife ile ateistin tartışmasından gidelim. Sonuçta bu sonsuz düzenle bir arada bilim şaşmaksızın yürütülen kainatın sahibi Allah'tır. Şems-i Tebrizi bir gün mescitte talebelerine bir kerpiç de tevhim abdestinin nasıl alacağını gösteriyordu. Bir filozof geldi, 3 sual sormak istediğini söyledi. Siz Müslümanlar Allah var dersiniz ama Allah'ı göstermezsiniz. Varsa gösterin, görelim ki inanırım dedi. İkinci sual, siz şeytanın ateşten yaratıldığını söylüyorsunuz. Sonra da onun ahirette cehenneme atılıp ateşle azap edileceğine inanıyorsunuz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? Soru 3, sizler herkes dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek, orada mahkeme kuracak, hesap olacak diyorsunuz. Bırakın insanları nasıl isterse öyle yaşasınlar, istiyorlarsa yapsınlar, ayrıca mahkemeye ne gerek var dedi. Şems-i Tebrizi elindeki kebici adamın başına vurdu. Filozof vah başım diye başını tutarak mahkemeye gitti. Hakim bu nasıl olur diyerek mahkemeyi çağırdı, durumu sordu. Şems-i Tebrizi, ben ona kötülük etmedim, sadece sorduğu sualler cevap verdim. Hakim, bu nasıl cevap vermektir? Adam acı içinde kıvranıyorsan en şikayetçi işin aslı nedir diye sordu. Şems-i Tebrizi şöyle anlattı. Bu adam bana Allah varsa göster göreyim ki inanayım dedi. Ben de buna olan her şeyi baş gözüyle gözükmez. İşte misali dedim, başına darbe vurdum, acıttım. Şimdi bu felsefeci başındaki acıyı göstersin, görelim. Filozof şaşırarak başımdaki acı var ama gösteremem dedi. Şems-i Tebrizi de işte bu acı gibi Allah Teala da vardır ama fakat kafa gözüyle görülmez. Bu ancak kalp ile tanınır. Akılla bilinir, kalp ile tanınır. Cevap, bu adam sizler şeytan ateşten yarattığı ahirette ateşe atılacak, ateşle azap görecek diyorsunuz. Ateş ateşe ne zarar verir? Ben de topraktan yaratılan bu insana topraktan yapılmış bir kerpiçle vurdum. O da ona bak bu toprağa nasıl acı veriyor. Biraz daha hızlı vursaydım öldürürdü. Demek ki ateş ateşe azap eder demek istedim. Üçüncü sual, bu adam bana bırakın insanlar dünyada herkes istediğini yapsın. Niçin ahirette mahkeme, hesap ve ceza var? Ben de onun başını vurmak istedim ve vurdum. Onun için hemen mahkemeye koştu. Ben onu şu demek istedim. Bu dünyada da herkes istediğini yaparsa alimi zulüm kaplar. Kendisine zulüm yapılan çok insan var ki zayıftır. Zalimden hakkını alamaz. Herkes mahkeme bulamaz. Bu şekilde devam ediyor. Ateist hakime dönüp ben sorduğum soruların cevaplarını şimdi anladım dedi ve mahkeme sonuçlarıydı. İşte insan eşrefi mahlukattır. Yani bütün mahlukatın Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en güzelidir. İkinci sual, Allah'ın yaratma sisteminde insanın yeri nedir? Câsiye 13'te en şerefli mahluk olarak insan yaratılmıştır. İnsanı üstün kılan Allah-u Teala'nın zatından üfürülen ruhudur. Allah-u Teala bunu son derece açık bir şekilde ifade ediyor. İnsan Allah'ın bütün diğer mahlukatıyla arasındaki bir köprüdür. Allah insan ve insandan başka yaratan her şey. Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmıştır ama her şeyin insan için yaratıldığı bir alemde insanın niçin yaratıldığına bakıyoruz. Allah için yaratılmış ve mutlaka Allah'a dönecek. Evet, Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey insan için ama insan Allah içindir. O halde Allah için olmak Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. İnsanın üstünlüğünü bildiren bir slaytımız var. Onu bir de dilerim. 19 açıdan insanın diğer bütün mahlukattan üstün olduğu Allah-u Teala ayetlerde ifade ediyor. İnsanın üstünlüğünü bildiren slaytımız. Evet, insan üstün yaratılmıştır. 19 açıdan ayetler ve diğer yaratılanlar ve insanın özellikleri. Allah razı olsun. Üç, insanların her geçen gün daha fazla yaratılışlarını keşfettiği doğru mudur? İlim ne kadar ilerlerse ilerlesin, sadece Kur'an-ı Kerim istifade edebilir. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Yaratılıştaki sırları insanlar birer birer ortaya çıkarıyor ama Allah'ın kanunu da unutmayın, her ortaya çıkardığınız yeni şey sadece gerçeğin %5'idir. Geri kalan %95 onun sırrıdır. Daha ileride daha çok sırlara girilecektir. Ama hiçbir şey Allah'ın yaratılış kanunlarının dışında tahakkuk edemez. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri oradan öğreneceğiz. Profesör Doktor Edwin Powell Hubble ve Ton mükafatını almasının sebebiyet veren buluşunu Enbiya suresi 30. ayetten aldığını saklamıyor. Allah Teala layık olursa kapıları açar, sırlarını bize de öğretir. Yeter ki biz o gayretin içerisinde olalım. O halde tekrar insanın üstünlüğüne baktığımız zaman gerçekten Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsan Allah'a teslim olmak üzere yaratılmıştır. Hangi oranda teslim olabilirsek o oranda mutlu, huzurlu bir hayatı yaşarız. Öyleyse yaratılış gayemiz mutlu olmak. Mutlu olmak Allah için yaşamak. Allah için yaşamak başkaları için yaşamak demektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Yegane yaratıcı olan Allah yaratmayı dilemiş ve bütün kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanlardan tek isteği ise sadece mutlu olmaları. Sizce insanlar nasıl mutlu olabilirler?
2: Ya nasıl mutlu olurlar? Az da kanaat etsinler. Az da kanaat edersek mutlu oluruz yani. İnancımız da yerindeyse neden olmasın ki?
3: İmanın kuvvetliyse mutlusundur yani. Allah'a sığındığın zaman mutlusun.
4: İnsan dünyanın peşinde koşarsa mutlu olamaz. Şimdi tasavvuf inancına göre mesela insanla hiçlik makamı vardır. Bu makama ulaşanlar zaten lezzeti alıyor. Bu makama ulaşmayanlar, maddenin peşinde koşanlar mutlu olamaz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiş ki mutluluk bir dilektir. Ey Yüce Allah'ım, ben de Mevlana'lar, Yunus Emre'ler gibi sana ulaşmayı istiyorum yaşarken. Ruhumu sana ulaştır ve ben de mutlu olmayı istiyorum şeklinde dua talep ettiğimiz zaman mutlu olabileceğimizi söylüyor. Peki Allah'a ulaşmak nedir? Neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Düşüncelerimiz, inancımız.
3: İmanımız Allah'a ulaşır. Yaptığımız dualar Allah'a ulaşır.
4: Allah'tan gayrı her şeyi bir kenara atmak demek aslında. Hepsi tasavvuf inancında var. Osmanlı döneminde de zaten bu tasavvuf inancında yaşayan bir toplum vardı. Şu anda mesela ahlaksızlığa doğru giden bir toplum var.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz tasavvuf inancına göre insanda hiçlik makamı vardır. Bu makama ulaşanlar lezzeti alır. Bu makama ulaşmayanlar, maddenin peşinden koşanlar mutlu olamaz. Hiçlik makamına nasıl ulaşılır? Al-İmran 160'ta Allah-u Teala eğer Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Eğer size yardımı keserse, yüzüstü bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Evliyalık makamlarına baktığımız zaman 7 tane velayet makamı vardır. Fena makamı, Beka makamı, Zühd makamı, Usinler makamı, Ulu Elbab makamı, İhlas makamı, Selam makamı. Ama selah makamı da kendi arasında 7 tane kademeden oluşuyor. Fena makamında ruhunu Allah'a ulaştıranlar var. 3 saatlik bir zikir. Beka makamı 9 saatlik bir zikre denk geliyor. İndi idareli bir tahtın sahibi olmak var. Zühd makamı 24 saatlik zaman dilimişinde 13 saatte daha fazla zikri gerçekleştirmektir. Husinler makamı fizik ucunun Allah-u Teala'ya teslimi, ulelbap makamı, nefsin Allah'a teslimi, ihlas makamı ve salah makamı. Ama salah makamı da dediğimiz gibi 7 tane kademeden oluşuyor. Günahları ikinci defa örtülenler, salah nurunu sahipleri, günahları ikinci defa sevaba çevirenler, iradesini Allah'a teslim edenler, irşada memur mezun kılınanlar, kavim resulleri ve tasarrufta olan devrin imamı söz konusu. Bütün kainat yerleriyle gök altına alem hepsi insan adı verilen bu mahluk için yaratılmıştır ama hangi makamı işgal ederseniz edin Allah'ın standartları içinde onunla kendinizi karşılaştırdığınızda her zaman büyüyen bir sıfır olduğunuzu görürsünüz. O mükemmeli tamlığı her şeyin en güzelini temsil eder. Biz de eksikliği, hiçliği ve sıfır olmayı, biz bir kuluz, biz bir insanız. Kuvvetimizin aslı Allah'ın bizimle birlikte oluşudur. Kim Allah ile Allah'a abd olmayı, kul olmayı yetersiz bulursa, Allah için yaptıklarının Allah'ın kendisine verdiği o sonsuz nimetler karşısında bir hiç olduğunun farkına varırsa ve Allah'a köle olmayı dilerse, o zaman bu dileğini bildirecek ve Allah-u Teala da onun iradesini bağlayacaktır. İradenin bağlanması veli mürşitler için, iradenin refi kavmi resulleri için ve tasarruf olayı da devrin imamı her zaman bir kişi Allah'ın tasarrufundadır. O devrin imamıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kainatın tüm yaratılış sırlarını Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Ve bu sırlara bize açıklayacak olan resullere, mürşitlere tabi olmamızı da farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani mürşit ermiş kişi.
3: Mürşit dediğiniz gibi salih insandır. Allah'a yakın insandır.
4: Mürşit yetiştiren demek. Mürit de yetişen demek. Mürşitlerin de velilerin de bu dünyadaki görevleri güzel insan yetiştirmek.
2: Doğru yolsa olmalı. Beni doğruya yöneltiyorsa olmalı ermiş. Ermiş zaten vardır.
1: Siz bir mürşidiniz olsun ister miydiniz? Allah'a yaklaştıran.
2: İsterim. Niye istemeyeyim? Ben Müslümanım ya elhamdülillah. İsteriz tabii ki.
3: Çok zaman aradım. Böyle Allah'a yakın olmayı çok zaman diledim, aradım. Şu anda bir mürşidim olmasını çok isterim.
4: Bizim bir bağlılığımız var. Bir mürşidi kamilimiz var çok şükür, elhamdülillah.
1: Peki nasıl buldunuz?
4: Her yerde de var. Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır diyebiliriz.
1: Mürşid insana ne kazandırır?
2: Ya az da kanaat etmeyi. Dürüst olmayı. Tamam mı? İnsanlıktan nasibimizi almayı.
3: Nefsi her şeye karşı koyar. Harama el uzatmaz. Daha pozitiftir, daha yardımcıdır.
1: Peki peygamberlerin olmadığı zamanda Allah-u Teala insanları uyarsın ya da müjdelesin diye mürşid-i kamiller göndermiş midir?
3: Mutlaka göndermiştir. Yani mürşid vardır, ben inanıyorum. Çünkü olmasa Allah dersler veriyor. Maraş, Hatay. Yani bunları ders olarak veriyor.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda çok zaman aradım ama bulamadım. Bir mürşidimin olmasını çok isterdim dedi. Mürşidini arayan bir insanın hedefe ulaşmaması mümkün müdür? Hayır. Ama konunun Kur'an-ı Kerim'deki muhtevasını bilmediği için bulamamıştır. Her şeyden evvel Allah-u Teala'nın o kişiye mürşid gösterebilmesi, mutlaka o kişinin ankebut 5'e göre kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Men kâne yercu lika Allah efendine acrâllâh. Allah-u Teala kim Allah'a mülaki olmayı, hayetten kâne ulaşmayı dilerse o takdirde Allah-u Teala tayin ettiği mutlaka o zaman gelecektir. Hadis-i şerif de bununla örtüşen hadis. Men habbebe likallahi habbeballahu likahi. Men kerihe likallahi kerihallahu likahi. Öyleyse Allah Teala o Ankebut 5'le birlikte bunu devreye alırsak Ankebut 5 ve bu hadis gördüğünüz gibi kişiye düşen kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani Allah'tan hoşlanmak. Allah Teala o talebi kimin kalbinde görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı sever, muhabbet eder. Kim Allah'a ulaşmayı keri görürse Allah da kendisine ulaştırmayı keri görür. Öyleyse konunun odak noktasında şifre Allah'a ulaşmayı dilemek. Diledi kişi Allah Teala der rahim esmasıyla tecelli eder, dördüncü basamak. Ve peş peşe Enfal 29'a göre 7 tane furkan verir. Mürşide ulaşana kadar o kişi 12 tane ihsanla mürşidine tabi olur. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetle o kişi mürşidine tabi olur. Hiç kimse başıboş kalmamalıdır. Allah'ın indindeki kanun budur. Herkes mutlaka bir mürşide tabi olmalıdır. Herkesin yaşadığı devirde mutlaka Allah Teala o kişiye İrşada mutalık emirlerini ulaştırmıştır, ulaştıracaktır. Burada önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemekti. Eğer kişiler huşu sahibi ise kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a dönecektir. Yani Allah'a ermiş evliyaların hepsi ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emindirler. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Hayattayken de kalben Allah'a ulaşmayı dileyen ruhu Allah'a ulaşır. Ama insanlar vardır. Hem Allah'a ulaşmayı dilemezler hem de hacet namazını kılarak Allah'tan mürşitlerini sorarlar. Allah-u Teala da onlara sabırla da olsalar mürşitlerini hiçbir zaman göstermez. Beyazid-i Bistami her arayan bulamaz. Lakin bulanlar arayanlardır. Evet, her arayan bulamaz. Lakin bulanlar arayanlardır. Gerçekten de öyle. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Arz ediyorum. İnsan en üstün mahluk olmasına rağmen melekler insanın yaratılacağını öğrendiği zaman Allah'a neden kan dökecek bir beşer mi yaratacaksın diye soruyorlar. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Esselamu aleyküm ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bakara suresinin 30. ayet-i kerime evvela bir kere suali bir kere de tekrar edeceğiz. İnsanın en üstün mahluk olmasına rağmen melekler insanı yaratılacağından önce Allah'a neden kan dökecek, fesat çıkaracak birini yaratacaksın? Bakara 30'da ve izkâle rabbuke lil melâiketi ec'alni fil ardı halifeten. Kâlu ve tec'alu fîhâ men yefsudu fîhâ ve yemsuku dimâ'a. Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu leke. Kâle inni alâ mâ lâ ta'lemûn. Yeryüzünün halifesi insandır. Bu halife bir taraftan ruhunun standartlarına bürünebilecek olan bir özellik taşır. İnsan-ı kâmil olmanın en üst noktasına kadar, salaha kadar ulaşır. Bir taraftan da aynı halife nefsinin kurbanı olabilir. Kan döker, her türlü kötülüğü işleyebilir. İkisi de yeryüzünde Allah'ın halife olarak tayin ettiği insanı temsil eder. Melekleri yeryüzünde kan dökecek bir halife mi yaratacaksın deyince, insanlığın gelecekteki yakın tarihini biliyorlar. Nitekim Adem Aleyhisselam ilk insandır. Aynı zamanda ilk peygamberdir. Ama Adem Aleyhisselam'ın oğullarından biri kardeşini öldürüyor. Tarihin ilk cinayeti böyle işleniyor. Ve gerçekten de yeryüzüne ilk kan dökülmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Ama Allah-u Teala esmaları meleklere öğretince melekler diyorlar ki senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Allah Teala ben sizin bilmediklerinizi biliyorum meleklere diyor. Yani hem Allah'ın ilmi ve rahmeti kuşatmıştır. Meleklerin bilmediğini biliyor. Esmaları öğretiyor. Hem de gerçekten de bir nef sahibi ve melekler de bunu biliyorlar. Yani alim cahili bilir ama cahil alimi bilemez. Nefsle melekler arasında durum söz konusu olunca melekler nefsin neler yapabileceğini biliyor. Ama ruh istikametinde ruha öğretmenlik yapan şeyi öğreten daima Allah'tır. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala biz insanlara serbest irade vermiş. Yani bir cüz'i irade vermiş. Ve istiyor ki yaratılışımıza uygun olarak da bu cüz'i irademizi kullanalım. Ve Allah'ın ismini devamlı zikredelim. Çünkü zikirle Allah-u Teala bizlerin mutlu olabileceğini söylüyor. Peki devamlı zikir yapan insan devamlı mutlu olabilir mi?
2: Eğer kendini adamışsa olur, niye olmasın ki?
3: Allah'ın ismini zikreden bir insan içine kalpten her an mutludur zaten. Ruhu zengin olur.
4: Örneğin bir evde 10 tane pencere olduğunu düşünün. Bu 10 tane pencerenin perdeleri kapalı olursa buraya nur girmez, güneş girmez. Ama insan zikir yaparaktan Allah o perdeleri kaldırarak gerçekten dünyanın hakikatlerini gösterme, ferasete sahip olma anlamında gerçekten bu zikirlere ihtiyacımız var.
1: Allah-u Teala bizim aslında şu an az önce oturuyordunuz ya, evet. Otururken de, mesela iş yaparken de, hatta ayak yan üstü yatarken de Allah'ı zikredebileceğimizi söylüyor. Evet. Çünkü ne diyor? Seven sevdiğini anlar.
2: Çok yalvararak ağlarım Allah'ıma. Gerçekten. Yani o kapalılıkla açıklıkla da alakası yok. İnanç bambaşka bir şeydir. Hani benim başım açık ya, ben inançsız bir insan değilim.
3: Ben Allah'ımı aklımdan hiç çıkartmıyorum.
4: Zikir esnasında insan zaten en büyük mertebeye ulaşır. Çünkü niye? Bütün azaların orada zikretmesi demek, azaların hepsinin manevi anlamda donanımlı olması demek.
0: İnsan zikir esnasında insan büyük bir mertebeye ulaşır dediği. Allah katında en büyük mertebelere ulaşanlar bu hedefle zikirle mi ulaşmışlardır? Evet. Zikir ve başkaları için yaşamak. Zikir insan hayatında en büyük ibadettir. Zikirsiz bir yükseliş, zikirsiz bir manevi tekamül mümkün değildir. Zikrin boyutu, siz zikrin manevi tekamülümüzün boyutunu gösterir. 24 saatlik bir zaman süresi içerisinde yüzde ne kadar zikrediyorsanız Allah'ın gözünde o kadarsınız. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Allah razı olsun. Alim uykudayken de zikreden kişidir. Zikrin diğer ibadetlerden üstünlüğünü bildiriyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Hasretle ve hürmetle gül kokulu ellerinizden öperim. Hocam, müsaadeniz varsa bir sorum olacaktı. Allah'ın yaratma sisteminde zamanın ve hız kanunlarının önemi nedir? Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimiz'in himmetiyle. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepimizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın yaratma sisteminde zamanın ve hız kanunlarının önemi nedir? İnsan 5 boyutlu bir varlıktır. 3 mekanik koordinatı, 4.'sü zaman, 5.'si de hız. Ve 3 hız kanunundan bahsedilebilir. Işık hızın altındaki hızlar ve ışık hızı ve sonsuz hız. İşte alemler, Allah her şeyde münezzeh olması hasebiyle Allah Teala alemleri vücuda getiriyor. Örneğin ilk yarattığı enerji, nötronlar sonsuz hızla hareket ederler. Ama enerjiden Allah Teala'nın vücuda getirdiği elektronlar, karşıt elektronlar, onlar da ışık hızının altındaki bir hıza sahiptirler. Nötronlar lineer momentüme sahip, Ama elektron karşıtı elektronlar açısal momentum ile bir hareket halindedirler. İkisinin arasında bir geçiş olan foton, yani ışık hızı, saniyede 300 bin kilometre hareket eden bir muhtevaya sahip bir geçişi ifade ediyor. Alemin arasındaki bir geçiş. Örneğin zahiri alemden diyelim ki başka bir aleme geçiyorsunuz. Başka bir yere seyahat ediyorsunuz. Bu neyle mümkündür? Normal itme enerjisiyle bunun belli bir sınırı vardır. Ama Allah Teala diyor ki bütün alemleri, bütün kainatı sizin için yarattım. Öyleyse dünya semasını donatan bütün yıldızlara dolaşmak istiyorsak bu ışık hızıyla da değil, sonsuz hızla olan uzay hava gemileriyle gerçekleşebilir. İşte bugün Ay'a ve diğer yıldızlara gidiyorlar ama diğer gezegenlere gidebilmek normal bildiğimiz itme enerjisiyle değil, maddenin iç yapısını değiştirmekle bu gerçekleşebiliyor. Evvela ışık hızına ulaşma, daha sonra ışık hızından da sonsuz ile bunu gerçekleştirme. Ama bütün bu alemlerin arasında geçişi sağlayan, onu bize lütfeden, müsahar kılan Allah-u Teala'dır. Allah her şeyden münezzehtir. Enerji de yaratılmıştır. Elektronlar karşı elektronlar da yaratılmıştır. Yaratan sadece Allah'tır. Tekrar ediyoruz. 300 kanunu, sonsuz kanuna örnek olarak nötronları gösterebiliriz. Işık hızıyla hareket eden fotonları gösterebiliriz. Işık hızının altındaki hızlar içinde elektron karşıtı elektronları gösterebiliriz. Allah razı olsun. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar, neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Aşure günü 16 Temmuz 2024 Salı Muharrem'in 10. günü. O gün oruçlu olacağız Allah'ın izniyle. Ve inşallah pazar sohbetimize başlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, Nebilal Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki her peygamberin sünnetine uyan, emrini yerine getiren sahabeleri, havariler, Rabbaniyun arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. İşte böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise hardal tanesi kadar bile iman yoktur kalbinde. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerine baktığımız zaman bu hadisle örtüşen bir mana görüyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا وَلْيَغْفِرِ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَر۪يكَ اِلَى تَر۪يكِ جَهَنَّمَ خَارِز۪ينَ فِيهَا اَبَدًا Muhakkak ki inkar eden kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, uzak bir delalet içerisindedirler. Onlar ki kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz ila tarik-i cehenneme. Orada ebedi kalacaklardır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benden önceki her peygambere sünnetine uyan, emrini yerine getiren sahabeleri, havarileri, Rabbani'nin arkadaşları vardı. Olayı nasıl Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde sabit olmuşsa, Yusuf 108'de ne diyor Allah Teala? Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ana ve men ettabani. Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimize de ki, ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Allah dostları, Allah'a davet edenler, Allah'ın zatını görerek insanları huzura ve mutluluğa çağıranlardır. Ama bir de şeytanın dostları var. Nisa 168, 169, 167, 68, 69'da insanları Allah'ın yolundan saptıranlar var. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Bunlar ise diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. İşte sevgili kardeşlerim, ateşe çağıran bu şeytanlar, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Rad 25'e göre onlar kübera ve saadetlardır. Ahzab 67-68'e göre onlar hidayeti gizleyenlerdir. Bakara 159'a göre onlar Resul ve ayetlerle alay edenlerdir. Kehf 106'ya göre onlar zulmani ilimlerle amel edenlerdir. Bakara 102'ye göre. Bunların Kur'an'daki bir başka adı da tağut. Yani insan şeytanlar ve cin şeytanlar. Tek gayeleri var. İnsanları Allah yolundan saptırmak. Saptırdıkları insanları kendileriyle birlikte cehenneme götürmek. Onlara bu dünyaya da zindanı yaşattırmak. Ama hepimizin sahibi olan Allah biz insanları çok seviyor. Mutlu olmamızı istiyor. Ve Allah'a davet ediyor. Her devirde de nasıl ateşe çağıranlar varsa Allah'a davet edenler de var. Allah'a davet edenleri hiyerarşik bir dizayn içerisinde açıklarsak piramidin en üst noktasında nebiler var. Onun altında imamlar var. Onun altında halife, nebi resul, veli resul, veli mürşitler, muhlisler, ulelbab, muhsinler ve zahitler. Bu Allah'ın ülkesindeki Allah'ın dostlarını bildiriyor. Sokak röportajlarında kardeşlerimiz bildiriyorlar, bu devirde de bir mürşit olabilir mi? Çok zannetmiyorum. İnsanlar o kadar kötü olmuşlar ki. Evet, insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, Allah'ın da insanlar üzerinde bir tesiri var. Maruf emri eden, münkerden nehyeden, hayra davet eden topluluk her zaman var. İşte bunların başında hidayete erdiren Mehdi, her devirde devrin imamıdır. Onun ruh sultanisi huzur namazının imamıdır. Allah Teala'nın yeryüzünde ben bir halife kılacağım diye buyurduğu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ve risaletle ifade edecek olursak iki grup insan var. Nebi Resuller, Veli Resuller. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli Resuller Nebi Resul'ün getirdiği şeriatla amel edenlerdir. Kur'an ayetleriyle olaya baktığımız zaman Nebi Resullerle Veli Resuller arasında daima birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Öyleyse her zaman yanı başınızda sizi Allah'a davet eden, Allah'ın ayetlerini size tilavet eden, kitabı ve hikmeti size öğreten Allah'ın dostları var. Bundan hiç şüpheniz olmasın. O sebeple muhterem efendimiz, hangi negatif halin içinde olursanız olun, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Zahitle beraber olursanız Allah'ın rahmeti sizinle. Muhsinle beraber olursanız Allah'ın rahmeti sizinle. Ulelbab'la beraber olursanız Allah'ın rahmeti sizinle. Kısacası Allah'ın dostları nerede onlarla beraberseniz Allah'ın rahmeti sizinle. Önemli olan o rahmetten ümit kesmemek, daima Allah'ın rahmetine ümit var olmak ve bu gayretin içerisinde bir hayatı yaşamak. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubben altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Bu fitnenin elebaşları kimlerdir? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama bir de Allah dostları var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cem
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Demiş olabilirim. Belki sünnet de olabilir, belki vacip de olabilir.
1: Fatiha maassalavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda zikir yapmanın Allah'ın emirleri arasında yerine deneyeceğiz. Bakalım bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Her şeyden evvel Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an tilavetinin zikir olduğunu Allah-u Teala zaten Hicr 9'da zikrediyor. Namaz kılmanın bir zikir olduğunu Allah-u Teala daha 14'te ifade ediyor. Ama bir de Allah isminin ard arda tekrarı en büyük zikir. Misafirlerimiz diyorlar ki bizim farz olduğuna dair bir bugüne kadar işaret almadık. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı. Kur'an-ı Kerim'de bir şey emir kipiyle ifade edilmişse o farzdır. Şimdi Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine baktığımız zaman وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ Allah emrediyor, Rabbinin ismini zikret. Öyleyse eğer Allah emrediyorsa o farzdır. Ahzab 41 Rabbini çok zikret. Çok zikir de farz. Nisa 103 Otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken Allah'a zikret. Daimi zikir de farz. Zikir Arapça'da hatırlama, anlama, anma anlamına geliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namaz kılmaya da zikir diyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisine de zikir diyor, söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'in okunmasına da zikir diyor. Ama zikrullahın, Allah'ın isminin ard arda tekrarı namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ispat ediyor. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Bunun dışındaki hiçbir amel nefsimizin kalbindeki afetleri azaltmak, faziletleri çoğaltmak neticesine sizi ulaştıramaz. İslam olmanın temel şartlarından en önemlisi hatta yegane anahtarı zikirdir. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Zikrin insana faydalı bir unsur olabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde اَفَمَنْ شَرَ اللّٰهُ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَهُوْ عَلَى نُورٌ مِنْ رَبِّهِ Ancak gözü şer edilenler Allah'tan bir nur üzeredir. Allah onların göğsünü yarmıştır ve Rabbinden bir nur üzere olur. Ama Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar delalettedirler. Öyleyse zikrin Allah'ın istediği fonksiyonu eda edebilmesi mutlak surette evvelinden o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe yani Kur'an'daki İslami yaşayanlar hepsi daimi zikre ulaştıran. Evvela Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehin 12'ye göre Nebila Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e biat edip tabi oldular. Ve daha sonra zikirle, çok zikirle, zikirle nefs tezkiyesi, Enam 71, çok zikirle kitabın öğretilmesi, Alimdan 20 ve daimi zikirle nefsin teslimi, Zümer 18. Allah-u Teala onları gerçekleştirdi. 14 asır sonra bugün Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde zikir farz kılmasına rağmen ne 32 farzın arasında ne de 54 farzın arasında zikir mevcut değil. Zikir yoksa kurtuluş yoktur. Zikir olmayınca ne nefsimizi tezkiye edebiliriz, ne de ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz, ne de fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edebiliriz. Bir kere daha söylüyoruz. Allah'ın halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız diye hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde nefsimiz yemin vermiş teslim olacağına dair. Kalu bela gününde ruhumuz misak vermiş teslim olacağına dair. Kalu bela gününde fizikimiz as vermiş teslim olacağına dair. Ama eğer zikir yoksa bunların hiçbirisi yok. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine zikirsiz hiçbir şekilde mümkün olamaz. İç dünyamızdaki kavganın bitmesi,

dış dünyamızdaki kavganın bitmesi, Allah'la olan ilişkilerimizdeki kavganın bitmesi hep aynı sebebe dayalıdır. Adı zikirdir. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak zikri farz kılmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerimizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenize en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip sizi onların sizi boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Evet dediler. O Allah'ı zikretmektir. İslam'ın emirleri çoğalınca sahabeden bir tanesi, ey Allah'ın Resulü, emirler çoğaldı. Bana öyle bir şey söyle ki hiçbir şeyi kaçırmış olmayayım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dilini hep Allah'ın zikriyle hareket ettir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda fasıklardan olmak istemeyen kişi Allah'a çok zikretsin. Sizi vicdan azabından, sizi cehennem azabından, sizi kabir azabından, zikirden daha müessir bir vasıta emri, kurtaracak olan vasıta emir mümkün değildir. Öyleyse insanoğlunu Adem onun azaptan kurtaracak en büyük vasıta kesinlikle zikirdir. Ve zikrin fonksiyon eda edebilmesi mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Daimi zikirle Zümer 18'e göre nefsimizi teslim edebiliriz. Ali İmran 190-191'e göre otururken, ayaktayken, en suya atarken hep Allah'ı zikredin. Daimi zikir söz konusudur. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Zuruf 36. Cehri zikir var. Dilin hareketiyle sesli olarak tekrar etmesi Allah'ın isminin. Hafi zikir var. Dil hareket halinde ama sessiz. Allah isminin tekrarıdır. Dilin hareketi de yok, ses de yok. İç sesimizde kalbi zikir. Üç zikri Allah Teala bizlere farz kılmıştır. Ve bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Hepinizin zikir ehlinden olmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-sara ba'd. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
1: Fatiha ma selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kötü alışkanlıklardan nasıl kurtuluruz? İnsanları kötü alışkanlıklara birinci sual meylettiren sebep nedir? Sevgili kardeşlerim, insanları kötü alışkanlıklara meylettiren sebep şeytan ve nefsin afetleri. Evvela yaratılışımıza bakalım inşallah. Şu slaytta kalsın, şunu büyütebiliriz. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış, bu zahiri aleme ait. Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş, verzi alemine ait. Fakat muhtevasında şeytanın etki edebileceği 19 tane afet var. Ve Allah-u Teala zatında bize ruhu vermiş. 19 tane haset demeyeceğiz. Allah yaratım mahlukatının içerisinde en üst noktada insanı seviyor. İnsan Allah'a giden ruhun istikametindeki hayat tarzı kendisine güzel alışkanlıkları sahibi kılar, güzel ahlakın sahibi kılar. Ama eğer nefsine tabi olup şeytanla birlikte esfel-i safine giden yolculukta o insanda kötü alışkanlıkların sahibi olur ve şeytanın güdümünde bir hayatı yaşar. İki yol var. Kainat slaytımızı gösterecek olursak insanlar bu iki yoldan birisinde bulunurlar. Ya gay yolunda ya da irşat yolunda. Başlangıç noktasında herkes gay yolundadır. Evet, gay yolunda. Sebilel gay, tarık-ı cehim, sırat-ı cehim. Doğuştan herkes 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi insanların gay yolunda olması. Gay yolunda insanları kendisiyle birlikte cehenneme götüren şeytandır. İşte gay yolunda olanlar herkes ayetleri bilmiyor, ayetlerden gafil. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sardis ve kördürler, fıstadırlar. Şeytanın kulu dostudurlar, dinle fırkalara ayrılmışlardır. Zulümdedirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler. Fitnede birbirine düşmandırlar. Ameli boşa giden insanlardır. Gidecekler yer cehennem. Ve kötü alışkanlıkların sahipleridir. Bugünkü konumuz kötü alışkanlıklar olması hasebiyle herkes kötü alışkanlıkların içerisinde. İşte Allah-u Teala Bakara 208'de ve diğer ayetlerde 7 tane ayette şeytanın adımlarına tabi olmayın. Herkes şeytanın kulu ve dostu ve şeytanın adımlarına tabi olmayın çünkü şeytan nefsin afetlerini azdırmak suretiyle insanları kötü alışkanlıklarının sahibi kılar. Kötü alışkanlıklara bir misal vermek gerekirse, günde bir saat, her gün bir saat telefonla meşgul olan insan, o alışkanlığın sahibi oluyor. Ama 2-3 saat telefon, her gün 2-3 saat telefon tekrar eden, kullanan kişi oyun veya başka şeyle, o tiryakisi oluyor. 8-10 saat ve 12 saatten fazlası, o kişi artık bağımlısı oluyor. Ve 24 saat sabahtan akşama kadar telefon eline düşürmeyen, telefonu meşgul olan insanlar artık iptilası haline geliyor. İşte insanlar kötü alışkanlıklarından bu şekilde iptila noktasına gelince pek bırakmak istemiyorlar. Mümkün değil mi kötü alışkanlıklarından kurtulmak? Kesinlikle mümkün. Bir tarafta iblis var ama asıl faktör nefslerindeki afetler. Onlara tövbeleri bozduran şey nefsinin afetleri. Yani mesela insanlar ben vallahi de billahi de bu alışkanlığı bırakacağım diyor ama bir de bakıyorsunuz ki 3 ay bırakmış. Ondan sonra tekrar başlamış. Bırakamıyorlar işte. Sebep sadece nefsin afetleri. Nefs başlangıçta %100 negatifi temsil ediyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, her nevi kötü alışkanlıklar hepsi nefsin afetleridir ve nefsin afetleriyle şeytanın talepleri hep zaman birbirine paraleldir. Şeytan insanı devamlı şeytan oraya davet ediyor ve bu kötü alışkanlıkların sahibi oluyor. İkinci sual, kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyen kişi nasıl bir yol izlemeli? Çok basit yapacağı şey, Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi, onlar ki tağuta kurulmaktan içtinab ettiler. İçtinab etmek, şeytandan kaçınmak yani. İnsan ve cin şeytana kurulmaktan içtinab ettiler, kaçınırlar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerler. Öyleyse, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o kendisini şeytanın boyunduruğundan kurtarmıştır. 4 ayet-i kerime, hatta 5 ayet-i kerime, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye artık şeytanın tesiri yoktur. İşte Hicr 42, Nahl 99, İsra 65, Rebe 21. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine şeytanın bir sultanlığı yok. Zümer Oyen diye göre kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse artık şeytan ona tesiri yoktur. Şeytanın tesir etmediği kişi nereye girecektir? Dünya hayatını yaşarken şeytan olan ilişkilerimizin bizde oluşturduğu bir takım tutkular olacak. Her zaman olacaktır. Onlardan kurtulmanın yolu gene ve her zaman Allah'a sığınmaktır. Bütün kapılarını sizin için açık tutar. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçip hedefe ulaşabilirsiniz. Bütün bunlar samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlı. Allah'a karşı samimiyetinizin oluşması ise kendinize karşı samimi olmanızla gerçekleşen bir vakadır. Yani Allah Teala kalbinize baktığı zaman kişi Allah'a yönelip şeytanla kol kola olmaktan çıktığında iyi ki İslam'ın 5 şartıyla yetinmemişim, iyi ki tasavvufa girmişim, iyi ki mürşidime ulaşıp tabi olmuşum diye hep Allah'a hamd edecektir ve şükredecektir. O zaman yapılması gereken şey ne? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 3. basamak, 4. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. 5. basamakta baş gözündeki Cabir Mesture'yi, 6. basamakta kulaklardaki vakra, 7. basamakta kalpteki ekineti alıyor. Ve böylece o kişi sağır, dilsiz ve körken gören, işten ve idrak eden, mürşidi mürşit olarak idrak eden birisi oluyor. Allah razı olsun. 3. sual, bütün kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyen kişi Allah'tan nasıl yardım alabilir? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın ayetlerden bir tanesi Nur 21. Her şeyden evvel Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olmayan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah yolunda zafere ulaşmak bir devamlılık gerektirir. Sabit kadem olmayı, ayağını yere sağlam basmayı gerektiriyor. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın da bir tane yolu vardır. Kişinin zikirlerini arttırması ve böylece nefsin kalbindeki afetlerin adım adım erimesi, yok olması. Eğer sebat ederseniz Allah'tan daha çok yardım aldığınızı göreceksiniz. Bütün bu güçlüklerin üstesinden gelmeyi size sağlayacak olan Allah'ın yardımıdır. Ama Allah'ın yardımı bizim liyakatimizin üzerine bina edilir. ne kadar gayretin sahibiyseniz o kadar Allah'tan üstret alırsınız. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enibu ila rabbikum, Rabbinize yönel ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olmazsınız. Öyleyse bu teslimlerin hepsinin mutlaka Allah'ın yardımıyla olduğunu bilmemiz lazım. Teslimi dileyeceğiz, dilek bizden. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dileyeceğiz. Akabinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi dileyeceğiz. Akabinde nefsimizi Allah'a teslim etmeyi dileyeceğiz. Akabinde irademizi Allah'a teslim etmeyi dileyeceğiz. Dilek bizden, ama bu dili Allah-u Teala kimin kalbinde görürse, o zaman Allah-u Teala ona yardım ediyor. Örneğin, bir kişi ben fizik vücudumu Allah-u Teala'ya teslim ettim, etmek istiyorum ama zikri artmıyor. O zaman dilememiştir. Dileseydi mutlaka Allah kendisine vekil tayin ederdi. Vekil tayin ettiğinin göstergesi zikir artışıdır. Eğer zikir artmıyorsa Allah'a vekil tayin etmiş değildir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefsin ve şeytanın tesirleriyle insanların her nevi kötü alışkanlığı kazanabileceğini söylüyor. Ve bu alışkanlıklardan kurtulmamız için Allah'a yönelip hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Manevi huzurluk aklımıza geliyor. Onun yolunda yürümek, daha huzurlu, mutlu bir hayat.
1: Allah'a sizce neyimiz ulaşır?
3: Dualarımızla Allah'a ulaşabiliriz. İyilik yaparak Allah'a ulaşabiliriz.
4: Güzel ahlak alıyorum.
2: Allah'a her zaman için istediğimiz her şey ulaşır. O da bize yönlendirir. Dualarımız maddi olarak herhangi bir şey ulaşmaz.
3: Dualarımız ulaşır, sesimiz ulaşır, kalbimiz ulaşır. Biz tamamen Allah'a ulaşabiliriz aslında. Fikrimizle, düşüncelerimizle de ulaşabiliriz.
4: Ben duayla ulaşırım Allah'a. Dualarınız olmazsa diyor, sizin diyor, benim katımda diyor bir hükmünüz yoktur diyor.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Sizin de böyle manevi dualarınız oluyor mu?
3: Tabii ki oluyor.
2: Muhakkak ki evet, devamlı dualarımız bu yöndedir.
4: Herkes Allah'a yönelsin, Allah'tan istesin, hiç kimseden istemesin.
2: Allah
4: ya.
2: Var, gerisi yok.
1: Allah-u Teala'nın yani mutluluk reçetesini uygularsak kötü alışkanlıklarımızdan kurtulur muyuz?
4: Sadece namaz değil, sadece oruç da değil, sadece zekat değil. Allah'ın reçetesi tamamen onu yaşamak. Başımda bir musibet geldiği zaman devamlı bunu sorgulamamak. Çünkü sorgulanacak bir Allah yok.
3: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
5: Ben derviş evlalarının gibi.
2: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
4: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
6: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
0: Amin. Misafiriniz ben duayla Allah'a ulaştım. Çünkü dualarınız olmasa benim katımda bir hükmünüz yoktur diyor. Bizi Allah'a ulaştıracak en büyük vasıta dua mıdır? Evet. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir ve duadır. Allah-u Teala Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasında en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah'a nasıl dua ederseniz edin, Allah-u Teala hepsini dikkate alır. Ama Allah'ın duaları kabul edilebilmesi o kişinin o duanın seviyesinde olup olmadığına sağlam bir şekilde bağlıdır. Allah-u Teala'nın pozitif istikamette yani manevi tekamül istikametindeki dualara icabet etmesi, kişinin asgari seviyede amin olmasına, Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek en önemli duadır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun kurtuluşu sıfırdır. Yani onun duası yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin duası yoktur. Duası ne olabilir? Dünyalık istikametinde olabilir. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala kim bizden dünya isterse veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, bize dünyada ver diyenler 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala veriyor ama onların ahirette nasibi yok. Allah niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Ama Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. Yani ikisini birden veriyor. O zaman yapılması gereken şey ne? Bizim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilememiz. İki tür insan var dünyada. Bakara 186'ya göre Allah'a ulaşmayı dileyen amenü olan kişiler, Yunus 7-8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyen ayetlerden gafil olanlar. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun manevi istikametten bir kurtuluşu yoktur. Ama Şura 13'e göre kim Allah'a yönelmişse Allah'ın verdiği garanti tahtında Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de mükafatlandıracaktır. Öyleyse Şura 13 Allah'a yönelen ulaşmayı dileyeni ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yunus 7-8 Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve yeri cehennem olan birisini açıklıyor. İkisi birbirinden 180 derece farklı bir konumda. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Pek çok kötü alışkanlığı olan sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra bu alışkanlıklardan kurtulmuştu. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Halid bin Velid mesela bir sürü şey Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'nde çok kayıp verdirdi Müslümanlara. Ama sonradan İslam'ı seçti, Müslüman oldu. Demek ki nerede İslam demek ki insan düzeltebiliyormuş. Halid bin Velid gibi birini düzeltebiliyormuş. Vahşi gibi birini Hazreti Hamza'yı şehit eden birini İslam demek ki düzeltebiliyormuş.
3: Şu an günümüzde öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama eskiden evet öyle şeyler vardı. Ve öyle şeylerle kötü alışkanlıklarından kurtulmuş olunması normal ama şu anda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece Allah'la bu tür şeylerden kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir aracı veya mürşide şu anda inanmıyorum açıkçası.
2: Mürşit olan kişi demek, Allah'a ermiş kişi demek, Allah dostu insanlar demek. Onun için de Allah yolunda giden insanlarla beraber olmak elbette ki güzeldir. Manevi bir huzur verir insana.
1: Peki günümüzde de Allah'ın dostları var mıdır?
4: Vardır tabii ki. Görmesek de zaten bu dünya iyiliklerle, iyi insanlarla duran bir dünyadır. Peygamber Efendimiz diyor ki benim ashabım diyor, yani benim alimlerim diyor, gökteki yıldızlar gibidir diyor.
1: Peki sizce bir mürşide tabi olan insanda neler değişir?
2: İnsanın duygularında değişiklik oluyor.
3: Bir mürşide inanmıyorum. O yüzden de nasıl bir şey değişeceğini bilmiyorum.
0: Misafirimiz mürşit konusunda eskiden öyle şeylerle kötü alışkanlıklardan kurtulmuş olması normal ama şu anda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları değişmiyor. Hangi zaman dilimi içerisinde Allah'ın verdiği reçeteyi kullanırsanız mutlaka neticesine varırsınız. Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Onların olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı nefs hastalığının doktorudur. Onların da olmadığı kavimlerde veli resuller, onların da olmadığı topluluklarda veli mürşitler, vekil mürşitler her zaman vardır ve reçeteyi onlardan almak durumundayız. Reçete Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik etmemiz halinde mutlaka şifaya kavuşuruz. O sebeple Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler için Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Mürşide tabi olanlar için reçeteyi mürşitten alıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Reçeteyi hayatına tatbik edenler için. O halde kardeşlerimiz ben mürşide inanmıyorum demek aslında ben Kur'an'a inanmıyorum, ben Peygamber Efendimiz'e inanmıyorum demektir. Farkında değil. Mesela Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'a indirildi. Ve Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah 73 ayet-i kerime açıklıyor. 12 ayet-i kerimede farz kılıyor. Ve sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. 7 ayet-i kerimede dilemeyenler ve 7 ayet-i kerimede dileyenler sahabenin dilediğini görüyoruz. 7 tane hadis Resulullah bundan bahsediyor. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini söylüyor. 7 grup hadiste Allah'a ulaşmayı dilemek bir hadisi. İkincisi 7 grup hadiste de mürşide tabiyeti açıklıyor. Öyleyse demek ki hem Kur'an-ı Kerim ayetleri bu istikamette Allah'a ulaşma dileğiyle ilgili ayetler var. Hem de mürşide tabiyette ilgili Resulullah'ın da bu konuda Allah'a ulaşma dileği ilgili açıkladığı hadisler var. Mürşide tabiyette ilgili açıkladığı hadisler var. Bunların hepsi bu noktadayken, Kur'an değişmeyecekken, reçete her devirde aynı olmasına karşın ben inanmıyorum demek, tabi inanmayabilir ama azap, karşını azap olarak hem bu dünyada çekecektir hem ahirette karşını alacaktır. Günümüzde insanlara kötü alışkanlık kurtulmasına yardımcı olacak müşrikler yok mudur? Vardır tabi. Alimran 104'te bizzat Allah emrediyor. İçinizden maruf emreden ve münkerden nehyeden bir topluluk musun? İşte onlar feraha erenlerdir. Maruf emreden ve münkerden nehyeden. Öte yandan Alimran 110'da sahabe için siz maruf emreden, münkerden, nehyeden bir topluluksunuz. Alimran 164'te veli ve müşrikler için söylüyor. Müşrik nefs tezkesi asla olmaz. Her devirde de Allah'ın Resulleri var. Maruf emreden, münkerden, nehyedenler. Allah'ın veli müşrikleri. İnsanların Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hak atmaları halinde onları gören diğerlerinin bunu önleme konusunda ona nasihat vermeye, onunla konuşmaya her zaman hakları vardır. Ama maruf emredip münkerden nehyetmenin gerçek sahibi her devirde o devrin imamıdır. Sonra her kavimdeki diğer resullerdir. Ondan sonra işaret makamının sahibi kılınanlardır. Kur'an-ı Kerim her devirde mürşitlerin olduğunu söylüyor. Münkerden nehyeden ve maruf emreden insanların bulunduğunu kesinleştiriyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Alkolün birçok zararının tespit edilmesine rağmen bazı doktorların damar hastalıkları tedavisinde yine de alkol öneriyorlar. Bu konuda ne buyursunuz? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, alkolün çok sayıda zararı tespit edilmesine rağmen bazı doktorlar damar hastalıklarının tedavisi için yine alkolü tavsiye ediyorlar. Bu konuda ne buyursunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde mürdardan, haramdan ilaç olmaz. Allah Teala alkol için hem büyük günah hem de bazı menfaatler var diyor. Ama günahın menfaatlerinden büyük olduğunu söylüyor. Buradaki dizayna dikkatle bakın. Alkol sebebiyle bunca cinayetler işlenmiş. Alkol sebebiyle milyonlarca insan siroza yakalanmış, kanser olmuşlar. Hala bazı doktorlar diyorlar ki biz damarların tedavisi için alkolü tavsiye ederiz. Eğer Allah bir şeyi faydalarına rağmen yasak ediyorsa, dünya ilimleri henüz bunun gerçek cevabını bulamamışlarsa o zaman sadece Allah'ın emirlerine itaat etmekle mesele çözülmez. Çözülür öyleyse açık ve kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Alkol yasak, olay burada biter. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği şey asıldır. Ve Peygamber Efendimiz mürdardan ilaç olmaz. Yani Allah'ın yasak ettiği fiillerden İşte şeyden ilaç olmaz buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bağımlılıklarımızdan ve kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmanın en etkili yolunun zikir yapmak olduğunu söylüyor. Sizce zikir yapan kişide nasıl bir değişim olur?
3: Allah'ı zikretmek, ona yaklaşmak, onu hissetmek her zaman, her saniye önemlidir. Mutluluk verir, huzur verir, ayrıca işleri yolunda gider.
2: Bence bilgisinden kaynaklıdır o zikir. Yani zikir yapanın kalbi temiz oluyor. Allah'a yöneliyor. Allah'la iç içe oluyor. Benim gördüklerim yani.
8: Zikir yapan bir insandaki değişiklikler kötülüklerden bir sefer uzak olur. Hak hukuk yemekten kendini alıkoyar. Kısacası mutluluk manevi huzura eren kişidir.
4: Zikir insanın kalbini yumuşatır, ruhunu yumuşatır. İnsanlar olan tavrını değiştirir.
1: Zikir yapan bir insan diğer insanlarla ilişkileri nasıl oluyor?
9: Ya huyu değişiyor, iyi oluyor. Yani Allah'tan söz ediyor. En azından karşıdakini kırmıyor. İyi insan oluyor, merhametli oluyor.
4: Alttan alıyor. Bence devamlı mutlu olur.
6: Olur. Devamlı mutlu olur. Zikir eden insan devamlı mutlu olur. Allah'a yakın olur.
4: Olmayabilir. İnşallah olur.
3: Hayır, her zaman hayat mutlulukla dolu değildir ama sıkıntıdayken, zorluktayken rahatlatır.
0: Misafirimiz zikir eden bir insan devamlı mutlu olur dedi. Başka bir misafir ise olmayabilirdi. Zikrin bir insanı mutlu etmesi kişiye göre değişir mi? Tabii. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden zikreder. Bu zikir ona bir fayda sağlamaz. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek zikreder. Zikrettiği süre içerisinde mutluluğu yaşar. Allah Teala reçete olarak Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bakara 152'de "Feskuruni yezkurkum." Beni zikredin ki ben de zikredim. "Veşkuruli ve la tekfurun." Şükredin, sakın küfredenlerden olmayın. Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Men yahşu an zikru rahmanin nukayit lehu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa, yüz çevirirse biz ona şeytanı müsaade ederiz. Kişi mürşidine tabi ise, yedi kalp şartı, yedi nimetle ve zikrediyorsa mutlaka zikir o kişiyi nefs tezkiyesine ulaştırır. Allah'ın emirleri Allah emirlerini verir, bizden de yapmamızı ister. Ama bunu bizim irademize bırakmıştır. Eğer gerçekleştirirsek Allah katında kıymeti gerçekleştiremezsek kıymetsiz oluruz. Zikir de Allah'ın bir farz emridir. Bizi mutluluğa ulaştıracak vasıtaların en önemlisidir. Ama Allah-u Teala hiçbir şeyi bedava teslim etmez. Ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize ulaşırız, işte o zaman Allah-u Teala da bizi bir yerlere ulaştıracaktır. Yani yardımını esirgemeyecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Öncelikle hasret ve hürmetle gülü kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Bir sürü alım arz edecek inşallah. Tasarrufa giren insanların kötü alışkanlığı bir anda yok olur mu? Arz ediyoruz inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Tasarrufa giren insanların kötü alışkanlıkları bir anda yok olur mu? Hayır, bir anda hiçbir şey olmaz. Tedirici basamaklar içerisinde olur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin safhalarını bir bir gerçekleştirirsek her gün biraz daha o kötü alışkanlıklardan kurtulmaya başlar. Kötü alışkanlıkların bir anda kesilmesi söz konusu değil. Çünkü bir insan mürşidine tabi olduğu zaman henüz afetlerle dolu bir kalbe sahiptir. Bu afetler ona hep negatif istikamette bir şeyler yapmasını telkin eder. Bu sebeple insanlar Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra da daha sonra da daha uzun süre hatalar işlemeye devam edeceklerdir. İşte onlara karşı koyabilmek yapacağınız zikirle mümkündür. Bunun için diyoruz ki zikrinizi hep arttırmaya çalışın. Sahabe böyle sahabe olmuştur. Hepiniz aynı yolun yolcususunuz ama aynı olayda yaşayacaksınız. Aynı hedeflere ulaşacaksınız. Hadis-i şerifte size Allah'a çok zikretmenizi emrediyorum. Peşine düşman düşen bir kaleye sığınarak ondan kurtulursa kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Evet, bir kere daha hadiste size Allah'a çok zikretmenizi emrediyorum. Çok zikir zahitlerden olmak. Peşine düşman düşen bir kimse nasıl bir kaleye sığınarak ondan düşmandan kurtulursa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulabilir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah-u Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah-u Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, melekût aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Yoga, meditasyon, astral seyahat, zihir büyü, hüddam, ruh çağırma, reenkarnasyon, astroloji, medyumluk, hipnoz isimleriyle bilinen parapsikoloji ve okült kültür adı altında şeytanın ilimleri ve tuzakları konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanların baş düşmanı. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan ilahine oldu. Hepiniz biliyorsunuz Allah Teala Bakara 30'da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünün halifesi Allah'ı temsil eden, Allah'ın katında en seviyedeki makama sahip olan varlık, eşref-i mahlukat olarak varlık insandır. Ve Allah Teala buyuruyor ki ey melekler ve cinler, ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Melekler iradeleri Allah'a bağlı olmalı hesabıyla hepsi itaat ediyorlar. Fesecedel melaiketü kullu mecmain illa iblise abâ ve istakbere ve kâne minel kâfirin. Ama iblis de meleklerin içinde olmasına rağmen iblis emre itaat etmiyor ve kibirleniyor, kafirlerden oluyor. Allah Teala iblise diyor ki emrime seni asi kılan nedir? İblis, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Halbuki insanı üstün kılan insanın fizik bedeni değil, insanı üstün kılan insanın nefsi değil, insanı üstün kılan Allah'ın zatından üfürülen ruhudur. Ruh sebebiyle Allah yeryüzünde insanı temsil ediyor. Daha doğrusu insan Allah'ı temsil ediyor. Ama iblis buna rağmen yine diretiyor. Şeytan inadı ya, inat ediyor. Diyor ki tamam öyle diyorsun ama kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki ben kesinlikle onların çoğunu kendime bağlayacağım. Pek azı hariç. İşte Allah'ın kendisine müsaade verdiği noktadan kıyamete kadar hep şeytani bir tatbikat içinde insanları kendisine bağlayacak, aldatmaya çalışacak. Ve Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadetinin tersine iblis denilen varlık insanların baş düşmanı. O da hem bu dünyada insanları huzursuz ve mutsuz, hem de ahirette gideceği yer cehennem olan bir zulmani tatbikat içinde tutacak. İşte bugünkü konumuz şeytanın zulmani ilimleriyle insanların nasıl yanlış yola sürüklendiğini, doğru yol zannettirilerek yanlış yola sürüklendiğini ve şeytanın insanları nasıl kendisiyle birlikte cehenneme mahkum ettiğinin vasıtalarını size tek tek açıklayacağız. Şeytanın zulmani ilimlerinin çatısı altında toplayan iki isim söz konusu. Okült kültür ve parapsikoloji. Okült kültür ne demektir? Şeytana ait olan kültür demektir. Şeytana ait olan bilim demektir. Parapsikoloji dediğimiz şey ne yazık ki üniversitelere ilim olarak gelmiş durumda. Şeytanın zulmani ilimlerinin bütün insanlara tatbik edildiği bir sistem Allah-u Teala'nın hakikatlerinin aksine iblis kendi zanlarıyla insanları mutsuzluğa, cehenneme mahkum ediyor.
İster para psikoloji, ister okült kültür diyelim, şeytanla ilişki kuranlar topluluğudur. Zamanımız kültürü okült kültür adını veriyor. Şeytani kültür, şeytanla ilişki kuranların kültürü. Üniversitelere girmiş okült kültür, parapsikoloji diye psikoloji ötesi ilim. Üniversitelerde artık bir ders aracı olarak okutuluyor. Bu ilimlerin her birisi de onun bir bölümünü teşkil ediyor. Bunlar arasında saydığımız yoga, meditasyon, astral seyahat, sihir büyü, hüddam, ruh çağırma, reenkarnasyon, astroloji, medyumluk, hipnoz gibi isimlerle anılan şeytanın tuzakları ve ilmi ne yazık ki her gün çoğu insanı yanlış yola sürükleyerek kendisine bağlıyor. Allah'ın biz insanlar için dilediği iki can saadetinin tam tersine hem bu dünyada insanları huzursuz ve mutsuz hem de ahirette onların sonsuz hayatı cehennemde geçirmelerine sebep oluyor. Bu ismini saydığımız iblisin tuzakları ve şeytani ilmi her taraflarıyla yanılgı olan hatta olan insanlar bir sürü hatanın içerisinde başka insanları da kendi zulmani yollarına çekmek çeşitli metotlar uygulamaktalar. Düşünün ki şu anda dünya üzerinde milyarlarca dolar sarf ediliyor, üniversiteler kuruluyor, liseler yapılıyor, ortaokullar hep bu zulmani ilimleri yaymak için. Amerika'da 10 üniversiteden yarısında 5'inde parapsikoloji kürsüleri kurulmuş. Psikiyatrinin bir bölümü parapsikoloji ise bu söylediğim şeyleri ilim olarak insanlara vermeye çalışan, insanları zulmani yola çağıran temel felsefeleri muhtevasına alıyor. Söylediğimiz gibi ilim olarak verilmiş bunlar ve ilmin standartları içinde insanlara öğretiliyor, insanlar da öğrenmeye çalışıyorlar. Halbuki öğrendikleri şey insanları mutluluğa değil, mutsuzluğa götüren derin sıkıntı araçlarıdır bunlar. Yogadan başlarsak yoga yapıyorlar. Mesela geniş ölçüde yoga tatbikatı Japonya'da da var. Bu insanlar doğruyu yapıyorlar diye böyle bir tatbikatın içindeler. Yani birçok yanlışları bugün insanlar doğru diye kabul ediyor ve hayatlarına tatbik ediyorlar. Yoganın insanı götürebileceği yer sadece cehennemin en alt katıdır. Netice itibariyle bu insanlar yaptıklarını başkalarına da anlatıyorlar. Onların söylediklerine inanan insanlar bunu öğretiyor. Başka insanların da cehenneme gitmesini sağlamış oluyorlar. Allah Teala'nın en üst seviyede azap ettiği, büyük delalette olduğunu söylediği insanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, işte bu şeytanın zulmani ilimlerinden bir bölümünü de insanlara öğretmek suretiyle amaçlarına, hedeflerine bu yolla ulaşıyorlar. Meditasyon ve yoga ikisi de birer zikir sahtekarlığıdır. Zikir karşıtı eylemlerdir. Hastanelerimizde insanlara stres atma vasıtası olarak yoga ve transandan meditasyon öğretiliyor. Yani insanları mutlu etmek için ortaya koydukları zannedilen vasıtalar şeytanın korkunç hilesiyle insanları sadece huzursuzluğa götüren bir yol oluşturuyor. Bunu başardılar mı? Evet, dünyanın birçok yerinde bunu başardılar. Bütün dünyadaki üniversitelerde, tıp fakültelerine, hatta ilkokullara kadar bu insanlar artık transandan meditasyonu ve yogayı sokmuş durumdalar. Tatbikatını yapıyorlar ve insanlara öğretiyorlar. Transandantal meditasyon onların nasıl yaptığını görürseniz, bilirseniz genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om
Om om diye. Bu Sanskritçe sihir büyü lisanı olan Sanskritçe kelime hepsinin birden ağzından çıkmaya başlıyor. Ritmik bir şekilde şeytanın zulmani karanlıkları ayaklarından altından kalplerinin alt kapısı olan fücur kapısından insanların kalplerine geliyor ve orayı daha da karartıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde fi kulubi meredin fezadehumullah mered. Allah'ın kalplerinde hastalık vardır. Allah Teala hastalıklarını arttırıyor. Öyleyse şeytanın bu zulmani tatbikatların hepsinin uygulanması halinde kalp daha da kararıyor. Ne oluyor? Bu insanların zaten kapkaranlık olan kalplerine ayaklarından yukarıya doğru çıkan karanlıklar ulaşıyor ve daha da kararıyor. Transandan meditasyonun bir insana sağlayabileceği tek bir şey var. Daha büyük bir stresle, daha büyük kalbi karanlıklarla sona ermesi ve daha büyük huzursuzlukların o kişiyi sarmalamasıyla şeklinde tecelli ediyor. İnsanlara mutluluk aşılayacağız diye üstelik de paralı olarak bunu yapıyorlar. Bu ise insanların çoğunu mutlu değil, mutsuz ediyor. İnsanlar kandırılıyor. İnsanlar daha da mutsuz oluyorlar. Onları birkaç defa bu insanlar mahkemeye verdiler. Siz bize mutlu olacağımızı söylediniz ama tatbikatta biz hepimiz korkunç sonuçlarla karşılaştık. Onları mahkemeye verdiler ama küçük cezalarla hepsi kurtuldular ve bu insanlar artık bu işin müptelası olmuşlar. Bırakmaları söz konusu değil. Şeytan pençesini onlara almış durumda ve ne yazık ki onları kukla gibi kullanıyor. Transandan meditasyon sadece nefsimizin kalbindeki karanlıkları artırır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah alelade bir insan alelade bir varlık değil. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Yeryüzündeki halifesi. Huzur namazındaki imamlık makamı hasebiyle yeryüzünün, kainatın hükümdarı. Böyle bir varlık için Allah'ın vaaz ettiği iki cihan saadeti elbette çok kolay ve Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelebilecek olan bütün peygamberlere sırasıyla şeriat kitapları veriyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah-u Teala mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Mucize Allah'ın tecelliyatıyla peygamberlerde oluşan bir olaydır. Öyleyse Kur'an bir mucizedir. İşte mucize olan Kur'an'da Allah Teala Meryem suresinin 65. ayet-i kerimesinde bir sual soruyor bize. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir o. Kim? Allah. Öyleyse ona kul olun. Yaratılış gayemiz kainatın sahibi olan Allah'a kul olmak. Onun kulluğunda sabırlı ol. Onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musunuz? Öyleyse varlıklar aleminde Allah'ın isminde başka birisi yok. Allah bu ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Evet, varlıklar aleminde Allah isminde başka birisi yok.

başka bir ilah görebilir misiniz? Enbiya 22. Her ikisinde semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde ve gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın sahibi Allah'a onların vasıflandırdığı, isna ettikleri şeylerden Allah münezzehtir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi, hepimizin Rabbi, hepimizin emir merci olan, bizi yaratan, kainatı yaratan Allah Teala El İlah, yani Allah ismi söz konusu. Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifre kullanılmadıkça hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Tekrar ediyorum. Allah El İlah olan Allah ismi kullanılmadıkça, Allah'la bir bağlantıya girilmedikçe hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Çünkü kim bu ismi, bu şifreyi kullanırsa Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat diye iki nur gelir kalbine yerleşir ve bizi huzursuz ve mutsuz eden yaratılıştan bizde bulunan 19 afetin azalmasına, yerine faziletlerin yerleşmesine sebebiyet verir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutsuzluklarını, huzursuzluklarını, faturasını başkalarına yüklüyorlar. Böyle bir şey yok kainatta. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar dünya hayatını yaşayabilecek bay ve bayan hiç kimsenin mutsuzluğu başkasının sebebiyle değil. Cehenneme giden insanların hiçbirisinin başka insanların sebebiyle cehenneme gitmesi hiç mümkün değil. Başka insanlar bizim cennete gitmemize sebebiyet verebilir ama cehenneme asla. Öyleyse cehenneme giden bir insan sadece kendi davranışları sebebiyle hak ettikleri ve kaybettikleri derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması sebebiyle cehenneme gidiyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimize bir ödev vermiş. Halk arasında ne zamandan bir Müslümansınız denildi, hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Ne menen bir şeymiş bu kalu bela günü? Daha kainat yok, hiçbir şey yok. Yoklukta Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Allah Teala şu suali kendilerine soruyor. Elesu bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruh itibariyle ben sizin sahibiniz değil miyim? Nefs itibariyle ben senin terbiyecin değil miyim? Fiziki de benden itibariyle ben senin amirin değil miyim diyor Allah Teala. Hepimiz kalübela diyoruz. Öyleyse kalübela diyen herkesten ne diyor? Şimdi bana yeminler verin. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Öyleyse itaat edin. İşte sahibimiz olan Allah ruhumuzdan misak. Terbiyecimiz olan Allah nefsimizden yemin. Amirimiz olan Allah fizik vücudumuzdan ahd almış ve bunların mutlaka bir yerine getirilmesini istiyor. Bunların yerine getirilebilmesinin yegane vasıtası ibadetlerin sultanı zikir, yani Allah isminin ard arda tekrar edilmesiyle gerçekleşir. Evet sevgili kardeşlerim, zikir ibadetlerin sultanıdır. Hiçbir ibadet zikir kadar üst seviyede bize derecat kazandıramaz. Hiçbir ibadet özellikle bizi huzursuz ve mutsuz kılan kalbimizdeki afetlerin temizlenmesine başka bir ibadet sebep olamaz, vesile olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar son Nebi, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlere verilen şeriat kitaplarının hepsi bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk garantisi. Şimdi bugün konferans sebebiyle ismini saydığım, tekrar eğer ekrana getirilebilirse, yoga, meditasyon, astral seyahat, sihir büyü, hüddam, ruh çağırma, reenkarnasyon, astroloji, medyumluk, hipnoz isimleriyle bilinen parapsikoloji ve ökül kültür, şeytani ilimler ve tuzakları, hepsi Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan insanların zanlarından oluşuyor.

0: Yani insanlar doğru bildikleri yanlışları hayatlarına tatbik ederek kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Kendileri mutsuzluğa mahkum ediyorlar. Doğru bilinen yanlışlar. Şu anda dinimize girmiş doğru bilinen yanlış 19 tane yanlış. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur diyor. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Medyumlar var. İnsanlar yanlışa davet ediliyor. Doğru diye onlara kabul ettiriliyor. Ve bu parapsikoloji, okült kültür, şeytanın tuzakları insanlara mutluluk vasıtası olarak kabul ettirmiş durumda. Ama sevgili kardeşlerim, hepimizin bu dünyadaki görevi istisnasız kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu dinin şeriatı tek. Bu din babamız İbrahim'in hanif dini. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُورَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَشْتَبِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Ulul Azm nebisi olarak Kur'an'da zikredilen Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve son nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatı tek. Şeriatın min kablena şeriatın lena. Allah Resulü hadisinde bizden evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. İşte bu şeriatın muhtevası 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir cemaat. İkinci bir cemaat yok. Belki şeytanın en çok başarılı olduğu şey ne? İnsanları gruplara, fırkalara, kliklere, ikiliklere ayırmak. Yani İblisin hedefi devamlı bölmek. Çünkü cemaatte şeytanın tesiri yok. Ancak bir insan cemaatten ayrılırsa o zaman şeytana lokma oluyor. İşte tekrar ediyorum. Vahdet, Allah tektir. Tek Allah'a iman edenlerin vücuda getirdiği tek fırka fırka inacıya ve arkasından da bu dinin temelidir. Ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tek şeriatın muhtevası bu. Ve akimud dine. Dini ikame edin, dini ayakta tutun, dini yaşayın. Ve la teferaku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, iki şey aslında. Dini ikame edin. Din nedir? Allah'a teslim olmaktır. Dinde fırkalara ayrılmayın. Öyleyse bir Allah'ın dinini yaşayanlar, bu din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. İslam ne? İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak, itaat Allah'a bir teslimiyettir. Ve 7 tane hedef emri yerine getiren herkes teslimi külliyle Allah'a teslim olur. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. 7 tane hedef emir. Emire itaat Allah'a teslimiyettir. Ve Allah Teala hepimizin kendisine teslim olmasını istiyor. İkinci bir din yok. Ama şeytan ne yapıyor? Derhal babaların dinine onları meylettirerek dinde değil bir tek fırka, yüzlerce fırkayı oluşturuyor. Özellikle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Yahudiler 71 fırka. 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırka. 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırka, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse dinde fırkalara ayrılan Yahudiler 70. Dinde fırkalara ayrılan Hristiyanlar 71. Dinde fırkalara ayrılan Müslümanlar 72 fırkayı oluşturuyor. Bunların hepsinin kökeninde insanların gizli şirkte olma olayı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim için aşırıktan korkmuyorum. Bugün Yahudilerden, Hristiyanlardan, Müslümanlardan, güneşe tapan, aya tapan, yıldızlara tapan, putlara tapan kimse yok. Bunlar nasıl fırkalara ayrılmışlar? İşte Kur'an-ı Kerim'de Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde ifade edilen اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَارٍ مُخْشَابَتٍ O nefslerini ilah edinini görmüyor musun? Bir ilim üzere, bu ilim faydasız ilim. Allah onları derette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, insanlar din adı altında ilim öğretiyorlar. Ama içinde ne yok? İçinde Allah'a ulaşma dile yok. İçinde ne yok? İçinde zikir yok. Öyle olunca bunların ürettiği ilim faydasız ilim. Yaptıklarıyla derecat kazanıyorlar ama Allah'a ulaşma dileği olmadığı için iki ayet gelince amelleri boşa gidiyor. Birisi Kehf 105, diğeri Zümer 65. وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَلِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَّنَّ عَمَالُكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka boşa gider. Ve hüsnü'ne düşenlerden olursun. Öyleyse konuyu Allah-u Teala noktalamış. Neydi dinimizin üç esası? Vahdet, Allah'ın tekliği. Yani Allah şirkten beridir. Tevhid, tek cemaati oluşturmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonrası Allah'ın garantisini, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Yani tek cemaat demek ne demek? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranı oluşturur cemaat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytanın lokma olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinde fırkalara ayrılmanın zıttı, dinde cemaat olabilmek, tek toplum oluşturabilmek. Öyleyse bugün eğer Hristiyanlar, Yahudiler 70 fırkaya, Hristiyanlar 71 fırkaya, Müslümanlar 72 fırkaya ayrılmışlarsa, bunlar dinlemeyenler, bunlar itaat etmeyenler, bunlar cihad etmeyenler, bunlar hicret etmeyenler, bunlar cemaatin bağını boynundan çıkaran insanlar. Ve tabi dinle alakaları yok. Ama hamd eder şükrederiz, hidayet çağındayız. Alevi çağında da hidayet çağında, hidayetin kaybolduğu bir dönemde Allah Teala'nın Resulü Mehdi, Resul Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle hidayeti aslına uygun olarak Kur'an standartları içerisinde 7 safa hidayeti bize anlatıyor. Bunun tam tersine iblis de Kur'an'ı bilmeyenleri peşinden sürükleyerek cehalet bataklarına daha da dibe götürmeye çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanan insanlara Allah-u Teala'nın mükafat olarak verdiği 3 tane tayi mekan var. Nefsi tayi mekan, ruhu tayi mekan ve fizik vücut tayi mekanı. İblis ve iblisin taraftarları ruh tayi mekan ve fizik vücut tayi mekanını asla yapamazlar. Onların şeytanın tesiri altında yapabildiği şey sadece nefsi tayi mekan. İşte bu zulmani yolculuk yapanlar, buna astral travel diyorlar. Yalnız nefs tayi mekanı yapabilirler. Ne fizik vücut tayi mekanı ne ruh tayi mekanını asla yapamazlar. Onların bunu yapabilmeleri için Allah'ın evliyası olmaları lazım. Böyle bir şeyse onlar için imkansız ama sizler Allah'a ulaşmayı dileyen, müşidine tabi olan, ruh teslimini yapanlar için çok kolay. Birinci tayi mekan, en basit tayi mekan, nefs tayi mekanıdır. Zülmanilerin ulaşabileceği tek mekan, tayi mekan budur. Şeytan her zaman onları tesiri altında tuttuğu için Beyinlerin çekişliyor ve insanların birçokları bu yüzden uzun uzun huzursuzluk devresi yaşıyorlar. Allah'ın yolunda her şey kontrol altında. Allah'ın kontrolü altındadır ve hiç kimse böyle bir depresyon geçirmez. Tayi mekan en güzel şekilde Allah'ın yardımıyla onlar tarafından yapılabiliyor. İşte astral seyahat dedikleri nesne, şeytanın tesiri altında yapa geldikleri bir zulmani tatbikat. Sihir ve büyü Allah'ın yasak ettiği bir ilim. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Bakara 102'de Allah Teala buyuruyor ki onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği, okuduğu şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden bir erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyordu. Öyleyse sevgili kardeşlerim bugün saydığım her şey zararlı ilimdir. Bakın, onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlardı. Yoga zararlı mı? Evet. Transcendental meditasyon zararlı mı? Evet. Reenkarnasyon zararlı mı? Evet. Hipnoz, medyumluk bunlar hep zararlı şeytanın zulmani tatbikatıdır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin kelimelerinin yerlerini değiştirmek suretiyle kelimeler ilave edilerek veya ayetlerin bir kısmını ters çevirerek gene kelimeler ilave edilerek gerçek manasından saptırıyorlar ve böyle bir tatbikata gidiyorlar. Bir takım başka dış faktörler de devreye girer. Böylece ayetlerin insanlara mutlaka huzur sağlaması gereken yönleri değiştirilerek insanları huzursuza iten bir noktaya ulaşıyor. Karı ile kocasının arasını açmak, insanlara huzursuzluk vermek, insanları büyünün tesiri altında huzursuz kılmak hep bu tatbikatın mütevazısıdır. Şeytanın bize zarar vermeyeceği bir sana ulaşmak mümkün mü? Evet. Ne ile? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Evet. Hepimiz şeytanın zulmani tatbikatından korunmak istiyorsak kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilersek ne olur derseniz Allah'ın verdiği bir garanti var Şura 13'te. Allahu yeştebi ile imen yaşa ve yehdi ile müminim. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Allah'ın bir vasıtayla ulaştırdığını hiç unutmayın. Bu vasıta her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Devrin imamının ruhudur. Kim kalben ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esmasının tecellisiyle Allah-u Teala onları 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olan kişi tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Her devirde devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alır. Devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alır. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendi kendine de tövbe edebilir. Bir insan Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önüne de tövbe edebilir. Kendi kendine tövbe ettiği zaman sadece 1'e 10 kazanır. Ama 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önüne tövbe ettiği zaman bakın ne olur. Ne olur? Allah Teala devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Kendi kendine tövbe ettiği zaman gelmez. Allah Teala onun kalbine imanı yazar. Kendi kendine tövbe ettiği zaman iman yazılmaz. Allah Teala ruhu ucundan Ali sırat-ı müstakim oluşturur. Kendi kendine yaptığı zaman bu gelmez. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Mürşid önünde yapılan tövbede kişinin kazandıkları, kendi kendine yapılan tövbede ise bunların hiçbirisinin kazanmadığı, sadece 1'e 10 kazandığını görebilirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iki tövbe farklı. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, kainat kurallarıyla belli, Bir kapı daima açıktır. Bu kapı mürşid önünde yapılan tövbe kapısıdır. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse hepimiz için hedef güneşin batıdan doğması. Şeytanın bize zarar veremeyeceği bir sığınağa ulaşmamız. Ama sığınmayanlar da var. Onlar için çare Allah'ın emrine uymak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyenlere mutlaka Allah-u Teala mürşidini gösterecek. Mürşide ulaşacaklardır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan, tabi olan herkesin başının üzerinde mutlaka devrin imamın ruhu gelip yerleşir. Günahlar sevaba çevrilir. Kalbine iman yazılır. Ruh vücuttan ayrılır. Nur kalplerine girmeye başlar. Ve iradeleri güçlenir. Ama kendi kendine yapılan tövbede bunların hiçbirisi oluşmaz. Oluşmadığına göre sihir büyüden korunmaları da mümkün değil. Onlar, iblis bu vasıtalarla herkese, bu sığınağın altına girmeyen herkese zarar verebilir. Hiç kimse o zaman bu insanlardan hiçbirine tesir edemez eğer kişi mürşidine tabi olursa. Hangi sebeple? Devrin imamının ruhu koruyucu kalkan olarak başlarının üzerine yer alması sebebiyle. Dört tane ayeti kerime Allah-u Teala bu korunmayı bize açıklıyor. Birincisi Hicr 88. İkinci ayet Şura 215. Üçüncü ayet Rad 11. Evet. İster Rad 11, ister Hicr 88, ister Şura 215. Ve bakın Enfal 64'te. Ey peygamber, Allah sana ve sana müminlerden tabi olanlara kafidir. İşte bu tabiyetle birlikte artık ne sihir büyüğü, ne hüddam, ne başka iblisin zararlı bir telkini bu insanlara asla zarar veremez. Çünkü onları koruyan devrin imamının ruhu başlarının üzerinde yer alıyor. Nasıl binalar koruyucu paratonerle yıldırımdan, şimşekten korunuyorsa, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olmuşsa artık iblisin o kişilere bu zulmani tatbikatlarla zarar vermesi mümkün değil. Hüddam ilmine gelince, hüddam cinlerin bir zulmani ilimle insanların üzerine saldırtmasıdır. Nasıl biz insanlardan hidayet üzere olanlar var, hidayet üzere olmayanlar var, delalette olanlar var, cinler de böyle. Unutmayın ki şu anda gayb aleminde yaşayan cinlerden kimler hidayet üzereseler, onların hepsinin başının üzerinde devrin imamının bir ruhu var. Bir cinin ruhu yok. Cinlerin zaten ruhu olamaz. Hangi cin mürşide tabi olursa, tabi olduğu an onun başının üzerinde de devrin imamının ruhu oluşur. O cin muhafaza altındadır. Şeytan, onun cin şeytanları olan pampaları asla bu kişiye de zarar veremezler. Bunlar Rabbani cinlerdir. Cin muhafaza altındadır ve şeytan ve avanesi bunlara zarar veremez. Öyleyse şeytanın bu cinleri kullanarak insanlara zarar vermesi hiçbir zaman mümkün değildir. Hangi cinleri kullanır? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başının üzerinde devrin imamı ruhu oluşmamış, vücuda gelmemiş olan cinler, bunlar insanlara zarar vermektedirler. Bunlar şeytanın takımıdır. Bu hüddam yapan cin hocalar, cinleri emirlerine alıp da insanlara saldırtanlar, bunlar o cinlerle pazarlık ediyorlar. Eğer emrimi yerine getirmezsen seni yakarım diyor. Cinler yanarak ölüyorlar. Öyle bir durum düşünün ki cin Allah'ın yolunda değil, müdafaası zavallı bir mahluk. İblis onu ele geçiriyor, başka insanların üzerine saldırtıyor ve ele geçirdiği cinlerin nefslerindeki afetleri de azdırmak suretiyle onları başkasına zarar istikametinde kullanıyor. Gönderdiği karanlıklarla cinlerin kalplerini daha da karanlık hale getiriyor. Kalpleri kararan bu cinler daha vahşi bir hüviyet kazanıyorlar. Ve insanlara da daha çok kötülük yapmak üzere şeytan tarafından devamlı dolduruluyor. Aşağı doğru olan bu yolda daha karanlığa, daha karanlığa ve daha karanlığa, daha karanlığa itiliyor. Nur suresinin 44. ayeti kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala bakın ne buyuruyor Nur 44'te. Veya 45'te veya Nur suresinin Karanlık üstüne karanlık diye Allah Teala tarif ediyor. Evet, karanlık üstüne karanlık o ayeti bulabilirsek, öyleyse iblis insanlar öyle bir karanlığa itiyor ki kişi elini kaldırsa elini göremiyor. Nur 40'mış, evet. Bakın, derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Allah kime nur kılmamışsa, nur vermemişse artık onun bir nuru olamaz. Evet sevgili kardeşlerim, yani iblis ve hem paralarını insanları götürebildiği karanlık böyle bir karanlık. Karanlık üstüne karanlık. Elini kaldırıyor, kişi elini görmüyor. Bu kadar zifiri karanlıklar içerisinde. Ruh çağırma. Çeşitli şekilde ruh çağırma metotları var. Bunlardan bir tanesi, bir karton üzerine harflerin düzenlemesi, ortaya bir fincan konulması, çevreye dizilen insanların her birinin parmaklarını o fincana basmaları veya ruh çağırması şeklinde tecelli eder. Ey ruh, geldin mi? Neredesin ey ruh? Ve eğer fincan harekete geçmişse E harfinin, B harfinin tekrar E harfinin ve sonra da T harfinin üzerine giderek evet cevabını verir. Fincan harekete geçmiştir. Yani derler ki artık bu ruh gelmiştir. Halbuki iblisin zulmani cinleri devrede. Gelen ruh değil, ne yazık ki bir cin. Bu tarzdaki insanlar ne yazık ki bu cinlerin elinde oyuncak olmaktadırlar. Bu cinlerin devreye girmesinin ruh çağırdığını zanneden insanlar şeytanın bir oyuncağı olduğunu farkında değiller. Ve daha birçok yöntemleri var. Ama biz sadece bunu size söylemekle yetinelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu şeytanın zulmani ilimleri, zararlı ilimleri insanlara yanlış, onları mutlu etmek bahanesiyle veriliyor, öğretiliyor ve insanlar korkunç bir şeytanın ve zulmani cinlerin tesiri altında inim inim iniyorlar. Cinler ruh itibarını vererek insanları bu şekilde kandırmaktadır. Gelelim reenkarnasyon. Reenkarnasyon demek bir insanın nefsinin birçok bedenlerde bedenlenmesi demektir. Bu istikamette iki tane büyük yanlış var. Birincisi yanlış, ruhun birçok bedenlerde bedenlenmesi diye konuya bir yaklaşımda bulunması. İkincisi de ruhun birçok bedenlerde bedenlenebileceğine inanılması. Her ikisi de doğru olmayan, Kur'an-ı Kerim'e göre muhalif olan zanlardır. Ama ne yazık ki bu zulmani bir ilim olarak karşımızda bulunuyor ve şeytan bunu insanlara kabul ettiriyor. Şeytan insanlardan intikam almak için, Allah'ın yolundan saptırmak için binlerce desise hile icat ederek insanları zart-ı müstakimden saptırıyor. Bunlardan bir tanesi de bu reenkarnasyon olayı. Acaba Kur'an-ı Kerim reenkarnasyon için ne diyor? Tam 7 tane ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyona geçit yok. Bakara 28, Araf 53, Enbiya 95, Mü'minin 99-100, Mü'minin 106-107, Mü'min 11 ve Duhan 56. Duhan 56, La yezikune mevteten ile mevtelula. Bir nefsin tek bir şekilde ölümü tatması var. Kur'an-ı Kerim'den fazla hayata getirilmek diye bir şeyin varlığından bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'de buna izin yok. Bu dünya hayatına insanoğlu doğuyor. Sadece bir defa ölüyor. İkinci bir defa doğması ve yeniden ölmesi söz konusu değil. Zaten Allah Teala bu konuda reenkarnasyoncular misal gösterdikleri ayet-i kerimelere baktığımız zaman doğmak veya ölmekten bahsetmiyor. Ölmek ve dirilmekten bahsetmiyor. Ölmek ve dirilmekten bahsediyor. Astroloji. Bazı insanlardan astroloji denilen, eskiden zulmani ilminin arasında yer alan yıldız ilmi, ilmini cümle meşgul olan insanlar var. İnsanlara neler olacağını, ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Doğru yolu insanlara gösteriyor diye insanları yanlış yola sürüklüyorlar. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bu ilmin cümle noktasında şöyle buyuruyor. Kaini tasdik eden beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kaini tekzip etmek durumundadır. Evet, kim bir kaine gider, onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Doğru yolu insanlara gösteriyor gibi, yoldan çıkartmak gibi bir sonuca onları ulaştırıyor. Birçok insan da ne yazık ki bu kitapların o karmaşık havası içerisinde neyin ne olduğunu bilinmeyen, belirlenemeyen o karışıklık içerisinde bu kitapların dediklerine inanıyorlar. Şeytan bütün insanlara huzursuz kılmasını istiyor ve bu dünya hayatını, ahiret hayatını da mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz kim ahireti için dünyasını terk ederse Allah ikisini birden veriyor. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ikisini birden kaybediyor. Öyleyse insanoğlunun aklını başına alması ve kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bunun için insanların çoğunu iblis ne yazık ki bu yolla kandırıyor. İnsanlara bir takım şeyler vaat ederek genellikle kandırmayı başarıyor iblis. Bu onun vaat ettiği şeylerin adına istidraj dediğimiz tamamen şeytanın zülmani ledünü ilmini ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'imiz istidraj dediğimiz zaman Rabbani ilimlerin, irfan yaşayıcıları olan Allah'ın evliyasından görünen şeylerin zülmani olanları onların yaşaması Allah'ın yolunu nurlar içinde görmesine karşılık bunlar zülmani bir tatbikatı oluşturuyor. Şeytanın yolcuları şeytanın yolunu nurlar içinde değil karanlıklar içerisinde görürler. Atlarına kâhin denilen insanlar duymuşsunuzdur. Kâhin bu kâhinler geleceği keşfetme yolunda olan insanlar. Bu kâhinler ya da başka adıyla astrolog bu zülmani tatbikatın öncüleridir. Ama Allah Resulü kâhini tasdik eden beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kesinlikle kâhini tekzip etmesi gerekir. Gelelim medyumluk. Bir cin tarafından kontrolü altına alınması mümkün olan bir bedenin sahibi olan insan demek. Operatör denilen bir ikinci kişinin ufacık bir işaretiyle bu medyumlar trans hale geçebiliyorlar. Bir nevi derin uyku haline geçiyorlar. Ve bu uyku haline geçtikleri zaman bedensiz varlık adını verdikleri ruhlar zannediyorlar ama aslında cinlerdir. O kişilerin vücutlarına girebiliyor. O vücudu belli bir süre o kişi ayılana kadar kontrolleri altında tutup kullanıyorlar. Konuşan o vücudu kullanan artık o cindir. Kişinin kendi aklı değildir. Bir cin o vücudu kullanmakta ve vücudu konuşturmaktadır. Uyku halinde. İşte böyle bir hale gelen trans haline girme noktasında olan cinin kontrolü altına giren bu vücutta o cin kendisi bir ruh gibi tanıtmaya çalışıyor ve benzetmeye çalıştığı için mesela Mevlana'nın ruhuyum diyor. Mevlana'nın ruhuyum gelen bir cin Mevlana'dan bir takım şiirler okuyor ve bu şiirler hakkında bilgi sahibi olan insanlar tamam diyorlar bunlar gerçekten Mevlana'nın okuduğu zannetmeye çalışıyorlar. Aslında bu sadece o iblisin uydurduğu bir uydurmaca, bir aldatmaca. O medyum ne söylerse %100 kabul ediyorlar. Bütün bu zavallı insanlar bu cinin tesiri altına girebiliyorlar. Son olarak hipnoz. Bir başka zülmani ilim hipnoz. İnsanları alıp iradesinin dışında bir anlatımla rahatlıkla ulaştırabilecek olan bir başka zülmani ilimle dayalı bir sonuca insanları ulaştırıyorlar. Başka bir iradeye tabi oluyor. O iradenin emirlerine itaat ediyor. Belki de istemediği sırlarını o irade kendisi istiyor diye açıklıyor. Kişinin kendi iradesinin perçinlenmesi, perde arkasına alınması, başka bir irade tarafından kontrol altına alınmasıdır. İkinci iradenin dilediği istikamette birinci iradenin yönlendirmesiyle bu olay gerçekleşiyor. Özel istikamette oluyor. Belki de söylemek istemediği şeyleri ona ikinci iradenin tesir sahasının içerisinde olduğu için söyletebiliyorlar. Manyetizma bunlardan başka bir alan. İnsanlara hakikati göstermek istediği tarzda kişinin göstermesi şeklinde tecelli ediyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle kısa isimlerini andığımız parapsikoloji veya ökül kültür, şeytanın zararlı ilimleri ne yazık ki insanların Allah tarafından ulaştırması gereken sonsuz iki cihan saadetine önünde bir engel ve iblis bu vasıtaları kullanmak suretiyle herkesi huzursuzluğa, mutsuzluğa ve kendisiyle birlikte cehenneme mahkum ediyor. Ama hamd eder, şükrederiz. Sizler öyle değilsiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu talep kalbinizde varsa ondan sonra Allah'ın garantisi için gerçekleşiyor. Allah'ın garantisi altındasınız. Çünkü Ankebut 5 Men kâne yercu likâ Allahi fennâ celâllâh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırabilmesi için kullandığı vasıta devrin imamının ruhu. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelip yerleşirse, bugünkü konferansta adını zikrettiğimiz şeytanın zulmani ilimleri, zararlı ilimlerin hiçbirisi artık o kişiye zarar veremez. E sevgili kardeşlerim, diyelim ki bunları bilmeden o tuzağa düştü. Bundan kurtulmaları mümkün mü? Yine evet. O kişi, dikkat edin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Allah Zümer 53'te. Kul ya ibadî ellezî esrefû alâ enfusihim. La taqnatû min rahmetillah. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Ey bu ismini saydığım konferansta tekrar bir daha yoga, transanal meditasyon, astral seyahat, ilmin nücum ve benzeri negatif tesirler altında olan ey kullar. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, kimdir Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyen? Kalben ulaşmayı dileyen. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Allah bunların tesiri altında yaptığa geldiğiniz ne kadar günahınız varsa hepsini sevaba çevirmeye kadirdir. Yeter ki siz kalbin ulaşmayı dileyin ve mürşidinize tabi olun. Diyelim ki böyle bu tesir altında olan bir kardeşimiz her şeyin negatifinin içerisinde bulunuyor. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse kuvvetin tek sahibi olan Allah Rahim esmasıyla tecelli edecek. Onu mürşidine ulaştıracak. Tabi olduğu devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşti. Ama o zulmani tatbikatın içerisinde işçi cinlerle dolu. O zaman ne yapacak? O zaman sevgili kardeşlerim zikre başlayacak. Zikir, zikir, zikir, zikir. Zikir ne yapacak? Onların sığınağı olan o karanlıkları kalbinden silip atacak. Bu zulmanilerin hepsi kirli yerlerde bulunuyor. Karanlıkların dehlizlerinde bulunuyorlar. O zaman onların ortamını temizlediğin zaman bir daha orada tutunmaları mümkün değil. Yetmez diyelim ki tutundu. O zaman da Allah'ın o kişiye, Rabbani yolda irşat olarak makamına tayin ettiği kişiye bir okuma yetkisi veriliyor. O okumayla ve zikirle mutlaka bu negatif şeylerden o kişi temizlenebiliyor. Ama ne halde? O kişinin buna iman etmesi halinde. İman etmiyorsa, bu ne demektir iman etmiyorsa? İçeriden kapıyı kilitliyor. Yani kişi diyor ki ya artık benim içimde cin var, ben buradan kurtulamam. Ben şöyleyim, ben böyleyim. E tabi bu inancın sahibi sen içeriden kapıyı kilitleyip açmazsan o zaman da bunlardan kurtulman mümkün değil. Ama inanarak, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek bu talebi Allah kalbinde gördüğü zaman, içeriden kapıyı açtığın zaman dışarıdan kuvvetin tek sahibi olan Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek seni mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşid bütün nefs hastalıkların doktoru. Mevlana Celaleddin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Bu ismini saydığımız iblisin bütün bu tuzakları yine nefs hastalıklarının başka bu hastalarıdır. Bunlardan kurtulmak mümkün mü? Evet. Neyle? Doktorun verdiği reçeteyle. Siz de çevrenizde böyle bu zulmani tesir altında insanlar varsa, bu sonuca gidebilen insanlar varsa her zaman onları anlatarak, onları Allah'a davet ederek, onların Allah'a ulaşma dilemesine vesile olarak Allah-u Teala'yı bağlayabilirsiniz. O zaman da bağladığınız an mutlaka devrin imamın ruhu başlarının üzerinde yer alır ve mutlaka onunla en güzel hedefe ulaşırlar. Hepinizin şeytanın bütün zulmani tatbikatlarından korunarak iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in hizmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Ama her zaman olduğu gibi konferansların sonunda bir tövbemiz var. Eğer siz de şeytanın zulmani ilimlerinden yoga, meditasyon, astral seyahat, sihir, büyü, hüddam, ruh çağırma, reenkarnasyon, astroloji, medyumluk, hipnoz isimleriyle bilinen parapsikoloji ve okült kültürün tuzaklarından kurtulmak istiyorsanız, kalben ulaşmayı diledim diyorsanız, ben de devrin imamının ruhu başım üzerinde yer almasını, bir daha bunlardan zarar görmek istemiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Hazır mısınız? Evet, başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, ve Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: İtaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk. La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size, dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir. Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir. Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, ümmetimin ayı diye buyurduğu Ramazan'ı girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hepinizin Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyoruz. Daha nice mutlu Ramazan aylarında Allah'ın bizleri el ele gönlü gönlü kılmasını Rabbimizden Efendimizin ümmetine niyaz ediyorum. Ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Bugünkü konumuz Allah'ın teslim daveti. Allah Teala'nın ezeli ve ebedi tek bir dini var. Bu dinin Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim'in Hanif dini. Bu din hedefler itibariyle 7 tane hedef söz konusu. 7 safa hedef emirlerden oluşuyor. Bu 7 tane hedef emri yerine getirmek üzere Allah Teala'nın bize emrettiği 7 tane vasıta emir var. Öyleyse öncelikle hedef emirler ve vasıta emirler. Vasıta emirler hedeflere tabidir. Bir insanın hedefi yoksa vasıtaların hangisini yerine getirse getirsin hepsi boşa gidiyor. Öncelikle İnsanların Allah'ın kendileri için dilediği Allah'a kul olma, Allah'a dost olma ve sonsuz mutluluğu yaşama noktasında herkese Allah-u Teala hedefler tayin etmiştir. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor, Kur'an'ın tasavvufun yaşanmasında, İnsan olmak isterseniz tasavvuf, mutlu olmak isterseniz tasavvuf, Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, başkalarını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. İşte bunların hepsi birer teslimlere tekabül ediyor. O zaman Allah-u Teala'nın bizlerden istediği teslim dinini yaşamak. Teslim dinini yaşamak ruhun teslimiyle başlıyor. Bir tek dilektir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Allah-u Teala'nın teslim daveti 7 safhada gerçekleşiyor. 7 safha teslim. Bu 1. safha teslim Allah'a davet edenler ayrı. Yedi safha teslimde Allah-u Teala Rum suresinin 52. ayet-i kerimesiyle Nem suresinin 80. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala Rum 53'te ve Nem 80'de. Evet, iki ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sen körleri delaletlerden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyuruyorsun. İşte onlar teslim olanlardır. Öncelikle Nem 81'de de aynı şey. Ayetlere iman etmek teslimin 1. safhasını gerektiriyor. Allah-u Teala'nın Bakara 208'de buyurduğu hepiniz teslime girin. Yani hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Ayetlere iman edenler. Belki Bakara 208'in bu slaytımızın altına Nem 81 ve Rum 53'ü rakam olarak da koyabiliriz. Sonra ikinci safa teslime baktığımız zaman, o slaytımıza gelecek olursak, mürşide teslim olma görüyoruz. Zümer 54, daha sonra cin 14, ruhun teslimi, daha sonra fizik vücudun teslimi vakara 112, nefsin teslimi safat 102, ihlas Alimran 52 ve iradenin teslimi Bakara 132'de gerçekleşiyor. Şimdi sual şöyle. Allah-u Teala insanları neden kendisine teslim olmaya davet ediyor? Allah'ın insanlar için dilediği tek şey insanların sonsuz mutluluğu yaşaması, ahiret ve dünya saadetine ulaşması. Bu da ancak Allah'a teslimle mümkündür. Hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda ahiret ve dünya saadetini yaşıyoruz. Öyleyse ahiret ve dünya saadetini yaşamak, İslam dinini yaşamakla eşdeğerdir. Allah'a teslim olmakla eşdeğerdir. Öncelikle Allah-u Teala Yunus 25'te teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve birinci safa itibariyle Bakara 208'de hepiniz toptan silme girin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın ayetlerine iman edenlerdir. İkinci safa teslim ise mürşide tabiyetle devam ediyor. Allah'ın katında din İslam'dır. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala dinin İslam olduğu buyuruyor. Enne din andallahu al-İslam. Al-İmran 19. Allah'ın katında din sadece İslam'dır. Ve kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. O ayette hüsrana düşenlerdendir. Bakara 136'da sahabenin hepsinin teslimi külliyle Allah'a teslim olduğunu 136 söylüyor. Bakara 136. Eğer Allah-u Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyorsa, bize demişti ki bana teslim olun, o zaman şunu kesin bileceğiz ki insanın Allah'a teslim olması İslam olmasıdır. Yani Zülcenahayn olması, iki cihan saadetine ulaşmasıdır. İslam olduğumuz zaman da Zülcenahayn oluruz. Hem aile saadeti hem dünya saadetinin bütününü yaşarız. Hem cennet mutluluğu bizim olur hem de dünya mutluluğu bizim olur. Allah-u Teala bu sebebi dahil olarak hepimizin Allah'a teslim olmasını istiyor. Bu bir sebebi dahil olarak sahabe Allah'a teslim oldular. Yeryüzündeki en mutlu insanları oluşturdular. Ve şimdi de bizler bu dönemde bunu yaşıyoruz. Aynı şeylere biz de muhatap oluyoruz ve hangi oranda teslim olursak o oranda da mutluluğu yaşarız. İkinci sual, Allah'a teslim olmak nasıl gerçekleşir? Allah Teala herkesi hani fıtratıyla yaratmış. Nisa 58'de hani fıtratıyla yaratılan insanları sırasıyla evvela ruhun Allah'a teslimini istiyor. Bu emanettir. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Onun Allah'a teslimini istiyor. Fizik vücut teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Onun teslimini istiyor ve nefs Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Böylece İradesini teslim eden kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur. İslam fıtratı Allah'a teslim olma özelliği, doğuşumuzla beraber Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiği bir özelliktir. Ama teslim kendi kendine vücut bulmaz. Bu bizim irademizin mahsul olacaktır. Allah'a teslimin olması olması şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu teslimin birinci safhasıdır. Kim bu dileğin sahibi ise teslim dairesine girmiştir. Kurtuluş burada başlar. Mürşid bizi Allah için teslim alır. Üçüncü safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim oluruz. Böylece birinci emanet ruhun Allah'a teslimi ile ermiş evliya oluruz. Allah'ın dostu oluruz. Ama devam edecek Fizik vücudumuzu teslim edeceğiz, nefsimizi teslim edeceğiz, irademizi teslim edeceğiz ve böylece teslimi külli ile Allah'a teslim olmuş oluruz. Üçüncü sual, tüm insanlara Allah'ın teslim daveti ulaşır mı? %100 evet. Davetin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yok. İşte Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde size Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi geliyor. O diğer slaytı göster inşallah. Evet. Tebliğ herkese ulaşır. Zümer 71. Size Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Mülk 8, 9, 10. Size nezirler geldi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Gelen Resuller ve nezirler hangi gaye ile gönderiliyor? Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiliyor. İbrahim 4. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavmin lisanıyla göndermiş olmayalım. Beysra 15. Resul göndermesek azap etmeyiz. Bütün bu ayetler bize kesinlikle ardı arkası kesilmeksizin her devirde o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden, nefs eskesi yapan, fizik vücut teslimini gerçekleştiren ve nefs teslimine ulaşan Allah'ın Resullerinin var olduğunu buyuruyor. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler Allah'ın aynı emrini tebliğ etmişlerdir. Allah'a teslim olmak. Nitekim bütün kutsal kitapları araştırdığımız zaman Allah'a teslim o ayetlerini onlarda hala mevcut olduğunu görüyoruz. Yaşadıkları devirlerde bütün peygamberler kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlardır. Allah-u Teala da bizim bu dönemde yaşayan insanlar olarak 7 sabah 4 teslimi onlar gibi yaşamamızı istiyor. Konumuzla ilgili halkımıza suallere yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve böylece mutlulukları yaşamaya davet ediyor. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur?
2: Ondan geldiğine ve yine ona gideceğimize inanarak.
3: Emirlerine uymak, ibadetini yapmak.
4: Salih bir imanla teslim olunur. Hani iman sahibi olan bir kişi zaten bunun bilincinde olur.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmanın giriş kapısının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dünyada çok kalıcı olmadığımızı, her şeyin geçici olduğunu, sadece Rabbimin gerçek olduğuna emin oluyoruz.
3: Namaz Allah'la baş başa kalınan yer, secde.
4: Şah damarı gibi yakınsa biz de Allah'ın bize her an yakın olduğunu kalbi olaraktan hissetmemiz gerekiyor ve o şekilde düşünmemiz gerekiyor.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırıp teslim etmemiz. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Çok fazla, bugün bile ettim sabahleyin.
3: İnşallah ulaşırız bizler de. Allah'ım nasip eder hepimizi.
4: Şahsım için hiç dua etmedim. Toplum için çok dua ediyorum. Hani bu Müslüman olsun, Hristiyan olsun, başka dinlere mensup olsun. Mesela biz bir deprem gördük. Oraya gelen Çinli oldu, İtalyan oldu. Müslümanlardan güzel bir şey görür de bir Müslüman olur. Düşüncesiyle hareket eden bir insanım.
3: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz.
4: Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Ben de ermiş evliyaların gibi yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Misafirimiz şahsım için hiç dua etmedim. Toplum için çok dua ediyorum dedi. Başkaları için dua etmek önemli midir? %100 evet. Aslında kabul olunan dualar başkaları için yapılan dualardır. Bakara 186'da اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي قَرِيبٌ اُوْجِبُوا دَعْوَةِ دَا اِذَا دَعَانِي فَلَّتْسَجِبُوا لِي وَالْيُومِنُوا بِي لَعَلَمْ يَرْشُدُونَ Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Allah-u Teala'nın bizden tek bir dini yaşamasını istemesinin arkasında bu hakikat var. Teslim dini. Allah'a teslim olmak başkaları için yaşamaktır. O zaman başkaları için dua etmek önemli midir? Dinimizin tamamını içeriyor. Allah-u Teala başkası için yapılan bir duayı o kişinin kendi duasından daha fazla değerli bulur. Çünkü o kişi kendisini bir tarafa bırakmıştır. Başkası için Allah'a dua ediyor. Bu bir fedakarlıktır. Eğer herhangi bir konuda Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz Allah-u Teala mutlaka duanıza icabet eder. Ama diyor ki

0: Kudüs'le ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün teslimler bir davetin muhtevası içindedir. Ve bu noktada Allah'ın bizlere bir mürşide tabi olma davetini de görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit aslında hani doğru yolu gösteren, bize hani bu yalancı dünyada kıyamet alametlerinde yardımcı olan demek.
3: Menzil, erişmek, inanmak, güvenmek.
4: Mürşit de Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, saydığı, hürmet gösterdiği, hani mürşitlerin de Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği bir güzel bir şeydir yani.
1: Sizce günümüzde de yaşayan Allah dostları var mıdır?
4: Var, tabii ki var. Onlar olmasaydı şu anda taş taş üstünde olmaz zaten.
2: Bence var ama işte onlara tam anlamıyla denk gelmek lazım.
1: Mevlana, Hazreti Şems Hazretlerine, Yunus Emre, Tapduk Emre'ye bağlanmışlar. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
3: Tabii ki isterim. Şu anda bağlıyım zaten bir yere. Çok şükür, elhamdülillah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidimizi hacet namazıyla kendisinden sormamızı istiyor. Siz böyle bir namaz kılıp mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
2: İsterim. Bilmiyordum. Hacet namazıyla. Evet. Tamam. Çok iyi. Çünkü gerçekten doğruyu bulabilmek çok zor.
1: Mürşide tabi olmak bir insana ne sağlar?
3: Yalnız olmadığını, her an için güvenebileceğin dünyada bir insanın olması yani.
4: Bir kere teslimiyet. Nasıl ki bir kahvehane var, kumarhane var, bir kötü yerler var. Hani bizim güzel bir yerlere teslim olmamız bizim açımızdan daha güzeldir. Hani kendimizi en azından bir güvende hissederiz.
0: Misafiriniz mürşit konusunda bence vardır ama onlara denk gelmek lazım dedi. Bir insan mürşit arayışında olmadan mürşitlerin varlığını fark edebilir mi? Allah-u Teala kim Allah'a teslim olmayı dilerse o mürşidini arar. Olmak fiili, aramak fiilinin sonucudur. Ancak arayan bulur. Öyleyse kişi istememişse Allah-u Teala'nın hiç kimseye o kişinin iradesi haricinde zorla bir şey yaptırmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi mürşit makamının söylediklerini anlamaya başlayacak bir özelliğe ulaştırır. O kişinin kalbini değiştirir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi gerçek mürşide ulaştırır. Böyle bir talep yoksa gerçek mürşide ulaşmak da mümkün değil. İşte 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. Delalette olanlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte 10 ayet mürşide tabi olmayan, tarikata girmeyen delalettedir. Ama 7 ayet de delalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Gideceği yer cehennemdir ve 7 ayet delalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Evet, belki böyle bir slide yapabiliriz. Delalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir mürşit yok. Öyleyse her halükarda Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi gerçek mürşide ulaştırır. Böyle bir talep yoksa gerçek mürşide de ulaşmak mümkün değil. Kimler için mürşit vardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatı Muhterem Hocam. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam, bir sorum olacaktı inşallah. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isteyen kişi yaşadığı tüm hastalıklarda sabır mı göstermelidir inşallah? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isteyen kişi yaşadığı tüm hastalıklarda sabır mı göstermelidir? Bir insan Allah'a fizik vücudunu teslim etmişse mutlak surette zikri günün yarısından fazladır. O kişi ciddi bir imtihanla, hayati bir imtihanla sınanır, imtihan edilir. O noktada Allah'a ne yapmanız lazım geldiğini size söyler. Onun emriyle doktora gitmelisiniz. Onun emriyle ölüme doğru yaklaşırsınız. Ama kendi kendinize böyle bir karara varıp da ölüme kadar

0: Yanlış bir olgu. Hastalıklar varsa doktorlar da var. Her iki tarafı da vücuda getiren Allah'tır. Bir taraftan ilaçları vücuda getirmiş, öbür taraftan da kişinin o ilaçları almak üzere doktoruna başvurması. Bu kararı kendi kendinize veremezsiniz. İşte mürşide tabiyseniz ne yapmanız gerektiğini soracaksınız. O size yön verecektir. Allah'ın emrini bildirecektir ve Allah'ın emriyle o teslimiyet içinde olacaksınız. Zaten fizik vücut teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememekle gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'a teslim olmamızı sağlayan emirlerine baktığımızda bizi mutluluğa ve Allah'a teslim olmaya ulaştıracak en önemli ibadetin zikir olduğu açıklanmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Yani zikir yapmak zaten çektikçe insanı rahatlatıyor. Kalbinde kötü bir niyet varsa bile o zaten yumuşuyor ve gidiyor. Zikirin gerçekten faydasını ben de çok hissediyorum. Bazen bir yerleri düzeltirken bile çok zikir çektiğim oluyor.
3: En başta günahlarımızın affını Allah'ın sevgili kulu olmamıza vesile olur.
4: Bazısı dua okuyaraktan zikirde kendini hisseder. Bazısı gerçekten zikir yapar, kendini zikirde hisseder. Bazı insanlar zikirsiz de yaşayıp daha farklı noktalarda hayır işlerinde bulunuyorlar. O da bence bir zikir.
1: Peki Allah-u Teala zikir yaptıkça mutluluğumuzun da artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Devamlı mutlu olmaz çünkü arada bir imtihan verecek. Arada bir değil sürekli verecek. Onlara da her zaman şükredip isyan etmeden atlatacağız.
3: Evet. Olur. Ben mutluyum mesela. Sürekli zikir ediyorum.
4: Mesela biz ticaretle uğraşıyoruz. Biz ticaretimizi bırakalım. Sürekli ibadet halinde olsak toplumda belki de farklı faydalarımız olmayacak. Hani ticaret demek sadece kazanç demek değil. Topluma da faydalı olmak gerekiyor. Zikrin de bir yeri vardır. Hayatta bazı şeylerin de belli bir yeri vardır. Ne aşırı zikir tarafındayım ne de aşırı şekilde kendini böyle ticarete verme tarafındayım.
0: Bir misafirin bazı insanlar zikirsiz yaşayıp farklı noktalarda hayır işlerinde bulunuyorlar. O da bence bir zikir dedi. Başkaları için fayda sağlayan bir insan da zikir yapmış hüviyette oluyor mu? Derecat kazanıyor. Ama nefsin kalbi aydınlanmaz. Nefsin kalbini aydınlatacak yegane vasıta zikirdir. Yani siz başkasına İyilik yaptığınız an derecat kazanırsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Siz bir kişinin hidayetine vesile olursanız o hidayete adım atan kişi hangi derecatı kazanıyorsa onun bir misli size de yazılıyor ama diğerine eksiltme olmuyor. Sadece derecat kazanırsınız. Ama hiçbir zaman nefsin kalbi başkasına iyilik yaptığınız zaman aydınlanmaz. Mutluluğun bir kanadı zikirdir. İkinci kanadı ise başkaları için yaşamaktır. Allah-u Teala bütün insanlara yardım etmeyi, onları mutlu kılmayı üzerimize farz kılmıştır. Biz başkalarına güzel davranışlar da bulunduğumuz zaman onlardan da güzel davranışlar beklemeye hakkımız olur. Ama davranış biçimlerimizin her geçen gün daha güzele gidebilmesi nefsimizin kalbindeki afetlerin azalmasına bağlıdır. Zikir olmadan ruhun hasretleri nefsin kalbine yerleşemeyeceği için zikir olmazsa olmaz mutluluğun yegane farzıdır. Mutlu olmak istiyorsak bunun anahtarı zikirdir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Zikir de mutluluğun anahtarıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Hürmetle, sevgiyle ve saygıyla gül kokulu ellerinizden öpüyoruz. Efendimiz ve sizi çok ama çok seviyoruz Cappar Hocamız. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı Cappar Hocam. Allah'a teslim olma yolunda ilerlemekte azimle devam edebilmek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a teslim olma yolunda ilerlemekte azimle devam edebilmek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz diyor. Efendimizin verdiği formül şöyle. İştiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet, nusret. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hep mükafat üzerine bina edilmiş. Allah Teala'nın bütün Resulleri bizimle Allah arasındaki işlerde elçilik görevini yapıyorlar. Ve Allah Teala Enam 48'de biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz buyuruyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dileyen herkes için Allah'la aradaki ilişki sadece mükafata, müjdeye dayalıdır. O zaman her mükafatın bir bedeli vardır. İşte Allah'tan ne istiyorsak kesinlikle o liyakata ulaşmamız, o liyakatın sahibi ne Allah Teala mükafatı veriyor. Biz daimi zikre ulaşmak istiyoruz. O zaman Allah Teala buyuruyor ki yutur hikmete men yeşav men yemü yutur hikmete. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. O zaman daimi zikrin sahibi kişi hikmetin sahibi kişidir. O hikmete layık olmak gerekiyor. Ve aslında Allah Teala bizi onunla mükafatlandırıyor. Ama o zaman iştiyak sahibi kişi daimi zikri en üst seviyedeki bir iştiyakla dilemelidir. Dilemek yetmiyor. Diledikten sonra gayret göstermelidir. İştiyak sözlü duadır ama gayret fiili duadır. Yani her iki noktada gayret edeceğiz. Mürşidin himmeti devreye girecek. Allah'ın nusreti de mürşidin himmetine paralel olarak geliyor. İnsanlar için söz konusu olan şey Allah ile Allah ilişkilerinde bu hedefe gitmekse burada kuvvetli olmak önemlidir. Allah Teala bana tevekkül edin, bana güvenin diyor. Eğer öyleyseniz sizi yenecek yoktur diyor. Öyleyse hedefimiz varsa gayretimiz de olmalıdır. Evet, hedef varsa gayret olmalıdır. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Sahabe nasıl daimi zikrin sahibi olduysa eğer biz de vazgeçmeden devam edersek başarmamamız mümkün değil. Mutlaka bir gün Allah bunu nasip eder. Vazgeçmek şeytana mağlup olmaktır. Vazgeçmemek Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse hepimiz daimi zikre ulaşmanın gayretini göstermeyiz. Hedefimiz daimi zikre ulaşmak ama gayret zikrimizi arttırmak. Ama sonuçta bir gün daimi zikre ulaşırsak bunun odak noktasında, merkezinde mürşidin duası ve bu duaya paralel Allah'ın gönderdiği yardım söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Ooo bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilememiş kimselere karşı sevgimiz sadece şefkat şeklinde mi olmalı? Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlerden istediği en zirve noktada mutluluğu yaşamak. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor: her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte bizim de bu tecelliyata mazhar olabilmemiz, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor, onu yaşayabilmemiz, başkaları için yaşamamıza bağlı. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmekten geçer. Allah Teala'nın 14 asıl evvel Kur'an-ı Kerim'e hayatlarıyla Beydisa ve 4 teslim yaşamayla koyduğu sahabeye baktığımız zaman bunun bu şekilde olduğunu görüyoruz ve asıl saadete bu şekilde ulaştılar. 7 sabah 4 teslim yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. O döneme asr-ı saadet deniyor. Bizlerin de bu dönemde asr-ı hidayeti yaşayabilmesi herkesin mutluluğu için, onlar için yaşamamıza bağlı. Bütün Allah dostları kendilerini Allah'a adayanlardır. Allah'a kendisini adamış olan her kimse, herkes mutlaka Allah'ın en çok sevdiği varlığın mutluluğu için çalışır. Çünkü Allah-u Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insanlar için dilediği tek şey onların kul olması, dost olması ve de iki can saadetinin sahip olması. Biz Allah içinsek, Allah'ın ahlaki ilahlarından biriysek, o zaman içimizdekileri elbette seveceğiz. Ama dışımızdakileri de onların mutluluğu istikametindeki gayretlerimizle ispat edeceğiz. Ve onların da en güzel mutluluğu hem bu dünyada hem ahirette yaşamaları için Allah'ın bize bahşettiği bütün imkanları seferber edeceğiz. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen hacet namazında mürşidi görmeden tabi olan kişinin durumu nedir? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, mürşitlerin Allah'la ilişkilerine baktığımız zaman en zirve noktada Allah'ın tasarrufunda olan mürşit devrin imamıdır. Devrin imamından sonra kavim resulleri geliyor. Kavim resullerinden sonra veli mürşitler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler geliyor. Ve sırasıyla Sariler, Muhlisler, Ulelbab, Muhsinler ve Zahidler olarak aşağıya doğru sıralanıyor. Herkes Allah'tan aldığını, öğrendiğini öğretmekle vazifeli. Ama Allah-u Teala'nın muktesif hak olarak irşada memur ve mezun kıldığı kişiler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler, birinci sırada devrin imamı, İkinci sırada kavim resulleri, üçüncü sırada veli mürşitler geliyor. Allah-u Teala secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan biz emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Nahl 36'da biz bütün ümmetlerin içerisinden Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtenab etsinler diye ardı arkası kesilmeksizin veli mürşitler bahsettik. Ve tövbe 71'de maruf ve emreden, münkerden nehyeden, namazı ikame eden, zekatı veren, Allah onun Resulüne itaat eden veli mürşitler kılı. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen hacet namazında mürşidi görmeden tabi olacağınız tek kişi o devrin imamıdır. Çünkü onun dışındaki hangi mürşide tabi olursanız, tabi olduğunuz an, tabi olduğunuz mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu başının üzerinden gelip yerleşir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen hacet namazında mürşidi görmeden tabi olan kişinin durumu, eğer devrin imamına tabi olmuşsa, zaten başka mürşid de kendisine gösterirse, mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ama bir başkası da görse, bir başka mürşidi de görse, dolayısıyla o mürşid de onu alıp devrin imamını ana dergâhına ulaştıracaktır. Durum binden ibarettir. Kişi öncelikle en önemli konu kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilden dileyip de mürşidine tabi olanlar devrin imamına tabi olsalar da onlar için bir şey ifade etmez. Allah Teala kalbe bakar. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmaz. Kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde Allah'tan sultan isteyen kimdir? Bu sultan ne anlama geliyor? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin tefsirinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıdk ile sadıklardan olarak ölmeyi, mezara girmeyi ve kıyamet günü yine sıdk ile dirilmeyi, mezardan çıkmayı talep etmektedir. Ruhlar mezarlarından yükselerek çıkacaklar. Beyin-i ilahiye mahşer meydanına geleceklerdir. Kıyamete kadar binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen insanlar bu süreyi bir saat gibi algılarlar. Herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Gömülecek yer olan mezara girecektir. Oradan kıyamet günü dirilecek, çıkacaktır. İşte marifet mezara Allah'a tam bir sadakatle Allah'ı doğrulayarak, varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla doğrulardan ölü bir hayat yaşadıktan sonra sıdk ile girmektir. Ve oradan aynı standartlarda çıkmak söz konusudur. Allah'ın katından yardımcı sultan Cebrail aleyhisselamdır. Cebrail aleyhisselam Allah tarafından gizli ilmin yardımcısı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönderilmiştir. Her peygamberin nasıl Cibril'i varsa her velinin de Hızır'ı var. Her zaman onunla beraberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın ilmin ledününü Cebrail aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Mekke'den Medine'ye giderlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bekir bir mağaraya girdiler. Onları takip edenler de mağaraya girdiler. Allah Teala hemen bir örümceğe ağ ördürdü. Orada ilmiyle dün bir sultan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilmiyle dünün gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olayı yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel diye bağırmıştı. Birkaç saat sonra gelen Hazreti Ali düşmanların saldırısına uğradığını sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyduğunu ve dağa yöneldiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber yola çıkarlar, acıkırlar. Bir tek keçide biraz süt var, başka bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü sağmaya başlar. Bir keçinin sütü beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyurur. O ilmin ledünün sahibiydi, ilimle mücezdi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Rabbimiz Kur'an'da kendisinden bahsederken neden tek olmasına rağmen biz diye söz ediyorlar, diye açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vasıta olarak kullandığı melekler var, Resul var. Dolayısıyla o istikamette tek zatını dillendirdiği ayetlerde biz, ben diyor ama konunun özellikle mesela Kur'an-ı Kerim'in indirilişine baktığımız zaman اِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا اللّٰهُ الْحَافِظُونَ بِزِكْرِ Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim'in Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'in kalbine indirildi. Evvela birinci gün yükselmesine, daha sonra da Peygamber Efendimiz'in kalbine ayet ve ayet nakşedildiğini görüyoruz. Öyleyse olayın sonuçlanmasında yer alan diğer unsurları da Allah-u Teala devreye almak suretiyle biz diyor. Başka bir hikmeti de tabii ki olabilir, Allahu Alem. Ama zatını dile getirdiği zaman benden başka ilah yoktur buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Bir din adamı bir kişinin duaları tecvid kurallarına riayet etmeden okuması namazın bozulmasına sebep olabilir dedi. Bu doğru mudur? Bizleri açıklayabilir misin inşallah? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve bir kere daha suali tekrar edecek olursak, bir din adamı bir kişinin duaları tecvid kurallarına riayet etmeden okuması namazın bozulmasına sebep olabilir dedi. Bu doğru mudur? Külliyen yanlıştır. Allah-u Teala her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerime. Biz bu kitapta her misali verdik. En'am 38, hiçbir şey eksik bırakmadık. Sana her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Kur'an'da her haberin bir gerçekleşme zamanı var. Ve en ahsan tefsirini Allah bu Kur'an'la sana verdi buyuruyor. Her şey Kur'an'da yer almasına rağmen Kur'an'ı herkes okumalıdır. Ama okuduğu zaman bilmediklerini de kime sormaları gerektiğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli kimdir? Zikir ehli hikmet sahibi alimlerdir. Bakara 269'da yutul hükmete men yeşâhu men yutul hükmete fekat utiye hayren kesire ve ma yezekkere illâ ulelbâb. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işlemek üzerinize farz. İşte her devirde Kur'an'ı öğretmekte vazifeli olan hikmet sahibi alimler var. Bunlar Allah'tan vahiy alıyorlar. Şura 51'de مَا كَانَ مُحَوَّدٍ وَمَا كَانَ لِبَشَنْ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَا اِجَابٍ اَوْ يُرْسُلَ رَسُولَ فَيُّحَى بِيَزْنِي İşte hikmet sahibi alimi Allah-u Teala vahiy ediyor ve okuyan kişi bilmiyorsanız zikir eline sorun. Enbiya 7'den ötürü mutlaka Kur'an'ı bilmediklerimizi zikir halinden öğrenmemiz gerektiğini buyuruyor. Bakara 186'da İzâ se'eleke ibâdi anî. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Hem onlar da benim davetime icap etsinler. İşte burada namazın veya duaların tevcidle okunmasına dair hiçbir işaret yok. Tam tersi, duanın kabulünün ön şartı var. Kim bizden dünyayı talep ederse biz ona veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse o zaman onun bir şartı var. Bizim davetimize icabet etmesi lazım. Diyor Allah Teala hangi ayet-i kerimede? Bakara 186'da. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse öncelikle kişinin Allah'ın davetine icabet etmesi gerekir. Allah'ın daveti ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. O zaman bir kişinin duaları tecvid kurallarına riayet etmeden okuması namazın bozulmasına sebeptir olayı. Kur'an ayetlerinin hiçbirisine uymuyor. O bir hürafedir, sonradan uydurulan bir bidattır. Tecvid kurallarına riayet etmeden kıraatler kabul edilmez olayı dine son olan Kur'an-ı Kerim'e muhalif olarak sokulmuş bir bidattır, bir zandır, bir hürafedir. Batıl bir sözdür. Hiç alakası yoktur. Kur'an hiçbir yerinde tecvidde Kur'an okumanız takdirde duanız kabul olmaz diye bir ayetimer yok. Furkan suresinin 32-33. ayetlerine baktığımız zaman bu konuyu şu şekilde idrak anlıyor, yanlış anlıyorlar. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْعَانِ cümleten vahideten. Kafirler Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi dediler. İşte bu onu Kur'an'ın senin idrakine tespit etmesi, sabitlememiz içindir. Onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Bunu tecvidle yorumlayanlar var. Doğru değildir. Sahabenin tekamülüne paralel, gelişim basamaklarına paralel olarak ayet bi ayet indirilmiş. Adeta 7 sabı 4 teslimi yaşayan sahabe böylece Kur'an'ın bütününe tabi olarak Allah onların kalbine Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde nakşediyor. Her birisi hamele-i Kur'an oluyorlar. Allah razı olsun. Öyleyse tecvidle Kur'an okumak hayır. Yani tecvid kuralına uymayan kıraatler kabul edilmez olayı bütünüyle kökten Kur'an-ı Kerim'e aykırı, yanlış. Fransa'dan bir kardeşimiz Butanım Hocam, tay mekan ve bastı zamanı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, üç çeşit tay mekandan bahsedebiliriz. Nefs tayi mekanı, ruh tayi mekanı ve fizik vücut tayi mekanı. Fizik vücut tayi mekanı üç kişiye nasip olan bir durum söz konusu. Hazreti İdris Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç'ta olduğu gibi. Nitekim Miraç olayında Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ruhu fizik vücudu ve nefsine örtü oldu ve ruhun kanunlarına bağlı olarak miracı yaşadı. Allah'ın huzuruna gitti. Allah'ın huzurunda ruhun baş gözüyle Allah'ı gördü, konuştu ve tekrar indi. Belki saniyenin milyarda bir zaman aralığında. Yoldayken de iki kervanı gördü vesaire. İşte istisnai bir durum. Ruhu tayi mekan da kişinin ruhu tayi mekan yapabilmesi mutlak surette irade teslimini yaparak Allah'ın zatını da ona göstermesiyle gerçekleşir. Allah kimi irşada memur ve mezun kılmış da o kişinin ruhunu başının üzerine onu da gönderiyor. Ruhu tayi mekan yapabilmesi için. Öyleyse ruhu tayin mekan yapanlar en alt noktada 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Ama nefs tayi mekan herkes için geçirilir. Her gece, her yaşadığınız rüya bir nefsi tayi mekandır. Başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an ileri geri hareket ettirirseniz kalbinizin ritmik atışlarını duyarsınız. Sağ taraf üzere yatarsanız ve böylece geceleyin fizik vücudun elektron devri sayısı 100 iken yatışa geçtiği zaman dinlenmeye geçtiği için elektron devri sayısı 75'e ama içindeki nefsimizin karşıtı elektron devri sayısı da yükselerek 50'den 75'e yükseliyor. İkisi eşitlendiği zaman nefs vücudumuzdan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini bu şekilde yaşıyoruz. Her rüya bir nefs-i tayi mekandır. Kontrollü, şuurlu bir nefs-i tayi mekan da yaşanabilir. Ama fizik vücudun hareketsiz olması halinde bu geçerlidir. Eğer nefsiniz vücudundan çıkarsa akıl nefse kumanda eder. Fizik vücut sabit bir yerde durur. O şekilde olursa Allah-u Teala'nın yardımıyla o zaman kişi nefs-i tayi mekanı yaşayabilir ve gidebilir. Öyleyse tayi mekan bastığı zaman zamanın devreden çıkartılması ancak sonsuz hıza ulaştığınız zaman geçerli. Işık hızının altındaki hızlar ışık hızı ve sonsuz hız. Sonsuz hız işte bu zamanın da devreden çıkmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, kara delik nedir? Bazı bilim adamları kara deliğe giren bir insanın püf diye yok olacağını, bazıları ise aslında böyle bir durumun aksine tam tersi bir durumun olacağını belirtiyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Kara delikler diğer alemlere geçiş kapıları olarak da ifade edilebilir. Her gece rüya alemini yaşadığınız an, diyelim ki başka aleme gidecekseniz, oradan girersiniz, buradakiler unutursunuz ve birçok yerleri Allah-u Teala size gösterir. Yıldızlar alemini emir alemi hariç, çünkü nefsin emir alemine çıkması söz konusu değil ama biz bunun dünyanın semasını yıldızlarla donatıp yıldızlar sisteminin hepsini bu şekilde gezebilirsiniz. Ama tekrar döndüğünüzde başka bir yerden, kara delikten tekrar dünyaya gelirsiniz. Bu sefer oradakileri unutur, tekrar eski hayatınıza dönersiniz. Allah-u Teala Vakıa suresinin 75, 76, 77. ayetlerinde bunlardan bahsediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki فَلَا اُخْسُمُ بِالْمَوَاقِعِ النُّجُمِ اِنَّهُ لَوْ قَاسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ اِنَّهُ لَقُرْعَانٍ كَرِيمٍ فِي كِتَابٍ مَقْنُونٍ لَا يَمَسَّهُ اِلَى الْمُتَّهَرُونَ Hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. İşte bu yıldızların mevkileri dediği yer kara delikler. Ömrünü tamamlamış, adeta bir çekim odağı haline gelmiş yerler. اِنَّهُ لَا قَاسَمُ لَا تَعْلَمُونَ عَزِيمٍ Muhakkak ki o gerçekten çok büyük bir yemindir, keşke bilseniz. Muhakkak ki o gerçekten kerim olan Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim. Fî kitâb-ı maknûn. 78'de Ümmül Kitap'ta fî kitâb-ı maknûn mahfuz korunan olan kitaptadır. Levh-i mahfuzdadır. Lâ yemessehu ilel mutahharûn. Ama tahir olanlardan başkası ona ulaşamaz. Yani mukarrepler ona şahitlik eder buyuruyor. La yemessuhu ilen mutaharun. 79 ona tahir olanlardan, maddi manevi arananlardan başkası dokunamaz. Öyleyse kara delikler için söyleyeceklerimiz bunlar. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Beyazid Bistami Hazretleri'nin mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözünün seve 20. ayet-i kerimesiyle bağlantısı var mı? Var tabii. Sadece o değil, daha birçok ayet-i kerime bunu doğruluyor. Evet, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır ayetlerine baktığımız zaman Araf 27 var. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Yani şeytanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Araf 30, bir kısmı hidayet erdi, bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Allah'tan başka şeytanları dost edinler. Delalet üzerine hak olanlar. Hac 53'te kalplerinde kasiyet bağlayanlar şeytan ilka ettikleri onlara ulaşanlardır. Ve Zuhruf 36'da zikrimizden yüz çevirirler, şeytanları müsaade ederiz. Dolayısıyla Beyazid-i Bistami Hazretleri, mürşid olmayan mürşid-i şeytan sözüyle bu ayetler bir illet rabıtası içerisinde bir ilişkisi var inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, her devirde gönderilen halife ile devrin imamı aynı kişi midir? Yoksa devrin imamı ayrı, halife ayrı kişiler olabiliyor mu? Hayır. Devrin imamı da aynı, halife de aynı. Yani Mehdi, imam, halife, resul Allah Teala'nın her devirde tayin ettiği devrin imamda birleşiyor. Muhterem Efendimiz hidayetlerine erdiren manasıyla Mehdi, huzur namazının imamı hasebiyle imam ve Allah'ın yeryüzünde tayin ettiği halife sebebiyle halife ve Allah'ın gönderilen Resulüdür. Dolayısıyla bu olay sadece Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için geçerlidir. İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. İşte ister halife, ister imam. Aynı kişi imam, huzur namazını imam, halife de o imamın yeryüzündeki kendisi oluyor. Huzur namazını kıldırtması hasebiyle imam ama yeryüzündeki Allah'ın tayini sebebiyle de halifedir. Dünyada yaşayan insanlar arasında en üstün olan halifedir. Kavimlerde en üstün olan kişi o kavmin veli resulüdür. Halifedir. Ama kainattaki durum itibariyle huzur namazının imamı geliyor. Benim sünnetime benden sonra gelen raşid halifelerin yoluna tabi olun. Halef ve selef de, selef öncekine, halef de sonradan onun yerine geçene de o mana itibariyle de ifade edilebilir. Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun. Buyurunca sahabe sorar, sizin halifeleriniz kimlerdir ya Resulullah? Sünnetimi ihya eder ve onu insanlara öğretenlerdir. İşte bu devirde Resulullah'ın sünnetini ihya eden devrin imamıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. İşte Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun. Buyurunca sahabe sorar, sizin halifeleriniz kimlerdir ya Resulullah? Sünnetimi ihya edenler ve onu insanlara öğretenlerdir. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Bedel İslamu gariben seyyutu garibe kema bedevu. Fetuba lil guraba. Kale menil guraba ya Resulullah. Kale lezine yusruhuna ma afsadu min sünneti. ve yuhuna ma amatehumun sünneti. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjde olsun. O garipler kimlerdi ya Resulallah? Onlar insanların ihsan ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. İşte Allah'ın rahmeti halifenin üzerine olsun. Onlar sünnetimi ihya edenler. İhya edilen sünnet Allah yolunda insanların hidayete ermeleri, 7 sabah 4 teslim hidayeti yaşamaları için o öğretinin insanlara ulaştırılması, yaşatılmasıdır. Allah razı olsun. İkinci suali Enbiya 73 ve Bakara 30 ayetlerini açıklar mısınız? Enbiya 73'te bütün nebilerin asaleten devrin imamı olarak tayin edildiğini görüyoruz. Bakara 30'da ise Allah'ın halifesini Allah-u Teala açıklıyor. وَاِسْقَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكِ تَنِّي جَعَلٍ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin yeryüzünde ben bir halife yaratacağım. İşte halife olan insandır. Cinlerden, meleklerden bir halife yoktur. Orada fesat çıkaracak, kan dökecek birisini yaratacaksın deyince biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum diyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hocam müsaadeniz olsa bir soru arz etmek istiyoruz. Mürşide tabiyet insanları kurtuluşa erdirir mi muhterem hocam? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mürşide tabi olmak elbette insanları kurtuluşa ulaştırır. Yunus bunu çok güzel ifade etmiş. 7 safhanın 7'sinin de mürşide uymakla gerçekleştiğini görüyoruz. Yeleği kardeş hakkı bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kâmil mürşide varmasın olmaz. Birinci safhadaki 7 safha 4 teslimin muhtevası içinde birinci safha mürşidin rolü nedir? Mürşidin rolü Allah'a davettir. Davete muhatap olan kişi daveti kabul ederse o zaman hidayete adım atar. İkinci safha 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ruhu ucundan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük de Allah'a ulaşır, ermiş evliya olur. Ve daha sonraki 7 sahih hidayetin 7'si de mürşide tabiyette gerçekleşir. Ama ahiret ve dünya saadeti açısından olaya baktığımız zaman ahiret saadetine ulaşmak cennetin anahtarı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Ama kişi kalpten ulaşmayı dilemezse mürşide tabi olursa kurtuluşa erer mi? Hayır. Bu işin anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Muhterem Efendimiz, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Kurtuluş kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Mürşide tabi olmak da bu işin ikinci safhasında. İkinci safha kurtuluş ve ruhun Allah'a teslimi üçüncü safha. Fizikun Allah'a teslimi dördüncü safha. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha. İhlas 6. safha ve iradenin teslimi 7. safha ve 4 teslim sahabenin yaşadığı gibi Kur'an'ın bütününe tabi olarak, Kur'an'ın bütününü öğrenerek, yaşayarak ve de başkasına öğretmek suretiyle en üst seviyede kişi insan-ı kamil olur. Allah razı olsun. Bir başka sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun, mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlul Kavuk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefs ve afetleri. Birinci sual, nefs nedir? Afetleri neyi ifade eder? Yaratılışa baktığımız zaman Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı insan üç vücut serbest irade ile aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık. İşte ekranda görüyoruz. Zahiri aleme ait olan bir fizik bedenimiz var. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Nahl suresinin yanılmıyorsam 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz insanı bir damla sudan yarattık veya başka bir ayet değildi. 6. ayete bakarsak veya Yasin suresinin ilgili ayetinin biz insanı bir damla sudan yarattık. O bize hasım kesildi, düşman kesildi. Yasin suresinin 4. suresinin 4. ayet-i kerimesi. Lekad halaknal insan min nutfetin feiza huve hasimun mubin. Yine Yasin suresinin 77. ayet-i kerimesiymiş. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor? Biz insanı bir nütfeden, bir damla sudan yarattık. Böyle olmasına rağmen o apaçık bize hasım, düşman kesildi. İşte bu düşmanlık nefsimizin 19 afetinden kaynaklanıyor. Allah-u Teala Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde lakat halaknel insan, insani bizi fiyasayı takvim, biz insanı ahsani takvime ulaşabilecek standartlarda yarattık. Sonra onu esfere safine reddettik. Ama amenül ıslah edici amel işleyenler, onlar nefsleri ahsan olanlardır. Lellezine amenü ve amilü salihati. İşte amin ve amin salihat sonsuz ecrin sahipleri, muhlisler, ihlasa ulaşanlar, onlar ahsene ulaşanlardır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha, biz insani bir nefse dizayn ettik. فَأَلْهَمَا فُجُورَ وَتَقْوَهَا. O nefse fücuru ve takva ilham eden nefs iki yönlü bir varlık. Takva sahibi de olabilir. Yapısındaki afetlerle fücurdan da beslenebilir. İki tane kapısı var. Takva kapısı, fücur kapısı. Takva kapısı Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesinin kapısıdır. Fücur kapısı Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesine ait bir kapı. Başlangıçta herkesin nefsinde fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı. Ama yaratılışta Allah-u Teala kalü bela günler nefsimizden yemin almış. Ve bu dünya hayatında bu yeminini yerine getirenler, onlar yedi kademede nefs tezkesini yapanlardır. Nefsimiz
Hepimiz çok iyi tanıyoruz. Hangi rüyamızı hatırlasak, işte o rüyada vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de nefs olarak geçer. Nefsimiz mutsuzluğumuzun yegane merkezidir. Nefs öyle bir varlıktır ki mütevasında sadece afetler vardır. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak edilen fiilleri işlemek üzere dizayn edilmiştir. Nefs devamlı şeytanla işgüdedir. Görevimiz nefsimizin bütün afetlerden kurtarmaktır. Eğer o nefsimizi kontrol altına almazsak gideceğimiz yer kesin cehennemdir. İkinci sual, nefsimizin karanlıklarından nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki nefs tezkiyesiyle, zikirle. Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesi Elem tere illellezine yüzekkün enfusekum. Kendi nefslerini temize çıkaranları tezkiye ettiklerini söyleyeni görmedin mi? Hayır. Ancak Allah dilediğin kişinin

biz şeytanın adımlarına tabi oluyoruz. İşte Allah-u Teala uyarıyor, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Hangi afete uyarsak, Allah'ın bir emrini yerine getirmesek, yasak olan fiil işlersek, o afetin muhtevası içine giriyoruz. Ama Allah-u Teala وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ اَحَدٍ اَبَدًا. Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah'ın fazlı ve rahmeti, yani zikir, kalbinize ulaşmazsa zikrin, Allah'tan bize ulaştırdığı rahmet ve fazıl kalbimize girmese hiçbirimizin nefsi tezkiye olmaz. İşte fazlın ve rahmetin kalbimize girebilmesi her şeyden evvel kalben ulaşmayı dilememiz gerekir Zümer 17'ye göre. Ve Nahl 9'a göre de Allah-u Teala'nın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. Bakara 45-46'ya göre. O zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğumuz zaman 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibiyiz. Başlangıçta nefsimiz mutlak olarak şeytanın kuludur. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren her şey adım adım değişmeye başlar. Çünkü Allah bizi koruma altına almıştır. Nefsimizin kalbinde, esnafın nefsin kalbinde 7 tane işlemin gerçekleşmesine bağlıdır. 7 kalp şartına bağlıdır. Nefsimizi tezkiye edecek olan, tasfiye edecek olan sistem, zikir sistemidir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. İşte 7 ayet-i kerimede hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah-u Teala ayetlerde açıklıyor. Mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesi mürşit vesiledir. Bakara 129, o sizin nefsinizi tezkiye eder dediği mürşittir. Bakara 151, o nefsinizi tezkiye eder. Mürşittir. Alimen 164, mürşit. Nisa 49, Necm 32, Cuma 2, bütün bunlar mürşidin mutlaka nefs tezkiyesini yapacağını beyan ediyor Allah-u Teala. Allah nefsi tezkiye eder. Allah'ın başımızın üzerine gönderdiği devrin imamın ruhu sebebiyle Allah nefsi tezkiye eder. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın kalbimize ulaştırdığı rahmet, fazıl, selavat sebebiyle. Ama devrin imamı da tezkiye eder. Devrin imamı talebi olmadan günahlar sevaba çevrilmez. Devrin imamının talebi olmadan kalbe iman yazılmaz. Daha doğrusu ruh vücuttan ayrılmaz. Ruhu gönderen Allah'tır. Kalbimize imanı yazan Allah'tır. Ama devrin imamı tabi olmadıkça ruh vücuttan ayrılmıyor. Sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Talep olmadan günahlar sevaba çevrilmiyor. Üçüncü sual, nefsteki afetler tamamen yok olursa ne olur? Nefsteki afetler tamamen yok olursa kişi kalbi İbnü'l-Elbab'ta 7 kademe, İhlas'ta 7 kademe daha 14 kademede müzeyyen olur. Ve Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor bize. Allah'ın Resulü içinizde o size uysaydı, lanittim lakin size imanı sevdirdi, küfrü fıskı isyanı size keri gösterdi, kalbinizi onunla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Musulluğumuzu arkasında evvela şeytan vardır. Sonra da nefsimiz, yani nefsimizdeki afetler vardır. Allah'ın emri odur ki nefsimiz ruh hüviyetine bürünsün, bütün afetleri yok olsun ve ruhun bütün hasletleriyle bezensin, süslensin. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle tezin olsun. Bu İslam olmaktır, Allah'a teslim olmaktır. O zaman cennet ve cennet dünya saadetinin bütününe sahip oluruz. Muhteşem bir mutluluğun içinde yaşarız. Hadis-i şerifte Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Gerçekten de ihlasa ulaşmak üç cephede sulh ve sükunun sağlandığı bir noktadır. Artık

0: afetler yok. Nefse ruh arasında kavga bitmiş. Ruhta 19 tane haset, nefste de 19 tane fazilet var. Şeytan faziletlere tesir edemiyor. Şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Afetler kalbimizde yok, faziletler olduğu için başka insanların nefsani davranışları bize negatif görünmez ve onlara karşı nefste afetler olmadığı için negatif bir davranış sergilenmez. Başka insanlarla olan kavgamız da sona erer. Allah'la ilişkilerimizi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen, sürf ve sükuna ulaşan, dünya için can saadetinin sahibi olan bir noktaya ulaşıyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huzursuzluğu, mutsuzluğu nefsimizin yüzünden yaşadığımızı açıklıyor. Ve nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Dua etmek, kalbini temiz tutmak, kul hakkı yememek, hırsızlık yapmamak.
3: Yaratıldığımızın gayesini bilmek ve inanmak.
2: Dedikodu yapmamak, kimsenin günahını almamak. Bence İslam'ın asıl şartları bunlar olmalı.
4: Dua ve kendini terbiye etme, nefsini terbiye etme.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Namazımız başta.
1: Ruhumuz ulaşır mı ölmeden önce?
3: Ruhumuz öldükten sonra huzur-u mahşerde buluşacak.
1: Allah-u Teala ruhun emanet olarak vermiş biliyorsunuz. O ruhu ölmeden önce bizden istiyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Hayır. Hayır.
1: Böyle... Ne demek ister misiniz şu an?
2: O kadar erdemli ve o kadar olgun değilim. Ona olmama daha zaman var diye düşünüyorum. O bir edepsiz, terbiyesiz diye düşünüyorum.
4: Allah'ım ben sana ölmeden önce ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum.
1: Ne hissediyorsunuz böyle bir dua yaptığınızda?
4: Vallahi arınmış, tertemiz, samimiyet ve içtenlikle edilen duayla Allah-u Teala bizi boş çevirmiyor.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda o kadar erdemli ve olgun değilim. O bir edepsizlik, terbiyesizlik diye düşünüyorum dedi. Manevi dualarımızda büyük hedefler koymak adaba uygun değil mi? Tam tersi, o Rab'tır, talep ettiğimiz her şeyi vermeye kadirdir. Yeter ki biz Allah'tan talep ederim. Allah-u Teala Tövbe 126'da senede bir iki kere onları imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Bunlar seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala seçiyor. Her devirde insanların %90'dan fazlası Allah tarafından seçiliyor. Ve seçilenleri de Allah-u Teala imtihan ediyor ki Allah'a ulaşmayı dilesinler ama Tövbe 126'da bu gerçekleşmiyor. Fakat Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz diye tövbe edip zikre başlayanlar var. Seçilip tövbe edip zikre başlamayanlar Tövbe 126'da, seçilip tövbe ederek zikre başlayanlar Bakara 156'da Allah'a Teala açıklıyor. Kim olursak olalım bir hayrı yaşadığımız zaman Allah Teala o hayra karşılık 1-10 sevap veriyor. Ama seyyiat daima birebir. Ve Allah bizden hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor. Allah'tan ne istersek isteyelim bize onu verecektir. Ama layık olmadığımız bir şey istiyorsak o zaman Allah Teala'nın liyakat kanunu işleyeceği için evvela bizi o liyakat noktasına ulaştırır. Daha sonra onun geri olan mükafatı, müjdeyi bize verir. O noktaya ulaşmak için imtihanlardan geçiyoruz. Bilin ki Allah'ın yardımı biz başarmak istediğimiz sürece hep bizimle beraberdir. Allah-u Teala bizden zor bir şey istemiyor. Allah-u Teala'nın ölçüleri son derece basit ve kolay. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ben bizi kendime ulaştıracağım. Yani sizi kendime ulaştıracağım diye Allah'ın garantisi var Şura 13'te. Allahu yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi ileyhi men yunib. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz mahlukuz. Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeler var, görevler var. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ama bunun nefs esyesine bağlı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırmıyor. Zikir yapmadan da Allah'ın katından rahmet, fazıl, selavat kalbimize girmiyor, nefs tezkiyesi olmuyor. Öyle olunca ruh Allah'ın zatına ulaşmıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi mutlaka fizik vücudun ve nefsin kendisine ait o görevleri yapmasına bağlı. İşte ruh Allah'ın bizde bir emaneti ve Allah Teala bu emaneti fizik vücut ve nefs yüklenmiş. Biz zikri yapacağız. Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl, selavat kalbimize girecek ve böylece adım adım nefsimizin tezkiye olmasıyla evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra diğer hedeflere bir bir ulaşmak. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala nefsimizdeki afetleri kontrol altına almak, disipline etmek için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Işık, yol, daha bunlardan daha ötesi var mı?
1: Hayatımızı güzelleştiriyor.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
3: Ben mürşid meselesinde biraz sakıncalı görüyorum meseleyi. Ehil mürşidler tamam. Mürşid ilk önce Kur'an, ilk önce peygamber, ondan sonra ehli beytler.
2: Kur'an en güzel rehber. Kur'an'dan başka rehber var mı?
1: Kur'an-ı Kerim'de mürşidin farz olduğunu söylüyor.
2: Mürşidin farz olduğunu söylüyor. E tamam, Kur'an okuyun diyor zaten. O da mürşid Kur'an değil mi?
4: Açıkçası benim bu dünyadaki mürşidim Peygamber Efendimiz.
1: Bugün de Allah dostları var. Onlardan birini bulmak, onların sohbetinde bulunmak istemez miydin?
3: Ben daima takip ediyorum ama sakıncalı piyade gördüklerim var. Allah dostu gibi gözüküyorlar. Onu ayırt edecek sünnet ehli insanlar lazım.
1: Nasıl buluruz biz Allah dostlarını, mürşitleri?
2: Aramaya gerek yok. Hepsi etrafımızda. Etrafımızda. İyilerle kötüleri ayırt edebiliyorsak eğer, o yakın yani bize.
1: Onu Allah-u Teala hacet namazı kılıp kendisine sormamızı farz kılma.
2: 4 rekat namaz kılmamı. Bugün deneyeceğim o 4 rekat namazı.
4: E tabii ki bulmak isterim. Hacet namazı. Tamam, ona niyet kılacağım.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben daima takip ediyorum ama sakıncalı gördüklerim var. Onu hayret edecek sünnet ehli insanlar lazım. Sünnet ehli olmak ne demektir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarafından usul haline getirilmiş olan veya Allah'ın ona emir vererek ona bir neyi farz kıldığı hususları bizlerin de yerine getirmesi uygun olan davranış biçimleridir. Onların da hayati önem taşıyanları zaman içerisinde ne yazık ki yok olmuş, nerede insanları kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan sünnetler kalmışsa bugün de devam ediyor. Herkes onları yaptıkları için sünnete tabi olduklarını söylüyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O Allah'ın, o emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sünnetine baktığımızda İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler de o gariplere ey Allah Resulü. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah edenler. Ortadan kaldırılan sünnetimi de yeniden ihya edenler. İşte sizler bugün nasıl sünnetime sarılıyorsanız onlar da öylece sarılacak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden daima çoktur. Şimdi sadece geride İslam'ın 5 şartı bırakılmış ve insanlar ne yazık ki sünnet olarak İslam'ın 5 şartı olarak değerlendiriyorlar. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman 5 vakit namaz farz ama Resulullah'ın sünnetiyle birlikte 7 vakit namaz kılmamız lazım. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Yine Resulullah'ın sünnetinde bütün sahabe nefs tezkiyesini gerçekleştirdiler. Allah'a ulaşmayı dilediler, müşriklerine tabi oldular. Resulullah'a ve hepsi de nefs tezkiyesini gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Resulullah'ın tatbikatında ruhun, sahabenin ruhunu teslim ettiğini görüyoruz bugün. İnsanlar ruh tesliminden bahsettiğimiz zaman o da nereden çıktı diyor. Sahabenin hepsi fizik vücut teslimiyle yapmışlar. Alimler 20. Resulullah'ın sünnetinde bu da var. Ama bugün yerinde yerler esiyor. Resulullah'ın tatbikatında nefsin teslimi var. Bugün yok. İhlasa ulaşmak var. Bugün yok. İradenin teslimi var. Bugün yok. Geride ne kalmış? İslam'ın 5 şartı saç, sakal, kılık, kıyafet vesaire. Yunus bu hakikati bildiği için ne diyor? Dervişlik olsaydı taç ile ırka biz de alırdık 30'a 40'a. Ne yazık ki 30'a 40'a dervişliği satın alanlar var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Başkalarına yardımcı olmak isterken onların nefsine hizmet edip etmediğimizi nasıl ayırt edebiliriz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Esselamu rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkanların yardımcı olmak isterken onların nefsine hizmet edip etmediğimizi nasıl hayal edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, ruhun 19 tane hasreti var. Ruhun 19 tane hasretinin istikametinde başkalarına yardım etmeliyiz. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür vesaire. Ama onların nefsine hizmet etmemeliyiz. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. Şimdi Allah Teala bunu buyuruyor. Ruhun talebi istikametinde yardım edin, nefsin talebi istikametinde yardım etme. Herkese yardım edin, herkesi mutlu etmeye çalışın ama bir şartta, Allah'ın emrettiği istikamette olmak şartıyla. Ne zaman başkalarının nefsinin afetleri istikametinde onları memnun etmeye çalışırsanız bu başkalarına hizmet değildir. Onlara zulümdür. Kendinize de zulümdür. Örneğin birisi kumar oynamak istiyor. Siz onu kumarhaneye götürüyorsunuz. Bu bir hizmet değil. Ama siz bundan bir şey kazanamazsınız. Başkalarının nefsine hizmet ettiğiniz her olayda Allah'ın size verdiği imkanı yanlış istikamette kullanıyorsunuz demektir. Hizmetin ruhunda başkasının ruhuna hitap etmek vardır. Evet. Yani herkesi Allah'a davet etmek, herkesin hacet namazıyla müşriklerine tabi olmasını sağlamak vesaire. Öyleyse nefsin istikametinde değil, nefsin afetleri istikametinde değil, ruhun talepleri istikametinde yardım etmeliyiz. Eğer nefsin afetlerini biliyorsak, o zaman kardeşim ifade ettiği gibi, başkalarına yardımcı olmak isterken onların nefsine hizmet edip etmediğimizi, nefsin afetleri istikametinde hizmet etmeyeceksin, ruhun hasretleri istikametinin nefse hizmet ettiğiniz zaman Allah'a hizmet yapmış, insanları mutlu etmiş olursunuz inşallah. Allah razı olsun. Bir videomuzda, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsteki karanlıkları yok etmemizi sağlayan en önemli ibadet, zikir ibadeti. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Ruhu ferahlatmak, ruhu rahatlatmak. Ferahlayınca zaten mutluluyorsunuz. İçinize huzur doluyor.
4: Yapraklar, ağaçtaki yapraklar nasıl dökülüyor, o günahlarımız da birer birer dökülüyor. Onun için ben bir ortam hazırlıyorum. Manevi bir ortam. O ortamda Allah'la baş başa kalmak, onu zikretmek, onu anmak, onu övmek çok hoşuma gidiyor ve beni çok rahatlatıyor. Evet, evet.
3: Çok büyük faydaları var. Ruhen rahatlama var. Allah'a yaklaşma, yalvarma var. Geriye baktığımız zaman günahları terk etme var. Ve kendi kendimizi yetiştirme var. İnşallah onlardan eylesin Rabbim bizleri.
1: Sürekli zikir yapıp nefsindeki afetleri, karanlıkları temizlemiş bir insan mutsuz olabilir mi?
2: Olay olamaz diye düşünüyorum. Ama yapıyormuş gibi olup çok mutsuz da gördüm.
4: Olamaz.
3: Mümkün değil ama imtihan sorunudur. Demek ki ne kalp gözünde biraz açıklık olmamıştır. Kalp gözünde açıklık olmayınca olabilir.
2: Kendinizi cennette gibi hissetmek istiyorsanız bir zavallı bir insana yardım edin. O size en büyük mutluluk zaten. Onu da Allah yaratıyor. Ama aynı şartlarda yaratmadığı için, aynı şartlarda olamadığımız için ona yardımcı olmak, şartlarından yararlandırmak diyorum ben buna. Bu da bir çok büyük bir huzur ve mutluluk.
0: Biz abimiz zikrin faydası konusunda ağaçtaki yaprakla nasıl dökülse günahlarımız da birer bire dökülüyor dedi. Zikir yaptıkça günahlarımız da eksilecek midir? Hayır. Her zaman Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. Terazide bir tarafta günahlar var, diğer tarafta sevaplar var. Biz zikir yaptıkça 1'e 700 kazanıyorsak ve o süre içerisinde günah işlemiyorsak otomatikmen bizim günahlarımız azalıyor, az oluyor ama sevaplarımız çoğalıyor. Ama günahlar silinmiyor. Amel defterimize hep kayıtlı. Enfal 29 Allah Teala Ya eyyühellezine aminu tettekullaha yec'allekum furkanen ve yukafi'ankum seyyiatikum. Günahlarımızın miktarı kadar sevap kazanmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Yine bu kadar daha sevap kazanmak istiyorsak mürşidimize tabi olacağız. Birincisinde günahlarımız örtülüyor, ikincisine sevaba çevriliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve 12 tane insanla mürşide tabi olmak. Onun için Furkan 70'te Allah Teala şöyle buyuruyor. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Bu mürşidin de tövbeyi gerektiriyor. Ama bir de tövbe-i nasuh var. Nefs tasfiye olduğu zaman tövbe-i nasuhla tövbe ediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örter. Mürşidine ulaştığı zaman da sevaba çevirir. Hayatımızın başından mürşidimize ulaştığımız zamana kadar olan günahlar gene hayat filmimizde vardır ama pozitif dereceler olarak vardır. O noktada sıfır günahlıyız. O kişinin Allah'ın evliyası olduktan sonra da işlediği günahlar söz konusu. Çünkü hala nefsin kalbinde %49 karanlık var. Kişi zikir yaptıkça bu karanlıklar adım adım azalacak. Kişi ihlasa ve salaha ulaştıracaktır. Günahlarımız tekrar örtülecektir. Günahlar gene negatif taraftadır ama sıfır derecelidir. Görüntüde yoktur. Hayat filmimizde o görüntüleri Allah-u Teala örtüyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabbar Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimizin himmetiyle. Muhterem Hocam, izniniz olursa bir sual arz edecektim. Kendimiz ve başkaları hakkında zan afetimizin devreye girmemesi için ne yapmalıyız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimizin himmetiyle, hürmet ve hasretle mübarek gül kokan ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkaları hakkında zan afetimizin devreye girmemesi için ne yapmalıyız? Mücahit suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zannın bir kısmı size yasaklandı. Ya yollezine amin işteni bu kesire mine zani. Zannın çoğundan sakının. Ne ba'de zanne ismin. Günahtır. Öyleyse hüsnü zan var, suyu zan var. Bir hüsnü zan var, insanlar hakkında iyi şeyler düşünürüz. Bir de suyu zan var, insanlar hakkında kötü şeyler düşünürüz. Suyu zan, Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş. insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız derecet kaybedersiniz. Zan insanı büyük tehlikelere ulaştıran bir faktördür. Nefsin büyük afetlerden birisidir. İnsanlar kendi mantık dizaynları içerisinde çeşitli zanlara kapılırlar. Zanneden bir insan ilmi incelediği zaman zan biter. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zandan sakının çünkü zan sözün en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. O zaman zandan kurtulmak istiyorsak Kur'an ayetlerini öğrenmemiz lazım. Zanla konuşmak istemiyorsak Kur'an ayetleriyle sohbet yapmamız, hakkı konuşmamız lazım. Bilmiyorsak susmamız lazım. Yani zan, başkası hakkındaki suizan bize derecat kaybettiriyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazen zikir yapmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyoruz. İrademizi de kullanıyoruz, kullanmıyoruz. Çıkmazdan kurtulmak için ne yapmalıyız? Bu çıkmazdan kurtulmak için hemen bir abdest alıp başını secdeye koyarak Allah'a yalvarmasınız. Ya Rabbim bana zikir, daimi zikri emrediyorsun. Ama şu anda yapmak istiyorum fakat takatim yok. Bu gücü sen bana ver ya Rabbim. Bana zikri sevdir. Beni zikre, zikir istikametinde güç kuvvet ver. Yani her zaman her problemin çözümü Allah'ta. Allah'a sığınacağız, Allah'tan talep edeceğiz, Allah'a yalvaracağız inşallah. Niğde'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın insanın cüz'i iradesine değer verdiğini biliyoruz. Karar vereceğimiz bir konuda irşat makamına sorarak hareket etmek bize neler kazandırır? Sevgili kardeşlerim, itaat teslimiyettir. Din de Allah ve Resulüne itaatin bütününü oluşturuyor. Allah'ın nimet verdiklerine baktığımız zaman İsa 69'da Men yutur Resul'e yuturullah ve Resul'ehu fe ulâke me'allezine Allah ve Resulüne itaat edenler onlar Allah'ın nimet verdikleri nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Öyleyse beraber olanlar emri sorup ona itaat edenlerdir. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun buyuruyor. O halde takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun olayı kesinlikle karar vereceğimiz zaman irşat makamına sorup aldığımız emri veya kararı itaat ederek teslimiyetimizi gerçekleştirmek asıldır. Zaten itaatin kendisi bir teslimiyettir. Hangi konuda sorar yerine getirirseniz o konuda teslim olmuş olursunuz. Dinimizin de adı İslam. İslam Allah'a teslim olmaktır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam namaz kılarken ve Kur'an-ı Kerim tilavet ederken Allah'ın lafzını veyahut da Rabbimizin başka isimlerinin söylenmesinde o an için rahmet ve fazıl ruh nurları kalbimize giriyor mu? Zikir yaptığınız her noktada giriyor ama Allah ismi tekrar ettiğiniz an rahmet, fazıl ve selavat üç nur bizden geliyor. Fakat Allah'ın başka bir ismini söylediğiniz an sadece o alan içerisindeki afeti azaltmış, fazileti çoğaltmış olursunuz. Mesela as-sabur. Şimdi o slaytımızı gösterecek olursak bakalım hangi sonuca ulaşıyoruz. Afetleri azaltan bir slaytımız var zikirle birlikte. Ona baktığımız zaman evet şu anda görüyoruz. Sabır dedim. Sabrın başlangıç değeri sabırsızlık afeti 5. Sabır hasreti 15. Ama diyelim ki nedir? İptilalar ve faziletler. Faziletler 2, iptilalar 18. Kötü alışkanlıklarınız var ve siz azaltmak istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Bunlarla ilgili esmaları çekmeniz lazım. Esmalar çekildiği zaman sadece bu iptilalar noktasında faziletler artar ve iptilalar azalır. Ama diğerine tesir etmez. Fakat Allah ismini tekrar ettiğiniz an bu afetlerin hepsinde 19'unda azalma, faziletlerde çoğalma oluyor. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, pozitif düşünce ve duygular ruh kaynaklı, negatif düşünce ve duygular nefs kaynaklıdır. Düşüncesi doğru mudur? Açıklayabilir misiniz? Hayır, nefsin de kalbinde faziletler biriktikçe o da ruh gibi doğru düşünmenin sahibi olur. O zaman negatif düşünce nefsin afetlerinden kaynaklanıyor, şeytandan kaynaklanıyor. Pozitif düşünce de ruhun hasretlerinden ve nefsin kalbine yerleşmiş olan faziletlerden de kaynaklanıyor. Faziletlerin de bir negatif düşünce içerisine bizi sokması mümkün değil. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nasihat etmekle emri bil maruf arasında farklılıklar nelerdir? Her ikisinin özelliklerini anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşim, emri bil maruf neyen münker? 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerin görevidir. Ama bu noktaya gelmeyen kişi İrfanla hakkı tavsiye edebilir. Öyle olunca nasihat edebilir başkasına hangi istikamette? Allah'a ulaşmayı dileme mürşide tabiat istikametinde. Nasihatte Allah Resulü herkese aklı üstüne hitap ediniz. Aklı olmayan dini yok. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali Allah'a yönelmek neden Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına gelir? Açıklar mısınız? Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye bakalım beraberce. O zaman 7 ayet-i kerimede enap münip yünip. Şimdi bu 7 ayet-i kerimeden bir tanesi Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar ki tağutta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşat yolu, gay yolu birbirinden kesin bir şekilde ayrılmış. Arada 180 derece fark var. Eğer başlangıçta herkes tağutun kulu ise ve enab olduğu zaman Allah'a yöneliyorsa o zaman ne olmuş oluyor? Şeytana kurulmaktan kurtuluyor, Allah'a ulaşıyor. Allah'a yönelen ilk etapta Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen, teslim olması gereken ruhtur. Yine tekrar yani irşat yoluyla gay yolu arasında 180 derece fark var. Rahat 20'de de başlangıçta herkes delalette ama Allah'a yönelenler hidayet üzere oluyor. Muhakkak Allah dilediği kimseyi delalette bırakır. Zaten delaletteydiler. Ama ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır. O zaman bu iki ayet-i kerime Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu neticesine ulaşıyoruz. Yine Şura 13 Allah dileğini seçer ama seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onlar Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rum 31'de keza öyle, Lokman 13'de keza öyle. Bütün bu ayetler bize Allah'a yönelmenin ilk teslim olan ruhun teslimi Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiğini. Daha sonra Allah'a yönelmenin fizik vücut teslimi manasına geldiğini. Daha sonra nefsin teslimi manasına geldiğini. Yani mutlak surette sırat-ı müstakim üzerinden teslimlerimizi bir bir Allah yolunda gerçekleştiririz. İkinci suali gece uykumuzda zikrimizin devam ettiğini nasıl anlarız? Daimi zikirde yer katlarına ve ana dergahı görmemiz mutlaka gerekli midir? Evet, daimi zikirde yer katlarını, ana dergahı görmeniz gerekli. Zaten daimi zikrin, yani yerin melekütünün Allah'ın size göstermesi bu manaya geliyor. Göklerin melekütünün de göstermesi de yedi kat gökleri size göstermesi manasına geliyor. Nasıl anlarız? Kulağınızdaki o Allah sesinin işaretinden anlarsınız daimi zikre ulaştığınızı. Kulak daimi zikrin alameti farikasıdır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Can Efendimiz Bahaneler Samimiyetimiz ve İdrak Seviyesi isimli kaset sohbetinde ne zaman sizin talebiniz Allah'ın muradını aşarsa o zaman sizin talebiniz yerine getirilecektir. Ne zaman sizin talebiniz Allah'ın muradını aşarsa o zaman sizin talebiniz yerine getirilecektir. Önemli olan sizin talebinizdir buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve mükafat kanunu. Ne diyelim? Diyelim ki daha Allah Teala Bakara 269'da yutul hikmete men yeşav ve men yutul hikmete fakat utiye hayrin kesire ve ma yezekker illa ulul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet vermişse ona çok büyük hayır vermiştir. Hikmetin verildiği kişi o liyakatin sahibi olan kişidir. O zaman hikmeti Allah Teala kime verir? Muhlis talebinde bulunan kullara verir. Çünkü muhlis bundan sonraki Allah'tan istememiz gereken taleptir. İşte ne zaman sizin talebiniz Allah'ın muradını aşarsa, yani siz Allah'tan hikmet talebinde, daimi zikir talebinde bulunuyorsunuz, ihlas talebinde bulunuyorsunuz, o zaman sizin talebiniz ul-elbab seviyesini aşmış durumda, o zaman Allah Teala size ul-elbab, yani Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksanız onu Allah Teala size verir Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
7: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğimiz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansının birisinde tekrar Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Anneler, babalar, çocuklar, tüm insanlar, cehennem ateşinden kurtulmanın bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala her devirde Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her devirde bütün zaman parçalarında Allah'la insan arasında Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler nezirdirler. Son şeriat kitabının sahibi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz nezir olduğunu Allah Teala Rad Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Kafirler ona bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın. İnnemâ ente münzirün. Sen sadece bir uyarıcısın. Bütün kavimler için bir hidayetçi zamanın her parçasında bütün kavimlerde vardır. Öyleyse bütün zaman parçalarında bütün kavimler için hidayetçi En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde de dile getiriliyor. وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyen, ıslah edici amellere başlayanlar için bir müjdecidirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kere daha sayacak olursak Adem Aleyhisselam tıpkı Resulullah'a Allah'ın buyurduğu gibi sen bir nezirsin. Bir uyarıcıydı. Nuh Aleyhisselam bir uyarıcı. İbrahim Aleyhisselam bir uyarıcı. Salih Aleyhisselam bir uyarıcı. Salih Aleyhisselam bir uyarıcı. İbrahim Aleyhisselam bir uyarıcı. Musa Aleyhisselam bir uyarıcı. Davud Aleyhisselam bir uyarıcı. İsa Aleyhisselam bir uyarıcı. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir uyarıcıdır. Bir nezirdir. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde bütün Resuller de tıpkı En'am 48'de zikredildiği gibi müjdecidirler ve uyarıcıdırlar. İşte Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle emrediyor. وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ En yakının olan aşiretini uyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesini Safa tepesine davet etti ve şöyle hitap etti. Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar da hiç düşünmeden evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik dediler. Oraya gelmiş bulunan herkesten bila istisna bu tasdiki alan Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara şu ilahi hakikati bildirdi. O halde ben şimdi sizi önünüzde şiddetli bir azap, cehennem azabı günü bulunduğunu Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Evet, demek ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler o azaba, cehenneme gireceklerdir. Ama dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dileyenler onlar da kurtuluşa ulaşacaklardır. Allah'ın Resulü bunu haber veriyor. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler, size karşı benim halim düşmanı gören
ve ailesine zarar vereceğinden korkarak vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Buhari'den naklediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sebeple bütün insanlar için şöyle genel hükmü vaaz ediyor. Mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Bu halde anneler, babalar, çocuklar ve tüm insanların cehennem azabından kendini kurtarmaları sadece bir dilektir. Bu dilek o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin delalette kalacağını ve gideceği yerin cehennem olduğunu buyuruyor. Kimdir acaba Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Bak Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Ve dünya hayatını dileyenler, 7 ayet-i kerimede, kim bizden dünyayı isterse veririz, ama onların ahirette nasibi yok, gidecekleri yer cehennem. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse dikkat edin, Allah Resulü ne yapıyor? Diyor ki ölmeden evvel ölün. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Sadece bir dilek. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhunun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah Resulü Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, ölümle mutlaka ruhu Allah'a ulaşacak olanlardır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, şirk koşarak mülaki olmaktır. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar, ki herkes için geçerli, onlar cehennem azabından kendilerini kurtaramazlar. Cehennem ateşinden kendisini kurtarabilenler, onlar dünya hayatını yaşarken kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlak surette kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ve bakın, Allah Resulü bu konuda ne buyuruyor? Şuara 214'e tabi olarak. Ey Kureyş topluluğu, kendinizi ateşten koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü benim size hesap gününde ne bir faydam dokunabilir ne de bir zararım. Ey Abdülmenap oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü benim size ne kadar ne bir faydam ne de bir zarar verebilecek gücüm vardır. Ey Kusey oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Size fayda ve zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Zira size ne fayda ne zarar verebilecek gücüm vardır. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Kalben Allah'a ulaşmayı dile. Sana da hesap gününde bir fayda ve zarar verebilecek imkanım yoktur. Senin için yalnızca bir akrabalık bağım var. Dünyada yaşadığım sürece onun gereklerini yapacağım. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki A'dan Z'ye kadar Allah Teala bütün ayetlerde bize ne söylüyor? Bizi uyarıyor. Duyduk duymadık demeyin.
kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi bugünkü konferansımızın konusunun başlığı neydi? Anneler, babalar, çocuklar, tüm insanlar. Cehennem ateşinden kurtulmanın bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Şimdi insanın yaratılışına bakalım. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, evlatların yaratılışı, günümüzdeki insanların yaratılışında Allah-u Teala bir değişme yok diyor. Herkesi hani fıtrat ile yaratıyor. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde La tebdile halkillahi. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Nasıl insanların yaratılmasında bir değişiklik yoksa, Adem babamız üç vücut serbest irade aklın kumandasında yaratılmışsa, evlatları öyle, Nuh Aleyhisselam öyle, İbrahim Aleyhisselam öyle, Musa Aleyhisselam öyle, bütün resimler öyle, bütün zaman parçalarında dünya hayatını yaşayan insanların hepsi üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşıyorlar. Fizik vücudumuz bu dünya alemine aittir. Hicr 26'da zikrediliyor. Nefsimiz berzah alemine aittir. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor. Ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde 9. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan herkes üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Burada fizik vücudumuz ayrı aleme aittir. Allah'a ulaşmaz. İstisna var mıdır? Vardır tabii. Miraç olayında Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in fizik vücuduna ruhu örtü oldu ve dıştaki vücut ruh, fizik vücut ve nefs ruhun içerisinde ve yokluğa geçti. Orada Allah'ın zatını ruhun baş gözüyle gördü. Ama bu bir istisna. Öyleyse hiç kimse fizik vücutla Allah'a ulaşamaz. Hiç kimse nefsle de Allah'a ulaşamaz. Nefsin de zemin kattan yukarıya çıkma söz konusu değil. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde 9. Ve Allah Teala bu ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Ruhun dünya hayatında ölmeden evvel sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması hidayettir. Ruhun hidayetidir. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasak olan fiilleri işlememektir. Nefsin hidayeti nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi 19 faziletin sahibi olmasıdır. İradenin hidayeti iradenin de A'dan Z'ye kadar Allah'ın emrine teslim olmasıdır. O halde görüyorsunuz ki sadece Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ruh bir emanettir. Allah Teala Ahzab 72'de "İnne eretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalel insanu innehu kana zalumen cehula." Başlangıç noktasında emanet olan ruhtur. Ruhta 19 tane haslet vardır. Ruhun bütün hasletleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de tamamen ruhun zıttıdır. Yapısında 19 tane hastalık var. Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadır. İnsanoğlunun iki tane düşmanı var. Bir tanesi şeytan, diğeri nefsimiz. Allah Teala herkesi kendisine kul olsun diye yarattı. Allah Teala herkesi kendisine dost olsun diye yarattı. Allah Teala herkesin sonsuz mutluluğa ulaşması için yarattı. Allah'ın insanlardan istediği tek şey insanların iki cihan saadetine ulaşmasıdır. Ama bu bedava bir olay değil, bir bedel gerektiriyor. Öyleyse bu dünyadaki yarıya mutluluk ve üç tane cennet sadece bir dileğinize bağlı. Sadece bir dilek. Bu dileğin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah istiyor. Ve Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille bu hidayeti açıklıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade eden 73 ayet-i kerime 19 tane fiil.
12 kere Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor. 73 ayet-i kerimenin neticesi, 19 fiilin neticesi, 12 farz emrin neticesi, size düşen kısmı sadece bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. İşte onun için Nevi'le Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki, ey Kureyş oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Tekavvün suresinin 6. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine aminu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve evlad-ı yuhanınızı yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. O zaman ey Kureyş oğulları kendinizi ateşten koruyun. Kendimizi ateşten korunmak bir dilektir. Bu dilek o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İşte hadis-i şerife bakalım beraberce. Net olarak göreceğiz. Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana, ulaşmayı dileyene mülaki olana cennet. Allah'a şirk koşarak ölümle Allah'a ulaşana cehennem. Öyleyse şöyle ki kesinleştirebiliriz. Kalben ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete, kalben ulaşmayı dilemeyenler mutlaka cehenneme gider. İşte Allah'ın Resulü o sebeple ey Kureyş oğulları kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Hesap gününde ne bir faydam dokunabilir size ne de bir zararım. Yani ne yapacaksanız bu dünya hayatında. Ey Abdülmenab oğulları kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Benim size kıyamet gününde ne bir fayda ne bir zararım olabilir. Ey Kusey oğulları kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Size bir fayda ve zararım verebilecek gücüm yok. Ey Abdülmenib oğulları kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size fayda ve zarar verebilecek gücüm yok. Ve ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru, kalben Allah'a ulaşmayı dile, hesap gününde fayda ve zarar verebilecek bir imkan.

Nasıl şuara 214'te bu emri aldığı zaman Allah Resulü Hazreti Ali'ye akrabayı Safa tepesinde yani Araf'ta topla yemek sırasında konuşma yaptığı zaman bunu söylüyor ki o sırada Ebu Cehil sen bizi bunun için mi topladın diye homurdanıp oradan ayrılıyor. Ama konunun ne kadar önemli olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu sözleriyle ifade ediyor. O halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin de mutlaka cennetle müjdeliyorum. Size karşı benim halim düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Düşman iblis. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan daha uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, bizi hayır ve ibadetlere götürüyor, kolaylaştırıyor. Ama ulaşmayı dilemeyenler, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. 7 tane ayeti kerimede Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bakın. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bakara 208. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak o sapaçık bir düşmandır. Bakara 168. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O sapaçık bir düşmandır. Enam 102. Şeytan adına tabi olmayan sapaçık bir düşmandır. İsrail 3, Nur 21, Yasin 60 ve Zuhruf 62. Sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerimede şeytanın bize apaçık bir düşman olduğunu. Öyleyse iblis bizim Allah'a ulaşmayı dilemememizi istiyor. Allah da bizim Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'ın bütün elçileri geliyorlar. Ne diyorlar? Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü her kim bu dünya hayatını yaşarken kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kendisini yakıtı insan ve taşlar olan cehennem ateşinden korumuş oluyor. Kalben ulaşmayı dilemek, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Belki Kur'an-ı Kerim'i okuyan anlayan derler ki hayır, kazandığımız pozitif derecede negatif derecede fazla ise cennete gideceğiz. Ama bu bir dilek değil. Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bizim kazandığımız pozitif derecelerin negatif derecede fazla olması ancak kitabın hükmü, Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlı. Kainat kadar günahı olan bir insan olsun. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Enfal 29'a göre Allah Teala hükmünü icra ediyor. Ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenu olanlar, takva sahibi olun. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin ki birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah size furkanlar verir ve bütün günahlarınızı örter. Yani kainat kadar günahınız olsun, Allah'ın o günahları örtmesi demek, o günah miktarı kadar Allah'ın ona sevap vermesi demektir. O zaman da günahları sıfır olan kişinin gideceği yer mutlak surette Allah'ın cennetidir. Ama tersini düşünelim, hayatı boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve devamlı ibadetler yapmış. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dilememiş. 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında çocuk olması hasebiyle onu devreden çıkartırsak, 65 yıl ibadet yapmış ve bu ibadetlerle derecatlar kazanmış. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimesi.

Allah Teala bu ayet-i kerimede ne diyor? En üst seviyede ibadet yaptıklarını sananlar var ya, onlar Allah'ın ayetlerini ve likallığa inkar ettikleri için amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilediğiniz an gideceğiniz yer cennet. Sevaplarınızın büyüklüğü ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. Ayetler net olarak bunu söylüyor. O zaman önemli olan Allah'ın kanunları, ayetler söz konusu. Ayetlere iman kalben ulaşmayı dileyenlerin sonucudur. Ne kadar Allah'ın peygamberi gelmişse, ne kadar Allah'ın resulleri gelmişse, ne kadar veli mürşit olmuşsa, ne kadar vekil mürşit olmuşsa, onların birincil görevi insanları yakıtı insan ve taşlardan olan cehennem azabına karşı uyarmak. Onun için herkes diyor ki, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz kesinlikle bu sizin için bir cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde ibadetiniz ne olursa olsun amelinizle kurtuluşa ulaşmanız mümkün değil. Kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Allah'ın rahmetini size ulaştıracak olan da sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler ve şeytanın ülkesinde hayatı yaşarlar. İşte 19 tane negatif özellik ve şeytanın ülkesinde hayatı yaşarlar. Ama siz tebliğe muhatap olup da Taha 123'e göre hidayet size tebliğ edildiği an, o zaman dilerseniz mutlak surette Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar ayetlerden gafiller, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, fitnededirler, sağır dizi ve kördürler, şeytanın kuru dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden ve hüsranda olan insanlardır. 19 tane negatif özellik. Ama hidayet tebliğine muhatap olduğu zaman kalben ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah Teala hepsini pozitife çeviriyor ve gideceği yer cennet olan birisi oluyor. Onun için öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip de cehenneme gidenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de onlar da kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler kalben ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine aldığı kişiler, Allah onların günahlarını örtüyor. Günah miktarı kadar sevap veriyor. Ama cennetlik amel işleyip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah onların ameli boşa gidiyor. Ameli boşa gidenler negatif dereceler sebebiyle gideceği yer cehennem oluyor. Onun için Allah'a ulaşmayı kalben dilemek günahların kefareti, dilememek amellerin boşa gitmesidir. Kalben ulaşmayı dileme günahların kefareti, amellerin sigortası. Kalben ulaşmayı dilememek amellerin boşa gitmesi ve o kişinin günahları sebebiyle gideceği yerin cehennem olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dilekten daha kolay bir şey var mı? Onun için Allah Resulü ne diyor? Yesuru ve la tuhassuru beşru ve la tenfiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bütün cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Mülk 8-9-10. Sizi buraya ulaşmakla uyaran nezir gelmedi mi? Onlar geldi derler. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik ve akleseydik, yani kalben ulaşmayı dileseydik, bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse cehennemliklerin hepsi dünya hayatını yaşarken hidayete muhatap oldukları zaman, tebliğe muhatap oldukları zaman kalben ulaşmayı dilemeyenlerdir.
halk arasında bir söz var. Nerede bir fakir görürseniz o Allah ve Resulü'nden kaçmıştır. Resulullah diyor ki fakir kimdir? Parası olmayan deyince hayır bilemediniz. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. İşte bu sebeple nerede bir fakir görürseniz kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan o Allah ve Resulü'nden kaçmıştır. Kaçtığı için de gittiği yer cehennemdir, şeytana yaklaşmıştır. Ama nerede bir zengin görürseniz, zengin kimdir? Zengin hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Yani kalben ulaşmayı dileyendir. O zaman siz de Allah'ın zengin ettiği cennetliklerden olmak istiyorsanız kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir kere daha bugünkü konferansımızı bu sözlerle tamamlamak istiyorum. Anneler, babalar, çocuklar ve tüm insanlar. Sizi Allah'a davet ediyoruz. Cehennem ateşinden kurtulmanın da bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Bu kadar konuşmadan sonra artık bilmiyoruz diyemezsiniz. Çünkü hem ayetlerle hem hadislerle bu dileği size anlattık. Allah'ın zatından üfürülen ruhun sahibisiniz. Ruh bir emanettir. Ve Allah Resulü ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ne yazık ki günümüzde İslam aleminde, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte evvela Yahudiler bu dileği unutmuşlar. 71 fırkayı ayırmışlar bir tanesi hariç. Sonra Hristiyanlar unutmuş bu dileği. 72 fırka, 70'i cehennem bir tanesi hariç. Sonra Müslümanlar bu dileği unutmuşlar. 73 fırka, 72'si cehennem bir tanesi hariç. İşte siz o cehennemliklerden olmak istemiyorsanız, fırkayı Naciye'nin içerisinde yer almak istiyorsanız, o zaman ne güne duruyorsunuz? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Cehennem ateşinden kurtulmanın bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Artık bilemiyoruz diyemezsiniz. Biliyorsunuz çünkü şu anda bu konferansla size açıklandı. Öyleyse siz bu dileğin sahibi olun. Kalpten ulaşmayı dileyin. Ve bu dileğin sahibi olanları Allah Teala garanti ediyor. Sözünde hurf yok. Katında söz değiştirilmez. Kaf 29. Allah'ın sözünde değişiklik yok. Ve mutlaka Allah sözünü yerine getirir. Hangi ayet gelince? Şura suresinin 13 ve Rahat 27. Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rahat 27. Allah dilediğini dirahte bırakır. Ona yönelen ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaştırmış gibi de mükafatlandırır. 3 tane cennet dünya saadetin yarısı. Öyleyse sevgili kardeşlerim şu an dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanı Allah'a davet ediyoruz. Duyduğuma değmeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde ne yazık ki sonsuz hayatı cehennemde geçirmeye kendinizi mahkum ediyorsunuz. Öyleyse bu açıklamalardan sonra kalpten ulaşmayı dilediyseniz mutlak surette Allah-u Teala 12 tane insanla sizin için Allah'ın tayin ettiği müşride ulaştıracaktır. Önünde tövbe edeceksiniz. Allah'a giden yol tövbe kapısından geçer. Allah Resulü tövbe sona ermedikçe seyri sülük ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça, ölüm gerçekleşmedikçe, can boğaza gelmedikçe de tövbe sona ermez. Tövbe için hazırsanız, siz de Allah'ın bir dostu ermiş evliyası olmak istiyorsanız hazırsanız söyleyeceğim kelimeler arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun bekirinin emirlerine İtaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Bütün güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının bir daha sonuna geldik.
Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi, Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine İtaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah, اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ Allah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette
herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bekil olmak, muhafız olmak. Birinci sual, vekalet ve muhafaza keyfiyeti nasıl başlar? Vekalet, hidayete erdirme sahipliği demektir. Nasıl avukatlar mahkemede hakim karşısında bir müdafaa sistemi içerisinde vekil olurlarsa, Allah'a insanların yakarışlarında, yalvarışlarında yardımcı olacak kişi de devrin imamıdır. O Allah'ın huzurunda İnsanların vekilidir. Vekaletin ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşir. Tabiyet ile birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kimin başının üzerinde muhafız olmuş da Allah Teala o kişilerin hafizun olduğunu buyuruyor. Muhafızın sahibi diyor. İşte Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve uzlibetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tu'adune li kulli evvabin hafiz. İşte size vaad olunan şey budur. Cennettir. Bütün evvab ruhu ulaşarak sığınmış, hafizin olanlar başların üzerinde devrin imamın ruhu ulaşmış olanlar için. Öyleyse kim hafizin olmuşsa, kim evvab olmuşsa, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Haza ma tu'adune li kulli evvabin hafiz. En'am suresinin 107. ayet-i kerimesinde acaba Rabbimiz ne buyuruyor? En'am suresinin 107. ayet-i kerimesine وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا. Eğer Allah dileseydi, onlar şirk koşmazlardı. مَا جَعَنَّاكَ عَلَيْمْ حَف۪يزًا. Seni onlar üzerine muhafız tayin etmedik. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Ve sen onların vekili de değilsin. İşte Allah dileseydi, Allah'ın dilemesi evvel Allah Teala Allah diliyor ve seçiyor. İnsanların %10'dan azı seçilmiyor. %90'dan fazlası seçiliyor. Bu seçilenlerden kim davete icabet ederse Allah Teala katından hidayetçiler, rasullerle göndermek suretiyle insanları Allah'a davet ediyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَاَقِيمُ الدِّينَ dini ikame edin وَلَا تَفَرَكُوا dinde fırkalara ayrılmayın كَبُورَ عَلَى الْمُشْرُك۪ينَ مَا تَدُوهُمْ اِلَيْ O müşriklere senin davetin ağır geldi. Herkes başlangıçta şirkte, o şirkte olanları Allah'ın Resulleri Allah'a davet ediyor ve senin davetin ağır geldi. Daveti kabul etmeyenler şirkte kalanlardır. İşte لَوْ شَاءَ اللّٰهُ Allah dileseydi مَا اَشْرَكُوا Allah'ın dilemesi, o kişinin dilemesinin akabinde kendisine ulaştırmayı dilemesidir. İşte Allahu yestevi ileyhi men yeşâ ve yâti ileyhi men yünib. Yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Onu şirkte bırakmıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, muhafaza altında olanlara kimsenin zarar veremeyeceği doğru mudur? Evet. Dört tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Muhafaza altında olanlara kimsenin zarar veremeyeceği doğru mudur? Dört tane ayet-i kerime. Birinci ayet-i kerime Bakara 102. İkinci ayet Maide 105. Üçüncü ayet evet. Mücadele 10. Dördüncü ayet Tekabün 11. Allah Teala burada ne buyuruyor? Muhafızın olan, hafızın olanlara Allah'ın izni olmadan onunla hiçbir şey kimseye zarar verebilecek değillerdi. Koruma kalkanı yani mürşidin devrin imamın ruhu. Maide 105 ey amen olan nefsiniz üzerindedir. Siz hidayetteyseniz delalette ki bir kimse size zarar veremez. Ve Tekabün 11 Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık verecek değildir. İşte kimsenin zarar vermeyeceği doğru mudur? Evet. Ne zaman? Kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yerleştiği an. Allah müsaade etmedikçe şeytanın büyüsü ve zulmani ilmi kimseye bir zarar veremez. Allah'ın müsaade etmediği nokta hidayet üzere olmak. Hidayet üzere olmanınsa birinci vasfı başın üzerinde devrin imamının ruhunun mutlaka yer almasıdır. Ne zaman devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine gelirse artık o kişi bir muhafız kazanmıştır, hafizun olmuştur. Nefs tezkiyesine başlamış ve delalette olanların vereceği zarardan insanları koruyan bir tek muhafız hüviyetine girmiştir. O kişiye hiçbir büyü, hiçbir cin saldırısı zarar veremez. Allah Teala'nın dizaynı bu şekilde gerçekleşiyor. O sebeple Ali İmran 139'da Ya eyyühellezine amenu ve la tehinu ve la tehsenu entum alevne en kuntum muminun. La tehinu ve la tehsenu entum alevne en kuntum muminun. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alır mı? Evet. Eğer kişi liyakatını korumasa, kendine düşeni yapmasa, o zaman alır. Allah-u Teala'nın dizaynında iki nevi insan var. Vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar. Birinci grup vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlarda ikinci grup. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o hiçbir zaman bir muhafızı, hiçbir zaman bir vekile sahip olmayacaktır. İşte En'am suresinin 107. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُ Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. O zaman bunlar şirkteler. Seni onların üzerine bir muhafız, seni onların üzerine bir vekil tayin etmedik. Kişinin, bir muhafızın, bir vekilin sahip olabilmesi, şirkten kurtulmasına, Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Vekalet, o kişi Allah yolunda olduğu sürece devam eder. Allah-u Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerindeki muhafızımızı geri almayız. Onu muhafızın dışında bırakmayız. İşte iki ayet-i kerime bize bu konuyu açıklıyor. Birincisi Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi. Rad 11'de Allah-u Teala ne buyuruyor? Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan, takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça, bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başların üzerinden almaz. Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman, artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Bir de Enfal suresinin 54. ayet-i kerimesi de bu konuyu dile getiriyor. Enfal 54'te Allah-u Teala onların Enfal 53 evet zalike bi ennallaha lem yeku mugayyiren nimeten en'amaha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim ve ma enallahu semiyun alim. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Yani onlar negatif istikamete değişmedikçe Allah-u Teala da başlarının üzerine gönderdiği devrin imamının ruhunu almaz. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelmişse o 7 nimetin sahibidir. Birinci nimet devrin imamının ruhunun başlarımızın üzerine gelip yerleşmesi. İkinci nimet kalbimize imanın yazılması. Üçüncü nimet günahların sevaba çevrilmesi. Dördüncü nimet ruhun vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşması. Beşinci nimet fizik vücudumuzun kul olmaya başlaması. Altıncı nimet nefs tezkiyesine başlamamız. Ve yedinci nimet iradenin güçlenmesi. Ayetleri Allah-u Teala açıkça böyle buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah herkesi koruması altına almak ister ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hiçbir zaman bir muhafıza, bir vekile sahip olamayacaktır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Benim aklıma namaz, Allah'ı zikretmek, dua, Allah'ın yolunda gitmek geliyor aklıma. Allah'a yolunda gittiğimizde Allah'a ulaşmışızdır demek ki.
3: Din, iman, inanç, saygı, sevgi, vicdan, başka bir şey olamaz.
4: Allah'a ulaşmak deyince ibadet etmek, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, o tarz şeyler aklımıza geliyor.
5: Allah'a ulaşmak Allah'ın kurallarına uymaktır, İslamiyet'i yaşamaktır.
6: Allah'ın bize emrettiği kulluk görevlerimizi yerine getirip de Muhammed Mustafa'nın da sünnetlerini yerine eda ettikten sonra biz Allah'a inşallah, yine Allah bilir de, inşallah ulaşmış oluruz yani.
1: Allah'a neyiniz ulaşır?
2: Temiz kalbimiz, niyetimiz, ruhumuz.
6: Dualarımız ulaşır, ibadetimiz ulaşır, yapılan hayırlar, hayır hasenet ulaşır.
1: Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçarmış. Sizce Allah'a yönelmeyen insanlar Allah'tan korkan insanlar mıdır?
3: Tabii ki. Allah'tan korkmayan tabii ki insan yani insan değildir bence. Gavur da olsa yani gayrimüslim de olsa hangi dine tapmış olursa olsun Allah'a inanmayan gavurdur. Müslüman değil yani insan da değildir.
0: Bir misafirimiz hangi din olursa olsun Allah'a inanmayan gavurdur, Müslüman değildir, insan da değildir dedi. İnsan olma vasfı Allah'a inanmakla mı başlar? Hayır. İnsan olma vasfı Allah'a ulaşmayı dilemekle ve öteye bir bir basamakları geçmekle gerçekleşir. Bakara 256'da Allah-u Teala La kerahe fiddin, dinde zorlama yok. Katte ben üçtüm yalgay. Başlangıç noktasında herkes negatif 19 özelliğin sahibidir. Ama Allah-u Teala katından Resuller, hidayetçiler gönderiyor. Ve o Resul hidayetçiler insanlara Allah'a davet ediyorlar. hidayeti tebliğ ediyorlar. İşte hidayet ne? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bu davet neticesinde Bakara 256'da kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onu Allah'tan kopması mümkün olmayan kurpa mürşidine ulaştırır. İki grup insan var. Diliyle iman edenler, Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Allah Teala kalplerine bakıyor. Hayır, siz mümin olmadınız. Kalbinizin içine iman girmedi. Demek ki amin olmak kalbe imanın girmesiyle gerçekleşir. Allah'la ilişkilerimizde Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve kalbe iman o şekilde yerleşir. Mürşide tabiyet Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'a aşık olmak ve en sonunda da Allah'a hayran olmak. İnsanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Allah'ı tanımak istiyorsanız yeriniz tasavvuftur. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah arda arda açar ve sizi yepyeni o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür. Bu tasavvuf dünyasıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Allah'a inanan insanlar bugün toplum insanların içinden %90'dan fazlasıdır. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye imanın sahibi olamaz. Kim Allah'a inanırsa o mümindir olayı, bu bir hürafedir. İnanmayan da kafirdir. Bunlar birer hürafe, birer bidattır. Tam tersi, kimin kalbine iman girmişse o mümindir. Kimin kalbine iman girmemişse o da kafirdir. İmanın kalbe girmesi ve imanın kalbe girmemesi. İşte Hücurat 14'te biz mümin olduk diyorlar. Hayır diyor Allah Teala, kalbinizin içine iman girmedi. Yunus da diyor ki içi kafir, dışı Müslüman. İşte bu dışı Müslüman olan Hücurat suresinin 14. ayet-i kerime belirtiliyor. Araplar biz mümin olduk. Kullem tüminu. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Yani dışınız İslam. وَلَمَا يَتْخُلْ مَا فِي قُلُبِكُمْ وَمَا kalbinizin içine iman girmedi. İçi kafir, dışı bir Müslüman olan birisisiniz. İnsan olma vasfı Allah'a inanmakla mı? Hayır, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa o hepimizin muhafızı olmuştu. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
6: Yani şimdi inanan insanlar için, madem ki Peygamber Efendimiz de birini bir şeye işaret etmişse bizlere, ha ki en son Peygamberimiz de Muhammed Mustafa Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed. Ondan sonra biliyorsunuz Ebu Bekir, Osman, Ömer ve Ali halifeler olmak şartıyla bize kim işaret ettiyse, inanan insanlar için onun yolunda bulunmak bizim için, yani farz demeyin, vaciptir.
5: Tabi olmak İslam'ın kuralları anlatmasıdır onun. Anlattığı şeyler doğruysa tabi olunur yani.
2: Zaten biz mürşide tabiyiz herhalde. Peygamber Efendimiz'e tabiyiz. Onun yolundayız. Bizim için en büyük mürşit Peygamber Efendimiz'dir. Onun yolundayız Allah'a şükür. İnşallah onun yolunda devam ederiz. Tabii ki ondan sonra gelenler oldu. Onlara da sonsuz saygı, sevgimiz, imanımız var.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
3: Eğer o mürşit Allah'a, dine, inancına, insanlığına, bilmem neyine bağlıysa tabii ki. Ama eğer başka bir fikre, başka bir yola, başka bir birisinin yani tesiri altında kalmışsa ona inanmak suç, günah.
4: Bence çok güzel bir duygu. Herkese yani bu nasip olması gereken bir şey.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda inanan insanlar için onun yolunda bulunmak farz demeyeyim, vaciptir dedi. Allah Teala mürşide tabi ettiği kişinin isteğine mi bırakmıştır? Hayır. Farzın, mürşidin seçimi kişiye bırakılmamıştır. Allah tayin eder mürşidi. İşte Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takkullaha vebtehu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Demek ki her devirde Allah'ın ipi sıradır müstakim, insanlardan bir ip de Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşid söz konusudur. Kur'an'da kesin delile açıkça bildirilmiş emirlere farz denir. Bunun yanında açık olmayarak bildirilmiş ya da sahabinin bilinmesiyle aktarmış olan emirlerin tümüne de vacip denir. Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Ama şeytan Kur'an-ı Kerim'in değiştirmeyince onun tatbikatını değiştirmeyi düşünmüş. Ve bunu ne yazık ki başarmıştır. Mürşide ulaşmak bugün tatbikattaki farz hükümlerin arasında yok. Bundan 14 asır evvel bütün sahabi zamanımızın insanından ayrılan en önemli faktör tabiyetin devreden çıkmış olmasıdır. Hadis-i şerifte evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Ama gelin görün ki günümüzde bir hürafe var, insanları sarıp sarmalamış, Allah ile kul arasına kimse giremez deniyor ve insanları Allah'ın yolundan insanlar uzaklaştırıyor. İkrar ediyoruz, iblis, şeytan denilen mahluk ne yapıyor? Kur'an'ı değiştiremiyor ama Kur'an'ın tatbikatını değiştirmeyi başarmış. Bugünün din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği yok. Bugünün din tatbikatında mürşide tabiyet yok. Sadece İslam'ın 5 şartı var. Ama Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi sağır, dilsiz ve kör, mürşide tabiyet de yoksa o kişinin Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşması mümkün değil. Bu iki safa söz konusu değilse İslam'ın 5 şartı hiç kimse ruhunu teslim edemez. İslam'ın 5 şartı hiç kimse fizik gücü teslim yapamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimse nefs teslimini yapamaz. İrade teslimini de yapamaz. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Selam hazanetuha. Cehennem bekçileri sual soruyorlar. Elem yettiküm nezir. Sizin yaşadığınız dönemde size bir nezir gelmedi mi? Kalu belakat cani nezir. Nezir geldi. İnzar edici. Allah'ın bütün Resullerinin iki görevi var. Enam 48'de ve mâ nürsülü mürsülüne illâ ve beşirine ve münzirin. Biz Resullerimizi de nezirlerimizi de müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. İşte size nezir gelmedi mi? Bu cehennemliklere soruyor. Çünkü Resul ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı. Size nezir gelmedi mi? Kâlû belâ kad câne nezir. Nezir geldi. Ve lâkin kezebnâ. Biz onları yalanladık. Mâ enzelallâhu bi şeyin. İnşallah bir şey indirmemiştir dedik. İn entüm bilâ fî delâlin kebîr. Onları delâette olmakla. Şuradık. Ve lûk nesmehu em nâkilû. İşitseydik ve aklıseydik. Mâ kunnen fî ashâb-ı seyyir. İster nezir desin Allah, ister Resul desin. Onlar hepsi hikmet sahibi alimler. Ve sohbetinde bulunmasına rağmen işitmemişler. Halbuki hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerimize farz. Farz olmasına rağmen hiç dikkate almamışlar, kalamamışlar. Öyle olunca işitmemiş, akletmemiş ve cehennemi hak etmiş. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Furkan suresinin 43. ayeti kelimesinde belirtilen vekili ne anlama geldiğini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Furkan suresinin 43. ayeti kelimesinden belirtilen vekilin ne anlama geldiğini açıklar mısın diyor kardeşimiz. Furkan 43'e bakacak olursak, Eferayte men ettehaze ilahehu. O hevasını ilah edenini görmedin mi? Efente tekunu aleyhim vekile. Hevasını ilah edenin üzerinde yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Hayır, hevasını ilah edenin üzerinde Allah'ın vekili vekil değildir. Furkan 44'e bakalım. Hevasını ilah edine ulaşmayı dilemeyen kişi اَمْ تَحْسَبُوا اَنَّ اَكْسَرُهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَاقِلُونَ Yoksa onların çoğunun işittiğini veya akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, sebilden daha çok sapanlardır. Hayvanlardan daha derecede dediler. Câsi 23 de aynı şeyi ifade ediyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اَتَّقَزَ اِلَاهُ وَوَاوُ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَالْعِمِنْ وَخَتَمَ عَلَى سَمِيهُ وَقَلْبِهِ Öyleyse bu ayet de aynı şekilde hevasını ilah edinen kişinin üzerinde sen bir vekil değilsin. Arap 179'da da aynı konuyu dile getiriliyor. Buradaki vekil kelimesi gene Allah'a ulaştırıcı irşat makamı istikametinde ama bu insanlar hevalarını kendilerine ilah edinenler, delaletteler, işitmeyenler ve akletmeyenler. Allah Teala negatif cepheden söylüyor. Böyle bir kişiye, nefsinin afetleri kendisine ilah edinen kişiye, yani sana tabi olmayan kişiye sen vekil olabilir misin? Onu irşada ulaştırabilir misin? Onun mümkün olmadığını bir sonraki ayet-i kerimede kesin şekilde ispat etmiş. Onların tıpkı Arap 179'daki gibi hayvanlardan daha çok delalette kalacaklarını, hiçbir zaman işitmeyeceklerini ve akletmeyeceklerini söylüyor. Vekil olması elbette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanlar Allah'ı zikrettiği ve hidayette kalma konusundaki niyetlerimizi bozmadığı sürece onları koruyan muhafızı geri almayacağını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'a yolunda gitmek, Allah'ın bizi koruması demek. Allah'ı zikretmek zaten her yolu açıyor.
5: Zikir yapmak bir nevi ibadettir. Cenab-ı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Zikirlerde gece 3 sıralarında yapılması gerekir. Yani o saatlerde duaların kabul olduğu bir dönemdir.
4: Allah'ı hatırlamak, unutmamak, zikir yapmak, duygularımızı, ruhumuzu temizlemek bence çok güzel.
6: Her şeyden önce zikri yapmak Allah'a bir adım yaklaşmaktır. Ha, o zikir yapıp da kalpte kötülük olmadığı şekilde, dürüst bir şekilde, tertemiz bir şekilde yapılan zikirler için söylüyorum bunu.
1: Zikir yapan bir insan nasıl değişiklikler oluşur?
2: İman doğar yüzüne zaten. Belli olur yüzünden. Hiç kötülük yapamaz zaten. Allah yolunda gittiği için.
5: Beyni, aklı daha mantıklı. Beyni daha mantıklı düşünebilir. Kalbi de temiz oluyor yani.
6: Ya bu kişiye, karaktere göre değişir. Dediğim gibi orada her şeyden önce niyet önemlidir. Menfaat için zikir yapıyorsa boş yapıyordur. Ama temiz yürekten yapıyorsa Allah'a bir tane bir insana daha yaklaştırmak, bir Kabe'ye gidip gelmekten, hacca gidip gelmekten daha fazla yaklaşmak demektir yani.
0: Misafirimiz zikir yapmak bir nevi ibadettir. Zikirlerin gece 3 sıralarında yapılması gerekir. O saatte duaların kabul olduğu bir dönemi ifade ediyor. Zikir gece yapılan bir nafile ibadet midir? Hayır, zikir farzdır. Ankebut 45'te Allah-u Teala emrediyor. Utlu mahviye ile keminel kitabı. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetini silaveti doku. Ve akimü selate namaz kıl. Enne selate denâmin alfâ şâhî mümkün namaz kötülükten fuşriyetten men eder. Ve le zikrullahu le ekber, ama Allah'ın zikri en büyük. Nisa 103'te Allah-u Teala daimi zikri farz kılıyor. فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاتِ فَاسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَلَا جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Az zikir, Müzemmil 8. Çok zikir, Ahzab 41. Daimi zikir, Nisa 103. Bunlar hepsi ayetlerle ispat edilmiş. Bakara 186'da اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِي فَنِّي قَرِيبٍ اُجُوبُ دَعْوَةِ دَا اِذَا دَعَانِي. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsanlar böylece irşada uğraşan zikir bir farzdır. Üç tarz farz zikirden bahsediyor. Allah-u Teala ara sıra zikir, çok zikir. Ve biliyorsunuz ki bu insanlar üç halde bulunabilirler. Yani ayaktasınız ya oturuyorsunuz ya da yanüstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala diyor ki mutlaka Allah'ı zikredin. Zikir bizi evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Hadis-i şerifte bir kişi ya Resulullah İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkı yapacağım bir şey söyle deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Bir başka hadiste Rabbini zikredenlerle etmeyenlerin misali diliyle ölünün misali gibidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktır. Vekil olma kavramının şahitlik kavramıyla bir ilgisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Vekil olma kavramının şahitlik kavramıyla bilgisi var mıdır? Vardır. Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Nisa 41'de artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman ki her ümmet, her kavmin mutlaka bir Resulü var. Seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman. Demek ki İnsanlık tarihi boyunca her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin bir şehit yani veli resul var. Ama o veli resullerin de şahidi olan üzerinde o asaleten devrin imamı Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesini Allah-u Teala yine bir kere daha söylüyor. Nahl 89'da o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinin bir şahit bahsederiz, vazifeli kılarız. Seni de onların üzerine şahit kıldık. Veli Resullerin hepsi de şahittir. Ama Veli Resullerimiz de şahit de devrin imamıdır. Sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren, rahmet olan kitabı Müslümanlara müjde olarak indirdik. Elbette vekil olmak, şahit olmakla kesin ilişkili. Biliyorsunuz Peygamber Nebiyle Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devirlerin huzur namazının imamıdır. Aynı devirde bütün ülkelerde Resuller vardır. O Resuller kendi ülkenin Resulleridir. Ve bütün peygamberler o Resullerin de şahididir. Tüm Resuller kendi ülkelerindeki mürşitlerin şahididir. Bütün mürşitler de kendilerine tabi olanların şahididir. Peygamberleri olmadığı devirlerde huzur namazının imamı olarak Allah'ın görevlendirdiği bir kavimdeki Resul diğerinin üzerine şahit olacaktır. Ama bütün Resullerin şahitlerinin şahidi olan Resulleri bir araya getiren hepsinin şahidi gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacaktır inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Tahkiki iman ve taklidi iman nedir bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, taklidi iman kişinin geleneksel din tatbikatı içerisinde uyguladığı tatbikatı ve muhtevayı ifade ediyor. Ama tahkiki iman mutlak surette kişinin 7 safa 4 teslimi yaşayarak gaybi imanı tahkiki imana dönüştürmesini ifade ediyor ki Başlangıçta herkes gaybi imanı sahibidir. Ama ne zaman daimi zikre ulaşır, ilmel yakinden aynel yakine geçerse, o zaman o taklidi iman, gaybi iman, tahkiki imana dönüşmüştür. Allah'ın bizden istediği bu inşallah. Başlangıç noktası herkes gaybi imanı sahibidir. Başta cezbe olayı bir tahkiki imanın muhtevasını ifade eder. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz tevhid sohbetinde faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin tamamlandığı yer, daimi zikre ulaştığımız yer ve gizli şirk sıfırlanmıştır buyurdu ve tabi olmak gizli şirkin bitişe geçmesidir. Tükenmeye başlanma noktasıdır. Bu nasıl idrak etmeliydi? Fizik vücut teslimindeki kişide gizli şirk tehlikesi var mıdır? Sevgili kardeşlerim, nefsinize uyduğunuz her noktada aslında günah işliyorsunuz, gizli şirktesiniz. Ama daimi zikre ulaştığınız noktada artık nefsinizin afetlerine ulaşmak, tabi olmak mümkün değil. Tamamen gizli şirk sıfırlanıyor inşallah. Koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Arap suresi 199. ayette affı kendine usul edin. İrfanla emret, cahillerden yüz çevir diyor. Bu cahiller kimlerdir? Açıklayabilir misiniz? Yani Kur'an projeksiyonuyla insanlar üç gruba ayrılır. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, zanlarına tabi olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hemen altına 7 ayet-i kerimede ilim verilenler. Bir de 7 grup ayet-i kerimede ilmin sahipleri var. Hemen onun altına da ifade edecek olursak 7 grup ayet-i kerimede ilim sahipleri. İlim sahipleri Kur'an'ın, ilim verilen ilim sahipleri Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten, hikmeti öğrenen öğreten, hikmetten ötesini öğrenen öğreten, marifetinden münkerden nehyeden, bu 7 ilim verilenler, evet, buna bakacak olursak, ilim sahipleri, ilim verilenler hepsinde Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Ama ilim sahipleri, onu büyütürsek, esasa bakacak olursak, 7 grup insan da ilim sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, 1. grup, Kur'an ruhunu öğrenen 2. grup, hikmeti öğrenen 3. grup, hikmetin ötesini öğrenen 3. grup, yani sahipleri, öğretenler diyen biz, öğretenler. Kur'an lafzını öğrenenler değil, öğretenler olması lazım. Kur'an'ın ruhunu öğretenler, hikmeti öğretenler, hikmetin ötesini öğretenler, marifle mümkünden nehyedeni öğretenler ve kavim resulleri devrin imamı. 7 grup da İlim sahibi karşımıza çıkıyor inşallah. Allah razı olsun. Öyleyse cahiller kimlerdir? Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olanlar ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin zanına tabi olduğunu bilmeniz gerekir. Allah razı olsun.

Emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek asıldır. İnsanlarla ilişkilerde iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, halık bilir. Sözü biz hep karşılıksız, bedelsiz insanlara hizmet edeceğiz. Allah Teala bize bunu söylüyor. Allah'la ilişkilerimizin aynası insanlarla ilişkilerimizdir. İnsanlardan beklenildiği için de değilsek sadece Allah için onu yapacağız inşallah. Konya'dan bir kardeşim Mütten Hocam. İyi bir insan olmak ne demek? Nasıl bir insan olabiliriz? Açıklar mısınız? İyi bir insan olmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle iradesini de Allah'a teslim eden, Allah-u Teala'nın da irşadan memnun ve mezun kulduğu tekamülü tamamlamış kamil bir insan akla gelmelidir. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali. En'am suresinin 121. ayetini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde En'am 121'de ayet Allah-u Teala'nın emrettiği standartlarının dışına çıkanlar bunlara itaat etmeyenlerle aynı standartlara girerler. Buna fısk denir. Allah-u Teala'nın evet Allah-u Teala'nın emrettiği standartların dışına çıkanlar, yani emirlere itaat etmeyenlerle aynı standartlara girerler. Allah'ın emirlerine itaat etmeyenler, bunlar fısktadır zaten. Ama kişi Allah'a ulaştıktan sonra tekrar bu itaatsizlik olursa buna yine ikinci fıska düşer. Buna fısk denir. Onlar müşrik oldukları için, putlara taptıkları için, Allah'tan başka Allah'lar edindikleri için onlara uyanlar onların seviyesine düşerler. Onlar gibi fıskta olurlar. Fısk meselesi bir insanın devrin imamının veya kendi ülkesindeki Resulünün veya en alt seviyede bir nezirin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmeme halidir. Bu sürede kişi fasık hüviyetindedir. Allah Teala tarafından fıska düşmüş olarak kabul edilir. Burada ise Allah Teala farklı bir fısk hüviyeti açıklamaktadır. Eğer bir şeyi yerken besmele ile yemezseniz o zaman siz de onu Allah için yememiş olursunuz. Bir şeyler yediğiniz sürece fıskta olanların durumuna düşersiniz. Çünkü İslam hüviyetindeki bir insanın her yediğini, her içtiğini mutlaka besmele ile yemesi ve içmesi lazımdır. Allah'ın genel anlamda söylediği her ne yiyorsanız mutlaka auzu besmele ile yemenizdir. İkinci suali cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol sözünü nasıl anlamalıyız? Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol sözünü nasıl anlamalıyız? Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim ama cahillere laf anlatamadım. O zaman bu cahiller kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onların kalbi tab edilmiş. O zaman cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz sözünü ne yaparsanız yapın hedefe ulaşamazsınız. Bir şey daha söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya hakkı konuş ya sus. İşte ya hakkı konuş ya sus olayı onların söylesen dahi seni anlamayacakları manasında söylenmiştir inşallah. Hazreti Mevlana'nın sözüdür bu. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasereva.
Esselamun aleyküm.

Rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir.
başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Afyon'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, ruh ve nefs arasındaki farkı bize anlatır mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, İslam aleminde şeytani tuzaklardan bir tanesi de bu. İnsanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri ruh, iyi olursa ruh, kötü olursa nefs, yani aynı şey olarak zikrediliyor ve insanlar iki vücuttan müteşekkil olarak kabul ediliyor. Halbuki bütün kutsal kitapları incelediğim zaman, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah-u Teala herkesi bir fizik vücutla yaratıyor. Hemen bunu aslında ekranda verebilirsek. Sonra evet, şu anda dikkat ederseniz hazırladığım şey şu. Tevrat ayetleriyle fizik vücut, İncil ayetleriyle fizik vücut, nefs ayetleriyle, Kur'an-ı ayetleriyle fizik vücut. Ve yine Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da, kutsal kitaplarda Allah-u Teala herkesi bir nefse dizayn ediyor. İşte Tevrat ayetleriyle nefs, İncil ayetiyle nefs ve Kur'an-ı Kerim ayetiyle nefs. Ve gelelim üçüncü vücudumuz ruha. Yine Tevrat ayetleriyle ruh, İncil ayetleriyle ruh ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ruh. Allah-u Teala açık açık üç vücudu ayrı ayrı tarif etmişken, işte bir hemen bunlardan ruhla başlayalım. Mısır'dan çıkış 31.3'te beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Yani her bütün güzellikler ruhta. Yine Mısır'dan çıkış 35-31. Onu kendi ruhuyla doldurdu. Ve yine Süleyman Özdeyişlerinde 20-27'de insanın ruhu Rabbin ışığıdır. İç varlığın derinliklerine işler. İncil ayetiyle uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bununla beraber Mumin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Refi derecatun zul arşi yulku ruha min emri ala men yaşam min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini ihtar etmek için bir ruh devrin imamın ruhunu ulaştırır. Görüyoruz ki ayetlerde fizik vücut ayrı, nefs ayrı ve ruh ayrı. Şimdi kardeşimizin suali ruh ve nefs arasındaki farkı. Bunu Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelediğim zaman ruh ve nefsin birbirinden farklı tam 12 tane özelliği var. Şu anda ekranda görüyorsunuz nefsimiz ve ruhumuz. Ruh, nefs berzah alemine aittir. Ruh Allah'ın emrindendir, emr alemine aittir. Nefs sevva edilmiştir, fiilleri ayrı, şemsiyedi. Ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olmakla emrolmuştur. Ruh dünya hayatında Allah'a ulaşmakla emrolmuştur. Bakın, nefsin tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşması. Nefs başlangıç noktasında 19 negatif özelliğin sahibi nefse emanet edilir. Ruh ise ahsendir, Allah'ın emrindendir. Nefse 19 afete karşılık ruhtan 19 tane haslet var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Nefs berza aleminde fizik, ruh emr aleminde ve bütün alemlerde fizik ve fizik ötesi olabilir. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işler, zulmeder, ruh şer işlemez. Nefs cennet ve cehenneme gider, ruh cennet ve cehenneme gitmez. Nefsin serbest iradesine karşılık ruhun serbest iradesi yoktur. Allah'ın iradesindedir. Nefs uyku haline vücuttan ayrılır, ruh dilediği an vücuttan çıkabilir. Nefs çift yönlü bir değişim içerisindedir, ruh ise tek yönlü. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki birbirinden farklı tam 12 tane özellik söz konusu. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, kadına şiddetin oldukça arttığı günümüzde İslam'da kadının yeri nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hayatın inşasına baktığımız zaman Allah-u Teala nasıl her şeyi çift yaratmışsa bütün kainatı, burada da insan hayatının devamı için bir çift yaratmıştır. Adem babamızı topraktan, onun eşini de, Havva annemizi de onun kaburga kemiğinden yaratmış. Ve dolayısıyla hayatın her alanında kadın erkeğe, erkeğin kadına ihtiyacı vardır. Ve toplumun inşasında hepsinin kendi alanı içerisinde %100 role sahiptirler. Ben erkeğim, benim hiç kadına ihtiyacım olamaz olayı geçersiz bir düşüncedir. Aynı şekilde ben kadınım, erkeğe ihtiyacım olma olayı, Allah-u Teala kadını da erkeği de birbirine ihtiyaç sahibi kılmış ve mutlu bir toplumun oluşmasında kadın da erkek de Allah'ın kendisine tevdi ettiği görev tahtında rol sahibi. Bir kere her şeyden evvel olaya baktığımız zaman Osmanlı'da Ay-ı Evren Taşkilatine Bajiyani Rum, Allah'la ilişkilerde Bajiyani Rum kadınları temsil ediyor. Ama erkekler tarafına da Ay-ı Evren erkekleri oluşturuyor ki önemli olan Allah katında en kıymetli varlık insan, ama insanların içerisinde de en kıymetli varlık Allah'la en üst seviyedeki mukarrab kullar, ilişki kuranlar. Allah'la ilişkide kadın da en yakın olabilir, erkek de en yakın olabilir. Burada bir farklılık söz konusu değil. Biyolojik beden sadece bir vasıta. Bu biyolojik beden bu dünya hayatında bir emrin yerine getirilmesi istikametinde bir vasıta. Asıl olan insanın insan-ı kamil olması. İnsan-ı kamil ise Allah-u Teala'nın Kur'an'da zikrettiği nefs eskesi ve tasfiyesinden geçer. Ama burada nefs eskesi ve tasfiyesi noktasında ikisi de bir hedeftir. Nefs eskesi bir hedeftir, ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Nefs tasfiyesi bir hedeftir. Tamamıyla Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Her iki halde de bu hedefe ulaşma noktasında Allah-u Teala'nın ihtiyaç duyduğu bir takım vasıtalar var. Yani hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirler nefsle ruhun muhtevasında ifade ediliyor. Vasıta emirler de fizik bedenin. İşte 7 tane vasıta emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla müşride tabi olmak, oruç tutmak, namaz kılmak, aç, zekat ve zikir, bunlar hepsi vasıta emirler. Fizik bedenin yerine getirmesi gerekenlerdir. Mesela bugün İslam'ın 5 şartı, 5 şartı da doğrudur ama eksikti, tam değil. Yani insanın insan-ı kamil olma noktasında Allah'a ulaşma dileği olmadan olmaz. Yetmez, zikir olmadan da olmaz. Bu iki şey yoksa geri kalan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramıyor. İşte nefsin tezkiye ve tasfiye olmadığı bir noktada insanlar doğal olarak birbiriyle kavga halindedirler. Şu dünya üzerinde iki tür insan yaşıyor. Birbirine şiddet uygulayanlar, birbiriyle kavga edenler, bir de Allah'ın emrettiğini yerine getirerek nefsini tezkiye ve tasfiye eden, huzur ve mutluluğu yaşayanlar. İşte İslam'da kadının şiddet olmadığı bir noktada olması için şiddet uygulayanların Allah'ın emrine göre değişmesi lazım. Bu da ancak ahlakın güzelleşmesi, din yaşanması ile gerçekleşir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Osmanlı Devleti'ni bir cihan devleti haline getiren en önemli özellik neydi? Osmanlı Devleti'ni bir cihan devleti haline getiren en önemli özellik Allah'la ilişkilerde Allah'ı öne geçirmeleri, her konuda Allah'ı birinci sırada tutmalarıydı. Gerçekten de hep onlar ilahi kelimatullah için çalıştılar. Bir cihangirlik için, başka bir menfaat için, başka bir şey için değil. Allah'ın adaleti onlar için önemliydi ve insan hayatına çok değer veriyorlardı. İşte Osmanlı'nın kuruluşunda yer alan Osman Gazi, mürşidi, şeyh edevali, şeyh edevali'nin bir sözü var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte onlar bu düşünceyle hayatı yaşadılar. Ve devleti, Osmanlı Aliye'yi, devleti o şekilde en zirve noktaya ulaştırdılar. O zaman bize düşen Allah ilişkilerde en önde olmak. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlar arasında sevgisizliğin ve mutsuzluğun sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sevgi ve mutluluk bir bedel ödenerek elde edilir. Yazık ki insanlar gün geçtikçe Allah'tan uzaklaşıyorlar. Allah'tan uzaklaşmanın sonucu yozlaşmadır, sevgisizliktir, mutsuzluktur. Ama bunun yerine sevgi ve mutluluğun yer alabilmesi ancak iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a teslimi gerektiriyor. İşte sevgisizlik ve mutsuzluk Allah Teala'nın farz kıldığı, mutlaka öğrenmemizi ve yaşamamızı istediği kutsal kitapların hayatımızdan çıkartılması, unutulması ile bu sonuca ulaşılmış. Ama şu an içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı herhalde bir zaman değil. 14 asır evvel de Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'ın çağı. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın öğretisiyle hedefine ulaşmış ve onunla söyleyen, onunla yaptıran bir dizaynın sahibi, bir tasarrufun sahibi. Sevgisizliğin ve mutsuzluğun hakim olduğu bir dünya, dünya hayatının öne geçirilmesidir. Dünya hayatını öne geçirirseniz doğal olarak Allah-u Teala'ya oturursunuz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Hocam, manevi rahatsızlıkların, depresyon, panik atak, kaygı, endişe gibi rahatsızlıkların nedeni nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, manevi rahatsızlıkların, depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların sebebi Allah'ın bize emrettiğini öğrenmemek ve yaşamamaktan geçiyor. Allah-u Teala varlıklar aleminde emri alemde melekleri, gayb alemde cinleri, zahir alemde insanları yaratmış ama bu cinler ve insanlar arasında da en üst seviyedeki varlık insandır. Ama insan bütün güzelliklerin sahibi olmasına karşılık Allah'ın kendisine tayin ettiği hedef ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte bu Allah'ın temel emri yerine getirilmediği takdirde her gün biraz daha kişi yozlaşmaya gider. Öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ha, birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selam yayın. İşte kin kökten kazınır. Kin, nefretin vücutta yerleşmiş halidir. Kin ve nefret nefsimizin bir afeti. Eski toplumların derdi elemi size dokunduğundan murat, nefsimizin iki afetinden söz ediliyor. Nasıl Allah-u Teala Ahzab 72'de emaneti insan yüklendiği zaman inne erâne emanet ala semavati vel ardi vel cibali fe beyni an yahminne ve şveklemine ve hamele insan. İnsan yüklendi. İnsan zalim ve cahil. İnsanın ruhla birlikte tabii ki bir fizik bedeni var ve bir de nefsi var. Nefsin iki afeti zikrediliyor. Ama aynı zamanda eski toplumların derdi elemi size dokunu haset ve kin iki tane nefsin afeti zikrediliyor. Öyleyse dert ve elemlerin hepsi nefsin afetlerinden kaynaklanıyor. İşte kişi herhangi birisi toplumda kendisine zulmettiği zaman güçlüyse intikamını alır, güçlü değilse içine atar ve bu içine attığı kin olarak kendisine yerleşen nesnenin bir müddet sonra artan oranda strese dönüştüğünü, stresi vücuda getirdiğini, stresin depresyona, panik atak maskeli depresyona ve gelecek endişesi gibi bir takım sonuçlara bizi ulaştırdığını görüyoruz. Bu da bütün bunların hepsi manevi rahatsızlıkların menbaını teşkil ediyor. Bunlardan kurtulmak Allah'ın temel emri olan ölmeden ve ruhuna hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını yerine getirmek. Bu bize ne sağlar? Nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin %50'sinin Allah tarafından temizlenmesini sağlar. Kişinin nefsinin manevi kalbinde %51 nur, %49 karanlık. O karanlıklar yine bir takım, bir kere 151 oranında artık iblis emrini bize dikte ettiremiyor. %49 olarak tesir sahası var. Ama eğer bu noktadaysak ve Allah'ın emrini öne geçirebilirsek o zaman geri kalan gün be gün nefsin afetlerinin azalmasıyla irade güçlenir. Nefsin afetlerinin azalmasıyla kişinin hata yapma oranı azalır. Yani fizik vücut güçlenir, irade güçlenir ve Allah'ın yardımı daha fazla almaya başlar. Allah razı olsun. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, cehalet ile ilgili esmaları çekmek bizi hangi konularda eleştirir, geliştirir? Hangi esmayı çekerseniz onun alanı içerisinde bir pozitif tesirin sahibi olursunuz. Allah razı olsun. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, hidayet çağı nedir? Açıklayabilir misiniz? Evvela Kur'an-ı Kerim'de hidayetin tarifine bakalım. Bakara suresinin 120, Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَنْ نَسَرَى لَنْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَلَيْدَى. Diyor ki Allah'a ulaşmak üzere işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra, yani hidayet, ruhun hidayetinin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, ilmi sana geldikten sonra eğer onların hevalarına tabi olursan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı olmaz. Öyleyse ölmeden evli hidayet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Alimen 73'te kullanan ünler hüda hüda Allah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimede ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatına ulaşmak olduğunu görüyoruz. Buranın ayetlerinde ruhun hidayeti var, fizik vücudun hidayeti var, nefsin hidayeti var ve iradenin hidayeti var. Ruhun hidayeti ölmeden ve ruhun Allah'ın zatına ulaşması, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi, nefsin hidayeti, nefsin manevi kalemindeki 19 afetin tamamen temizlenmesini ifade ediyor. Ve iradenin hidayeti de iradenin Allah'a bağlanmasını devreye alıyor. Öyleyse hidayet deyip geçmeyin, en önemli unsurdur Kur'an kavramlarından. Ve hidayet çağı gerçekten Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Allah-u Teala'nın Esaret-i Vazifeli kıldığı Mehdi Resul'ün Allah'tan aldığı öğretiyi evvela öğrenmesi, sonra yaşamasını, sonra da başkalarına en üst seviyede öğretmesiyle gerçekleşir. Hidayet çağının özelliği herkesin dinlerin birleştirilmesi, dine girmiş olan bidatlerin temizlenmesi ve bir İslam birliği, dünya barışının sağlanmasını ifade ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, zikrin diğer ibadetlerden farkını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bize hataları yaptıran nefsimizin afetleridir. Ama her yapmış olduğumuz güzellik, hayır bize derecat kazandırıyor. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. Ama bir ibadet var ki, diğer bütün ibadetlerin arasında bize derecat kazandırdığı gibi nefsimizin tezkiyesini ve tasfiyesini de muhtevasını alıyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bu zikredilmiş vaziyette amel-i salihat olarak geçiyor. İster zikir desin, ister amel-i salihat desin, ister başka ne dese desin. Nefsimizin manevi kalbindeki karanlıkları, afetleri azalttığı gibi üst seviyede bir derecata da bizi götürüyor. Zikirden daha büyük ibadet var mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de en üst seviyedeki ibadet zikirdir. 1'e 700 kazandırıyor size. Öyleyse zikrin diğer ibadetlerden farkını bu ayetler bize net olarak gösteriyor. Allah razı olsun. İşte o zaman salih amel nefs tezkiyesi yapın. Salih amel nefs tezkiyesi yapın. Salih amel nefs tezkiyesi yapın. Evet, hepsinde bir bir anlatılmış vaziyette. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a hiçbir kuluna zulmetmeyeceğini yazmaktadır. İnsanların başına gelen musibetler Allah'tan gelmiyor mu? Bu zulüm değil midir? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah sadece Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Bir ismi El-Hak'tır. El-Hak esmasıyla derecet açısından Allah adaleti gerçekleştiriyor. El-Hak esmasıyla de onların hak ettiği, kaybettiği derece kazandıracağı fazla ise onların hak ettiği azabı yaşattırıyor. Kazandığı derece kaybettiğinden fazlaysa o kişinin üst seviyede bir mutluluğu yaşamasını sağlıyor. Dolayısıyla اِنَّ اللّٰهَ لَا يُزْمِنَ سَيْءٍ شَيْءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُزْمِنَ النَّاسَ Yunus 44'te Allah insanlara zulmetmez. وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَزْمِنَ İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Kimdir nefsine zulmeden? Zikretmeyen kişi nefsini zikretmediği zaman derecat kaybeder. Derecat kaybeden herkes nefsine zulmetmiştir. Ve asla Allah Teala kimsenin derecat kaybını istemiyor. Ama kişi iradesi, serbest iradesi var. İradesiyle yanlış bir hakikati gerçekleştirirse o zaman derecat kaybeder ve kendi nefsine zulmetmiştir. Allah'ın zulmü değildir bu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Muhterem hocam, zamanımızda her insanın bir derdi, bir sıkıntısı var. Neredeyse dertsiz, sıkıntısız kimse yok gibi. Bunun sebebi ne olabilir inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Zamanımızda her insanın bir derdi ve bir sıkıntısı var. Sıkıntısız, dertsiz kimse neredeyse yok. Bunun sebebi ne olabilir? Sevgili kardeşlerim gayet açık. Peygamber Efendimiz 14 asırla ifade etmiş. Eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. İşte bugün de geçmişte de toplumda yer alan herkesin derdinin olmasının arkasında nefsinin afetleri var. İki tane afeti sayıyor. Haset ve düşmanlık. Kin ve nefret. İşte haset ve düşmanlık, kin ve nefret başlıca sebebidir bu. Bu da neyi engeldir? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına engeldir. Eğer kişi kendisine düşeni yaparsa o zaman Allah'ın izniyle çok kısa sürede nefsinde zikirle, ıslah edici amellerle, vücuda getireceği sonuçlarla o kişi huzuru, mutluluğu yaşayan bir insan olacaktır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Umut programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk, bir araya geldik ve sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha, maaselaba. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Sizin bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
4: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
5: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
6: Ben bir şey isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Araya aracı koymam.
7: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna düşünmüyorum.
8: Allah'tan istememiz lazım. Başka kimseden istemek yok.
0: Allah'la arasına kimse giremez. Bu bir safsata, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe. İşte Allah-u Teala her devirde kendisiyle insanlar arasında daima imamlar tayin etmiş. Enbiya 73'te ve cehennem yumeymeten yetmine bi emrina. Bunların hepsini hidayete erdiren imamlar kaldık emrimizde. Öyleyse Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz var, Allah var ve diğer insanlar var. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'la diğer insanlar arasında
9: Allah imam tayin ediyor. Onun olmadığı, nebiden olmadığı dönemde de Veli Resul arasından seçilen bir kişi var. O da vekaleten de imamın secde 24'e göre. Öyleyse bizzat Allah koyuyor. İnsanlar maddi ve manevi her konuda Allah'tan talepte bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Ama kim manevi istikamette Allah'tan talepte bulunursa ve gereğini yerine getirmişse Allah-u Teala hem duasına icabet eder hem de dünyalık istikametindeki ihtiyaçlarını da giderir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyene dünyayı da veriyor. Bakara 186'da Allah-u Teala kullarım beni senden sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. O halde hepimizin niyeti ne olması lazım? Ahireti Allah'tan talep etmemiz lazım. Yani hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Fatiha mâ selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Sohbet, Allah'tan bahsetmek. Ama Allah'ın ayetleriyle ve Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in ayetlere uyan hadisleriyle kaynaklara dayandığı zaman bu Allah'ın zikir sohbeti oluyor. Yoksa tersi insanların kendi aralarında dünyevi konuşmaları, malayin konuşmaları sohbet değil elbette. Allah Teala zamandan münezzeh, mekandan münezzeh. Yani zamanı, mekanı kullanmıyor. Allah zamanı da yaratandır, mekanı da yaratandır. Zaman ve mekan yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala zamanı da, mekanı da insan için yaratmıştır. Allah'ın insanın dışında sonsuz mahlukatı var. Canlı ve cansız milyarlarca çeşit mahlukatı var. Ama bütün bu yaratıkların arasında Allah en çok insanı seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın hedefi kesinlikle mutluluk. Bütün varlıkların hedefi insan ama insanın hedefi ise Allah'tır. Öyleyse insandan başka neyi yaratmışsa Allah her şeyi insan için yaratmış. Ama insan başıboş değil, boşuna yaratılmamış, insanı da kendim için yarattım diyor. İnsanın Allah için olması teslim-i külliyle Allah'a teslim olmasını ifade ediyor. O sebeple Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek bay ve bayan herkes için tek bir din var. Bu din Allah'a teslim dini. Bu dinin üç esası var. Vahdet, teslim ve tevhid. Vahdet Allah tektir. Yaratan tüm zaman dilimlerinde sadece O'dur. Hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Allah cansızları yarattı. Suda başlayan canlı hayatı yarattı. Bitkileri yarattı. Cinleri yarattı, melekleri, kısacası her şeyi yarattı. Ama en üst noktada da insanı yarattı. İnsan dünya üzerinde değil, insan Allah katında yaratıldı ve Allah Teala yeryüzüne onu indirdi. Hepiniz biliyorsunuz Bakara 30'da وَاِسْقَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ اُنِي جَعْلٍ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım, halife yaratacağım. Yeryüzünün halifesi Allah'ı temsil eden varlık o insan. Evet, insan Allah'ın halifesidir. İnsan Allah'ı temsil ediyor. İnsan yeryüzünün de hakimidir ama Allah'a teslim olduğu kadar hakimdir. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir mahluktur ve insanlarla bir imtihan içindedir. Nefsinde
afetler var olduğu süre içerisinde iş dünyasında kesin bir kavga vardır. Kavga nefse ruh arasındaki bir kavgadır. Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bu hastalıkların her biri şeytanın tesir alanı ve bu hastalıklar sebebiyle nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işler durumda. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Ama ruh 19 tane hasletle mücehez, Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve Allah'ın emrinden. Fizik vücudun kumandanı akıl, akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Ve akıl iki yolla şuurlanabilir. Bir, Allah'ın kutsal kitaplarından şuurlanması halinde akıl devamlı olarak ruhun talebine uyuyor. İki, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardan şuurlanırsa o zaman da nefsine tabi oluyor. Nefsine tabi olduğu zaman şeytanın tesir alanı içerisinde. Ama Allah biz insanları hem bu dünyada mutlu olalım hem de ahirette huzur ve mutluluğu yaşayalım diye bizleri yaratmış. Mutlu olabilmemiz ancak içimizdeki kavganın sonlandırılması ile mümkündür. Ruhumuz tekamülün en üst noktasında Allah tarafından bize üfürülmüştür. Muhtevasında 19 tane haslet var. İman, daha doğrusu sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet ruhta var. Ruh, tekamülün en üst noktasında ve ruh sadece Allah'ı dilemektedir. Ama fizik vücudumuz, nefsimiz öyle değil. Fizik vücudun da Allah'ı diler hale gelmesi halinde fizik vücut da Allah'a teslim olur. Daha sonra nefsimizin de sadece Allah'ı dilemesi, Allah'a teslim olması halinde o zaman insan zaten doğuştan bize üfürülen ruh %100 Allah'a teslimdir. Fizik vücut ise daha doğrusu ruhun teslim olmasına rağmen ruhun teslimi ruhun bizden ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıyla ruhun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudun Allah'a teslimi ve daha sonra nefsin Allah'a teslimiyle, teslimi külli ile kişi Allah'a teslim oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklık İslam merdiveni var. Tüm zaman parçalarında Allah-u Teala'nın değişik zaman dilimlerinde nübüvvetle vazifeli kıldığı peygamberlerine Allah insanların uyması gereken şeriat kitaplarını veriyor. Bütün şeriat kitapları biz insanların aklını nasıl kullanması gerektiğini kılavuzluk ediyor, bize işaret ediyor. Evet, akıl beyin vasıtasıyla bedenimize kumanda ediyor ve
aklımızı nasıl kullanmamız lazım? Kutsal kitaplar bize bunu bildiriyor. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Aklımızı kullanmamız halinde mutluluk, aklımızı kullanmadığımız zaman da huzursuz ve mutsuz oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk suresi var mı? Var tabii. Kur'an-ı Kerim'de bir mutsuzluk suresi de var mı? Var. Mutsuzluk suresi de, mutluluk suresi de Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Hasr suresi. Başlangıç noktasında vel asr innel insane lefî husr. Asra, zamana yemin ederim. Öyleyse zaman istisnasız Allah'ın katında en büyük hazine ve Allah'ın bir mahlukudur. Zamanı da Allah yaratmıştır. Çünkü Allah zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Allah zamandan da münezzeh, mekandan da münezzeh. Zamanı da ihtiyacı yok, mekana da ihtiyacı yok. Zamanı da yaratan O'dur, mekanı da yaratan O'dur. İşte Allah Teala asra, zamana yemin ediyor. Biz insanlar için en üst seviyedeki olay zamandır. Zamana yemin eden insanlar hüsrandadır. Hüsranda olanların hepsi mutsuzdur. Hüsranda olanların hepsi gideceği yer cehennemdir. Başlangıç noktasında da insanlar hep hüsrandadır. Allah Teala zamana yemin ediyor. Öyleyse bütün zaman parçalarında hüsranda olan insanlar var, mutsuz insanlar. Hüsrandan kurtulan insanlar var, mutlu insanlar. Allah bizi mutlu olalım diye bizi yaratmış. O zaman mutlu olalım diye Allah bizi yarattığına göre bizim kendimizi hüsrandan kurtarmamız lazım. Hüsran nedir? Hüsrandan kurtulmak nedir? Hüsran her saniye, her an üzerimizde vazifeli olan 4 tane melek var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adına kiramen katibi melekleri dediği 4 tane melek. Sağ omuzumuzdaki melekler bizim hayırlarımızı yazıyor. Sol omuzdaki melekler de bizim yaptığımız günahları, şerleri yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala adına ister günah desin, ister zulüm desin, ister şer desin, ister seyyiat desin. Bunların hepsi bize derecat kaybettiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ister hayır desin, ister hasenat desin, ister sevap desin. Bunların hepsi de bize derecat kazandırıyor. Öyleyse her saniye, her an derecat kazanan ve derecat kaybeden bir pozisyondayız. Kıyamet günü bize hayat filmimiz teslim edilecek. Hayat filmimiz sağdan bize teslim edildiği zaman bileceğiz ki hayırlarımız şerlerimizden fazla. Hayat filmimiz, amel defterimiz bize sol taraftan verildiği zaman bileceğiz ki kesinlikle bizim kaybettiğimiz negatif dereceler fazla. Allah Teala mutlak adaletin sahibidir ve Allah Teala en çok insanı seviyor. Tekrar ediyorum, her şeyi insan için yaratmıştır. İnsanlar iki tür şekilde dini yaşarlar. Bir, gerçekten Allah'ın dinini yaşayanlar, teslim dinini yaşayanlar. Bir de yaşadığını zannedenler. İki tür insan var. İşte en büyük tehlike, çağımızın belki de en büyük iflası dindeki iflastır. Yani
dini yaşadığını zannedenler ama gerçekte dini yaşamayanlar. Dini yaşamayanlar ama dini yaşadığını zannedenler. İşte 28 basamak İslam merdiveninin Fahasr suresi 28 basamaktan oluşuyor. Mutsuz olan insanlar için de 28 basamak var. Mutlu olan insanlar için de 28 basamak var. Mutsuz insanların ilmi faydasız ilimdir. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُ O hevasını ilah edinini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmış. Öyleyse bir faydasız ilim söz konusu. Bu faydasız ilim insanların zanlarından oluşan şeytanın da öğretisini, muhtevasını alan bir dizaynı ifade ediyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adına emaniye dediği. Dikkatle bakın. Hemen Bakara 78-79 aklınıza gelmeli. Allah Teala buyuruyor ki وَمِنْهُمُ الْاُمُّيُّنَ Onlar ümmü

aklınız Tevrat'la şuurlanmışsa siz kurtuluştasınız. Yahudiyseniz, aklınız emaniye ile şuurlanmışsa siz hüsrandasınız. Hristiyansanız, aklınız İncil ile şuurlanmışsa siz kurtuluştasınız. Hristiyansanız, aklınız emaniye ile şuurlanmışsa siz hüsrandasınız. Müslümansanız, aklınız Kur'an-ı Kerim ile şuurlanmışsa siz kurtuluştasınız. Müslümansınız, aklınız el yazması kitaplarla, emaniye ile şuurlanmışsa siz hüsrandasınız. İşte iki grup insan, bir yaşadıklarını zannedenler, bir de gerçekten dini yaşayanlar. Dini yaşayanlar da dini yaşadığını zannedenler içinde olaylar var. Birinci basamak olaylar. Hangi ayet-i kerime bize bunu söylüyor? Bakara 216. Allah Teala buyuruyor ki savaş o sizin için kerih olsa da hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır. Seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte ister insanlar deyin, ister dini yaşadığını zannedenler deyin, olayları yaşarlar ve bu dini yaşadığını zanneden olayları yaşayanlar, onların hoşuna giden bir olay olursa hayır kabul ediyorlar, şer olursa da kendilerini üzen bir durumla karşılaşınca da şer kabul ediyorlar. Allah Teala bu doğru değil diyor. O zaman Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre derecet kazandıran her şey bizim için hayırdır. Hoşumuza gitse de gitmese de. Allah'a göre derecet kaybettiren her şey hoşumuza gitse de gitmese de bizim için şerdir. Öyleyse bizim her olayda, her saniye, her an şuna dikkat etmemiz lazım. Biz derecet mi kaybediyoruz, derecet mi kazanıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu dünya melundur. Zikir ve zikre yardımcı olan mürşit ve mürit müstesna. Şimdi dikkatle bunu değerlendirelim. Demek ki bu dünyada bizim önemli üzerinde durmamız, mutlu olmak istiyorsak durmamız gereken şey nedir? Zikir. Allah Teala zikri bize farz kılmış. Müzzemmil 8. Vezkur ismi rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah'ın ismini tekrar et. Bu ara sıra zikirdir. Ama Allah Teala Ahzab 41'de ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu da en az günün yarısından fazla zikirdir. Yani 13 saat zikir. 13 saat zikir devamlı Allah diyeceksin, Allah diyeceksin, Allah diyeceksin. 13 saat oturarak biz başka bir şey yapmayacak mıyız? Hayır. Bu dünya hayatındaki aktiviteleriniz aynen olduğu gibi devam edecek. Ama sizden istenen ne? Sizden istenen bu hayatı yaşarken tıpkı nefes alır verir gibi Allah demeniz. Nasıl biz bizim dışımızda ne yapıyoruz? Nefes alıp veriyoruz. Öyle değil mi? Bize kimse şimdi nefes al, şimdi nefes ver demiyor. Bu hayatımızın bir gereğidir. Bu dünya hayatını yaşamak istiyorsak nefes alıp vermemiz lazım. Manevi açıdan da yaşamak istiyorsak da bu sefer zikretmemiz lazım. Dikkat ederseniz astım hastaları var. Zorlukla nefes alır verirler. Hatta bazen alete bağlanırlar. Çok zor, yani yeterli boyutta nefes alıp vermedikleri için dıştan bir destek söz konusu. İşte tıpkı fizik vücudun buna ihtiyaç duyduğu gibi nefsimizin manevi kalbinde de devamlı Allah'a zikretmemiz lazım. O zikri yapmadığımız takdirde zikirsizlik bizi

ölüme, zikir bizi diriliğe götürüyor. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde zikirsizlik ölüme teşbih edilmiş, zikir ise diriliğe teşbih edilmiş, benzetilmiş. Öyleyse biz Allah'a göre yaşayan birisi olmak istiyorsak mutlak surette Allah'ın ismini tekrar etmemiz lazım. Şu anda biz bir olaydayız, olay yaşıyoruz, dünya hayatındayız. Siz oturuyorsunuz, beni dinliyorsunuz, ben de burada konuşuyorum. Ben Allah'tan bahsediyorum, siz de dinliyorsunuz. Bu bir zikirdir ve derecat kazanıyoruz. Yetmez, hepiniz de neyle? Zikir yaparak dinliyorsunuz. Hep diyoruz ki, ne diyoruz? Kalbiniz Allah'ta, gözünüz ekranda, kulağınız da bizde olsun. Şu anda kulağınız bizde olsun, kalbiniz de Allah'ta olsun. Ve eğer varsa ekranda bir ayet, gözünüzde ekranda olsun. Devamlı olarak bu üçlüyü hayatımıza tatbik etmeniz lazım. Evet, gözümüz ekranda, kalbimiz Allah'ta ve istisnasız devamlı Allah ismini tekrar etmemiz gerekir. İşte ayet-i kerimeyi okudum size. İnsanlar olayları yanlış değerlendiriyorlar. Olayları yanlış değerlendiren insanlar, onlar el yazması kitaplardan besleniyorlar. Oradan şuurlanıyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor acaba bu konuda? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadiste şöyle buyuruyor. Ademoğlu dehre söverek beni ezalandırır. Dehne zaman der. Yani Ademoğlu zamana sövüyor. O kadar kötü, mesela insanlarla konuştuğunuz zaman ne diyorlar? O kadar kötü bir zamandayız ki diyorlar. Halbuki zaman hiçbir suçu yok. Ama o kadar kötü bir zamandayız. İşte Allah'ın Resulü'nün ifadesi bu. Ademoğlu dehre, zamana söverek beni ezalandırıyor. Halbuki ben dehrin yanındayım. Yani ben zamanın yanındayım. Her emir benim elimdedir. Geceyi gündüzü ben idare ederim. Zamanı ben idare ediyorum. Allah Teala buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ne buyuruyor Rabbimiz? وَلِكُلِّ نَبَنْ مُسْتَقِرٌ فَيْسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Mesela kişi el açıyor, dua ediyor. Ya Rabbim, bana şunu ver, bana şunu ver, bana şunu ver. İstedi Allah'tan. Ama Allah Teala diyor ki ben sana verdim. Fakat zamanı ben tayin ederim. Dilersem anında veririm. Dilersem 5 ay sonra veririm. Dilersem 5 sene sonra veririm. Dilersem ölümden sonra veririm. Ama zamanı ben tayin ederim. Her şeyin zamanını ben tayin ederim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben el açtım, açtım, Allah'tan istedim, istedim. Tabii dünyalık isteyenler diyor, Allah bana verdi diyor. Ben çok harikayım diyor. Allah bana verdi. Öbür taraftan da manevi istikamette ben de o kadar istedim, hiç de gelmedi diyor. Hatta birisi çok zikrediyor. Şeytan gelmiş zikrine mani olmak için. Ya demiş, sen bu kadar zikrediyorsun, Allah sana ne verdi? Hiçbir şey. O zaman zikri bırak demiş. Yani boşu boşuna ne kürek sağlıyorsun? O da tamam demiş yani. Madem böyle zikrettim, hiçbir şey gelmediyse ben de bırakıyorum. Ertesi gün Hz. Aleyhisselam demiş ki sen niye zikir bıraktın? O da demiş vallahi zikir yaptım ama bana hiçbir şey verilmedi. Demiş sana Allah Teala o zikri yaptırmakla, Allah'ın yardımıyla yapıyordun. En büyük ihsanı değil mi sana? Tabii iblistir bu. Her zaman insanların ayağını kaydırmak için her türlü gayreti gösteriyor. Öyleyse Allah katında her şeyin bir zamanı var. Yani el açtığınız zaman biz Allah'a muhtacız. Allah buyuruyor ki hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse her saniye, her an hepimiz Allah'a el açmayız, dua etmeliyiz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide
en üst seviyedeki olay nedir? Duadır. O Rabbimizdir, sahibimizdir. Biz de onun mahluklarıyız. O verendir, biz de dilenenleriz. El açacağız, dilen ama istedik istedik, kişi diyor ki bana vermedi. Halbuki aslında vermiştir Allah Teala, vermemesi mümkün değil. Ama zamanı Allah tayin ediyor. İşte ayet-i kerimede her haberin bir gerçekleşme zamanı var. Ve bakın Tevrat'ta ne diyor? Olay nasıl? Allah tarafından bu ay açıklamış. Vaiz 3-1-4 bölümde. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Her şeyin zamanı vardır. Doğmanın zamanı var. Ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var. Sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var. Şifa vermenin zamanı var. Yıkmanın zamanı var. Yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var. Gülmenin zamanı var. Yas tutmanın zamanı var. Oynamanın zamanı var. Her şey zamana bağlı. Her şey. İstisnasız. Şifa vermenin zamanı. Kişi hasta. Hasta olan insan Allah'tan ne diler? Kesinlikle şifa diler. Bana şifa ver ya Rabbim. O dilediği an kalpten diliyorsa Allah Teala şifa verir mi? %100 verir. Ama zamanı Allah tayin eder. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde bir bedevi geliyor. Ya Resulallah, benim midem ağrıyor. Bana ne buyurursun diyor. O da Allah'tan Resulü bal tavsiye ediyor. 3 ay tatbik ediyor. Sonuca ulaşmıyor. Tekrar ya Resulallah, benim midem ağrıyor. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bal tavsiye ediyor. 3 ay tatbik ediyor. Yine sonuca gidemiyor. Yine 3. kere bu sefer ya Resulallah, benim midem ağrıyor, bana bir şey söyler misin? Yine bal tavsiye ediyor. Diyor ki Allah yalan söylemez, senin miden yalan söylüyor. Allah yalan söylemez. Yine bal tavsiye ediyor. 3 kere de bal tavsiye ediyor. 3.sünde iyileşiyor. Ve kişi diyor ki ya Resulallah, 3'ünde de bana bal tavsiye ettin. Ben 3'ünde de tatbik ettim. Ama 1'inde hiç sonuca ulaşamadım. 2.sünde de sonuca ulaşamadım. 3.sünde şifaya kavuştum. Evet diyor, her şeyin Allah katında bir zamanı var. Zamanı Allah tayin eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz neye sahipseniz el açtığınız zaman kalben ulaşmayı dilemeniz halinde. Eğer kalben ulaşmayı dilediyseniz, el açıyorsanız, Allah'tan bir şey istiyorsanız, Allah'ın vermemesi mümkün değil. Ama Allah zamanı tayin ediyor. Neden öyle? Allah'ın indinde en üst seviyedeki kanun nedir? Liyakat ve mükafat kanunu. Siz istiyorsunuz, liyakatınız var, anında Allah size veriyor. Siz istiyorsunuz, liyakatınız yok, Allah sizi o liyakata yükseltiyor, Allah o zaman veriyor. Siz istiyorsunuz ama liyakatınız bu dünyada olmuyor, ancak öbür tarafta size veriliyor. Ama Allah'ın vermemesi mümkün değil. Öyleyse Allah'ın kapısında bekleyen ve istediğini bulamayan hiçbir insan yok. Tekrar ediyoruz. Allah hepimizin sahibidir. O Rab'dir. Rab demek, emir merci demek. Rab demek, sahip demek. Rab demek, beslemek demektir. Mesela evin hanımlarına Arapçada ne deniyor? Rabbül Beyt. Yani evi besleyen kişi. Öyleyse Allah Teala devamlı bizi besliyor. Vücut neyi istiyorsa, talebi neyse Allah Teala mutlaka veriyor. Vermemesi söz konusu değil. Bu cehenneme gidenler Allah'tan ne istiyorlar? Cehenneme gidenler Allah'tan cezalarını istiyorlar. Çünkü Allah Teala kanunlarını koymuş. 7 tane ayet-i kerimede sen benden dünyayı istersen sana veririm ama senin ahirette nasibin yok. İşte ayetler. 7 ayet-i kerime. Kim bizden dünyayı isterse veririz ama ahirette hiçbir nasibi yok. Yani ahirette gideceği yer cehennem.
Bakara 200, Nüs 78, Hud 15-16 ve devam eden diğer ayetlerin hepsi kim bizden dünya isterse. Şimdi ben bu yola girdiğim zaman insanları araştırmıştım. Bir iki tane kitap yazdım. Dua kitapları. Acaba insanlar Allah'tan ne istiyorlar? Yaptığım o araştırmada insanların %90'dan fazlası hep dünyalık. Mesela şu anda kardeşlerimiz bile oğlum imtihanı geçsin, kızım şunu yapsın, benim ev alayım, araba alayım. Bütün bunların hepsi nedir? Dünyalık talepler. Dünya, dünya, dünya. Ama Allah bizden ne istiyor? Allah bizden kutsal kitaplardan neyi isteyeceğimizi tayin ediyor. Allah bizden Allah'a ulaşmayı dileyin, onu benden isteyin diyor. Allah bizden mürşidiniz kim? Onu benden isteyin diyor. Allah benden ne isteyin diyor? Ruhunuzun teslimini isteyin. Allah benden fizik vücut teslimini isteyin. Allah benden nefsinizin teslimini isteyin. Allah benden, ben size bu hedefleri tayin ettim. Ama Allah bizden bunları talep etmemizi isterken biz ne istiyoruz? Biz de dünyadayız. Çevre faktörü var. Şeytan devamlı bizim üzerimize oklarını gönderiyor. Devamlı şeytanın tesiri altında biz Allah'ın bizim için bunları isteyin isteyin demesine rağmen biz ne istiyoruz? Biz şeytanın bize emrettiği talepleri istiyoruz. İşte birinci basamakta olaylar, olayların değerlendirilmesi. İkinci basamak, insanlar ikinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve ancak üçüncü basamakta Allah katında bir kıymet sahibi olmak söz konusu. Kimdir onlar? Dua edenler. Allah ayet-i kerimede şunu buyuruyor. Furkan 77'de. Duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var? Yani sen Allah'tan istemiyorsan, senin Allah katında bir kıymetin yok. Çünkü Allah'tan istemeyen kişi kimden besleniyor? Şeytandan besleniyor. Nefsinden besleniyor. Ama Allah Teala benden isteyin diyor. Allah'tan istemenin vasıtası dua. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Az evvel ifade ettim yani duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek. O Allah. Neden? Çünkü Allah'ın yanında yok yok. Ne isterseniz Allah'ta var. Mesele siz Allah'tan ikinci bir kainat istiyorsunuz. Her şeye kadir. Yani Allah'ın yapamayacağı bir şey yok. Çünkü bize göre imkansız. Ama Allah'a göre sadece ol der ve olur. Çünkü biz zamanı kullanıyoruz, mekanı kullanıyoruz. Ona ihtiyacımız var, zamana ihtiyacımız var. Mesela nedir? Bizden birisi bir bina istiyor. Diyor ki arkadaş benim oturmak istediğim bir bina bana lazım, bir ev lazım bana. Bizden istedi. Biz ne diyeceğiz? Arkadaş tamam demiş. Diyeceğiz ki bizim mekana ihtiyacımız var. Bir arsa alalım. Sonra zamana ihtiyacım var. Şunu bir planını yapalım. Ondan sonra taşıyacağız, edeceğiz vesaire. Belki 3-4 senede biz o binayı inşa edip bizden isteneni teslim edeceğiz. Çünkü zamana ihtiyacım var, mekana. Ama Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Hayır, Allah'ın buna ihtiyacı yok. Mekana da ihtiyacı yok. Zamana da ihtiyacı yok. Ol deyince oluyor. Ol deyince oluyor. O her şeye kadir. Onun için Hazreti İsa Aleyhisselam ne diyor? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Evet, kullar için imkansız olan. Mesela şimdi biz insanlara diyoruz ki arkadaş bak ezeli ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça diye İslam. Ve bu din üç esas üzerine bina edilmiş. Allah tek. Başka bir yaratıcı yok. Dün bir kardeşimiz bana şeyi söyledi. Birisi sual sormuş. Biz Allah'ı nasıl idrak ederiz? Nasıl Allah'ı tanırız?
Allah'ı en üst seviyede idrak etmek, tanımanın yolu hangi suredir? İhlas suresi. Allah kendisini tanıtıyor. Allah kendisini tanıtıyor. Allah diyor ki ben tekim diyor. Kul huvallahu ahad. Ben tekim diyor. Başka Enbiya suresi 22. ayet-i kerimesinde eğer Allah Teala diyor başka ilahlar olsaydı onlar kavga ederlerdi. Öyleyse Allah tek. Kul huvallahu ahad. Allahu semed. O her şey ona muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Allah kendisini tanıtıyor. Allahu semed. Her şey Allah'a muhtaçtır. Ama Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün kainat bir araya gelse Allah'a bir fayda veremez. Bütün kainat bir araya gelse Allah'a bir zarar da veremez. O her şeye kadir, o her şeye anında o emri de vücuda getirendir. Allahu semed. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yüled. Allah Teala 3. ayet-i kerime o doğurmadı ve doğurulmadı. O doğurmadı ve doğurulmadı. Lem yelid doğurmadı ve doğurulmadı. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Onun benzeri de yok. Benzerler eğer insanoğlu bir şey istese varlıklar aleminden bir şey bir şeye benzetir. Ama Allah varlıklar aleminde değil. Allah yoklukta. Onun bir dengi olmadı olamaz. Dengi olsaydı o zaman Allah diyor ya eğer başka bir ilah olsaydı kavga olurdu diyor. Onun benzeri yok. O tek. İşte Allah kendisini tanıtıyor. Allah tektir. Bu dinin 3 esası var. Allah tek. Ve o tek Allah'a bizim teslim olmamız lazım. O zaman hani diyelim ki bir şeyi sizden insanlar teslim almak istiyor. Ya benim neyim var ki dikili ağacım bile yok. Neyim var diyeceksiniz. Var sende. Sen işte hayattaysan bir ruhun var. Hayattaysan bir fizik vücudun var. Hayattaysan bir nefsin var. Hayattaysan iraden var. Bunları Allah senden teslim almak istiyor. Sana vermiş karşılıksız bila bedel ama bunları teslim almak istiyor. İşte ruhumuzun teslimi, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah'ın Resulü hadisinde ne diyor? Kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olan fizik vücuttur. Yükselen de Allah'a ulaşan da ruhtur. Ama dua nereden geliyor? Dua kalbimizden, nefsin kalbinden geliyor. Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Sevgili kardeşlerim, kalp, nefsimizin manevi kalbi, Allah'ın ilk kudret elinde. Ya şeytanın talebiyle talepleniyor veya Allah'ın talebiyle talepleniyor. İstisnasız. Nefsimiz şer işlediği zaman, şeytanın tesiri altında ama nefsimiz hayır işlediği zaman Allah'ın kudret elinde. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Nefsim 7 kudret elinde olan Allah. Öyleyse Resulullah'ın nefsini kim idare ediyor? Allah Teala. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. O halde sevgili kardeşlerim duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var? Duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Dua, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olup ruh sizden ayrılıp yükselecek ve sonuçta Allah'a kul olacaksınız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi münafığı tarif ederken şu çağın en büyük iflas edenleri kimlerdir? Münafıklardır. Münafıklar dini yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafığın 3 tane tarifini yapıyor. 3 işaretini veriyor. Münafık diyor, yalan söyler. Münafık diyor, ahde ve
emanete ihanet eder. Münafık diyor, yalan söyler. Evet, münafığın üç alameti, istisnasız yalan söylemesi, ihanet etmesi ve doğruyu söylememesi. İşte konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Hadid suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Fetih suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Fetih 11'de. Seyakulu lakal muhallefune minel arabi şegaletna emvaluna ve ehluna. Araplardan geride kalanlar, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Öyleyse yalancı kimdir sevgili kardeşlerim? Yalancı kalbinde olmayanı diliyle söyleyen kişidir. Dili bir şey söylüyor ama kalbinde yok. Mesela bir insan dese ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ama kalbinde yoksa bu kişi neyi söylüyor? Yalan söylüyor. Ama bir kişi derse ben kalpten Allah'a ulaşmayı diledim. Kalbinde varsa neyi söylüyor? Doğruyu söylüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Öyleyse insanoğlu bu dünya hayatında ya sadıklardan olacak, doğruyu söyleyecek, ya yalancılardan olacak, yalan söyleyecek, kaziplerine yalan söyleyecek. Neyle belli olur? Doğruyu tespit etmek, yalanı tespit etmek neyle belli olur? İmtihanla Allah Teala imtihan ediyor. Bu dünya hayatı bir imtihandır. Ama bu dünya hayatı imtihan, bu imtihanda kağıt kaleme lüzum yoktur. O zaman imtihan varsa, kağıt kalem yoksa nasıl bir imtihandır? Mevlana'nın ifadesiyle bu dünya hayatındaki imtihan kulun kulla imtihanıdır. Evet, kulun kulla imtihanı. Yani insanlar insanlarla imtihan oluyor. İşte Ankebut suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ahasiben nasu en yutreke en yekulu amennâ ve hum lâ yeftenûn. İnsanlar biz inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Mesela şu anda insanların %95'inden fazlasına sorsanız ne der? Ben Allah'a inanıyorum der. Hatta deistler de Allah'a inanıyorum diyor. Ateistler de ona inanıyor. Yani Allah'a inanıyorum diyor. Ama Allah Teala diyor ki ben inandım demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Öyleyse inanmanın arkasında ne geliyor? İmtihan geliyor. Bu imtihanda Allah neyi görmek istiyor? Allah şunu görmek istiyor 3. ayet-i kerimede. Ankebut suresinin 3. ayet-i kerimesinde şunu görmek istiyor Rabbimiz. وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Evvelkileri nasıl imtihan ettiysek biz bunları da imtihan edeceğiz. Her saniye, her an Allah Teala biz insanları imtihan ediyor. فَلَا يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ سَدَقُوا Allah doğru söyleyenleri de bilecek. وَلَا يَعْلَمُ اللّٰهُ الْكَازِب۪ينَ Allah yalancıları da bilecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Doğruyu söyleyenler, yalan söyleyenler. Doğruyu söyleyenler kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yalan söyleyenler kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü devamlı Allah nereye bakıyor?
kalbe bakıyor. Doğruyu söylemek bir duadır aslında. Kalpten söylendiği zaman. Ama eğer dilin söylediğini kalp tasdik etmiyorsa o kesinlikle yalandır. O sebeple iki tür insan var. Doğruyu söyleyenler, yalan söyleyenler. Allah Resulü doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de yani hayra götürür. Derecet kazanır. Doğruluk derecet kazanmaya götürür. Derecet kazanmak da cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. İşte birisi sadık, diğeri de kazip münafık. Ya sadıklardan olacaksınız, ya münafıklardan olacaksınız. Şefaat kim için geçerlidir? Şefaat sadıklar için, doğruyu söyleyenler için geçerlidir. Münafıklar, yalancılar için şefaat var mıdır? Hayır, mümkün değil. Münafıklar için şefaat yoktur. İşte bu dinin üç esasından bir tanesi Allah vahdettir, tektir. Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve ne yapmak? Tevhidi gerçekleştirmek. Tek bir cemaati oluşturmak. Tevhid. Yani Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek cemaat. Allah'a teslim olanlar kimler? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Diyor ki, Allah'ın nimetlerinden dolayı sevinir. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. İşte bu Allah'a teslim olanlar. Allah'a teslim olanların giriş kapısı Allah'ı sevmek. İkinci kapısı Resulü sevmek. Üçüncüsü de sahabeyi 7-4 teslimi yaşayan sahabeyi sevmek. Dini yaşayanları sevmek. Diğerleri ise diğerlerinde ne yazık ki hayır yok. Hayır olmadığı için onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse Allah tek, Allah'a teslim olmak, ruhu, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmek ve tek cemaati oluşturmak. Tek bir grubu oluşturmak. İşte Allah Teala bunu buyuruyor. Fusilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle innî minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu ayetle örtüşen hadiste şüphesiz ki doğruluk hayra, üstünlüğe yöneltir, iyilik cennete iletir. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklar olarak kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya fücür sürükler. Fücür de cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edince Allah katında yalancılardan olur ve gideceği yer kesinlikle cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ya doğruyu söyleyenlerden olacağız ya yalanı söyleyenlerden olacağız. Yalan söyleyenler, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Kim olayları yaşar, olayları değerlendirir, Allah'a ulaşmayı dilemezse o yalancılardandır. Kim olayları yaşar, olayları değerlendirir, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o da kesinlikle sadıklardandır. Devamlı Allah Teala'nın kalbimize bakmasının arkasında ne var? Acaba biz kalbimizden
Allah'ı mı istiyoruz yoksa Allah'ın dışındaki şeylere mi sevgi diyoruz? Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah'ı en üst seviyede seveceğiz. Resulü de Allah'tan dolayı seveceğiz. Ve diğer sahabesi de Allah yolunda olmandan dolayı seveceğiz. İşte İncil'deki Markos 29-31'de dinle ey İsrail, Allah tektir. Rabbi bütün yüreğinle sev. Bütün yüreğinle sevmek, ruhun teslimi, bütün canınla sevmek, fizik vücut teslimi, bütün aklınla sevmek, nefsin teslimi ve komşunu kendin gibi sevmek, iradenin teslimi. Yani komşuyu da kesinlikle kendimiz gibi seveceğiz. İster Hazreti Musa Aleyhisselam olsun, en adil hakim, kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. İster Hazreti İsa Aleyhisselam bu İncil'deki ayette komşunu kendin gibi sev desin. İster Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz kendin için istediğini kardeşin için de istemedikçe, kendin için istemediğini kardeşin için de istemedikçe imanın kemaline eremezsin. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabesine sesleniyor. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar. Olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemalini eremezsin. Öyleyse en üst noktada Allah'ı seveceğiz. Ama Resulü seveceğiz ve Resulü kendimizden daha fazla seveceğiz. İşte sahabenin davranış biçimlerine baktığımız zaman annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Neden insanlar? İnsanlar mallarını severler. İnsanlar akrabalarını severler. Ama bu olayda eğer biz imtihandaysak ne mal sevgisi ne de akraba sevgisi hiçbir şey Allah ve Resul sevgisinin önüne geçmemesi gerekir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Allah yolunda malını tamamen infak edip Resulullah'a teslim ettiği zaman ki işte ayet-i kerime indiriliyor. Onlar ki Allah yolunda gece gündüz gizli ve aşikar olarak mallarını infak ederler. Öyle olunca Hazreti Ömer onun yanında, Resulullah'ın yanında malının yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Malı seviyor ama eğer Resulü de kendinden fazla seviyorsa ne yapıyor? Ona teslim ediyor. Hazreti Ebubekir'e gelince ayet-i kerimeyi dinlediği an sahip olduğu her şeyi gidip Allah'ın Resulüne teslim ediyor. Neden öyle? Çünkü o şunun bilinci içinde, her şeyden daha fazla Allah'ı ve Resulünü sevmesi gerekir. İşte eğer malı elinde bulunduruyorsa, malı Resul'den daha fazla seviyorsa o zaman henüz o kemalata ulaşmamış demektir. Çocuklarına miras olarak ne bıraktın ya Ebubekir deyince ne cevap veriyor? Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir kefesinde Allah ve Resul sevgisi var. Terazinin diğer kefesinde sizin mala duyduğunuz sevgi var, akrabaya duyduğunuz sevgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Buyuruyor ki öyle insanlar var ki şehit değiller, Resul de değiller. Ama şehitler ve Resuller onlara gıpta ediyor. Ya Resulullah, bunlar kimlerdir deyince onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar aralarında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece ne yaparlar? Birbirlerini Allah için severler. Öyleyse aralarında bir akrabalık bağı olan kişi seviyor ama o akrabalık bağı sebebiyle sevebilir. Mal alışverişi varsa mal sebebiyle sevebilir. Ama hayır, bu şehitlerin, Resullerin gıpta ettiği insanlar aralarında bir mal alışverişi yok. Bir akrabalık bağı yok ama birbirlerini çok severler. İşte o
birbirlerini çok sevenler niçin severler? Sadece Allah için severler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a dost olanlar, Allah için çalışanlar, kendilerini Allah'a teslim edenler, onlar birbirlerini Allah için severler. Şehitler onlara gıpta ediyor. Şehit ki kendisini, hayatını kime adamış? Allah'a adamış. Allah'a adamış nereden belli? Şehit olmuş. Kendisini Allah'a adamış. Ama şehit de ona gıpta ediyor. Öyleyse onun üstünde bir sevgi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor. Alimin mürekkebi şehidin kanında müteberdir. Öyleyse bu kişi şehit, kendisini Allah-u Teala'ya vermiş ama onun ötesinde bir alim var. Alimin mürekkebi şehidin kanında müteber. Kalbi dışından daha iyi olan kişi Allah'ın velisidir. Kalbiyle dışı birbirinin aynı olan kişi Allah'ın ilmine sahiptir ama dışı kalbinden daha güzel olan kişi ise cahildir. Yani asıl teziyye Allah'a göre eğer bir hayat yaşıyorsak bizim üzerinde durmamız gereken şey neresidir? Evimiz mi? Kalbimiz mi? Neden kalbimiz? Çünkü Allah Teala kalbin müzeyyen olmasını istiyor. İşte Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمَا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرًا مِنَ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ Belki de Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمْيَانِ Lakin Allah size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi onunla tezyin etti. وَكَرِيَ كُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْاِسْيَانِ Küfrü, fıskı, isyanı sizden beri kıldı. اُولَٰئِكَ مِنْ رَاشِدُونَ İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah Teala bu dünyada neyi tezyin etmemizi istiyor? Evimizi mi yoksa kalbimizi mi? Kalbimizi tezyin etmemizi istiyor. Evimizi değil. Ama insanlar ne yapıyorlar burada? Evlerini tezyin ediyorlar. Kalplerini değil. Öyleyse evlerin tezyini mal sebebi, mal çokluğudur. Diğeri de akraba sevgisidir. Bu dünya hayatı ne ifade ediyor? El malu vel benune zinetil hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Ve insanlar, iki tür insan vardır bu yönüyle. Mallarını ve çocuklarını arttıranlar. Allah Teala Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde وَعْلَمُ اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ Bilin ki dünya hayatı oyun ve eğlencedir. وَزِينَةٌ ve süstür. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ ve aralarınıza bir övünme, iftihar vesilesidir. وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَاَوْلَادٍ ve dünya hayatı tekasürün çoğaltmadır. Fil emvali ve evlat. Malları ve çocukları arttırmadır. Yani insanlar eğer mallarını arttırıyorlarsa, çocuklarını arttırıyorlarsa onlar bir dünya hayatının peşindedirler. Kim dünyayı isterse Allah'tan verir ama onun ahirette bir nasibi yok. Allah Teala başka bir ayette onların malları ve çocukları onları Allah'a yaklaştıramaz. Ve eğer diyor bizi Allah'a yaklaştıran şey nedir? Zikir. Dünya melundur. Zikir, zikre yardımcı olan, zikri hatırlatan mürşit ile zikri yapan mürit hariç. Zikir, zikri yardımcı olan mürşit, zikrin yapan ise mürit. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişi zikredendir. Kur'an-ı Kerim'i öğreten kişi de zikre yardımcı olandır, zikir emrini verendir. Ve zikir, zikir, zikir. İşte bütün mesele bu Allah'ın en üst seviyedeki emri, ibadetlerin sultanı olan zikri hayatımıza mal etmek, kalbimizi zikirle süslemek, kalbimizi zikirle tezyin etmek. Allah-u Teala'nın kesinlikle bizden istediği bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaylar var. Aklı
El yazması kitaplardan beslenen kişiler de olaylar var. Kutsal kitaplardan beslenen kişiler de olaylar var. Olayların değerlendirmesi her ikisi de değerlendiriyor ama bu olayları değerlendirilenden iki grup insandan bir tanesi Allah'a ulaşmayı diliyor, diğeri dilemiyor. İşte dilemeyenler o zaman şeytanın öğretisine tabi olanlardır. Şeytanın da bir öğretisi var mı? Evet. Şeytan insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyor. Allah'ın ilmi ne? Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ilmi İncil. Allah'ın ilmi Tevrat. Allah'ın ilmi diğer kutsal kitaplar. Bunlar Allah'ın ilmi. Ama eğer iblis allem ediyor, kallem ediyorsa, biz insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyorsa o zaman neyle bizi besliyor Allah'ın ilminden uzaklaştırmak için? Emaniye denilen insanların zanları, insanlar zanlarını kitaplara aktarmışlar, yazmışlar kitaplar ve her gelen bir önceki nesli refere etmek suretiyle akılların oradan şuurlanıyor. Bir akılların emaniye ile beslenmesi, şuurlanması var. Aklı emani ile şuurlanan kişi nefsin talebine uyuyor. Aklı kutsal kitaplardaki kitaplarla şuurlanan kişi ise ruhun talebine uyuyor. Kimdir ruhun talebine uyan? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kimdir nefsin talebine uyan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyen kişi. Öyleyse siz dünya hayatının peşinden koşuyorsanız otomatikmen şeytanın tesiri altında emanet denilen el yazması kitaplarla beslenen bir kişisiniz. Ama siz kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsanız o zaman Allah Teala kutsal kitaplardan sizi besliyor. Gerçekten de mümin kulağından sularını buyuruyor Peygamber Efendimiz. Mümin kulağından sularını. Şimdi ne dedik? Dedik her olay, her olayda Allah ne istiyor? Kalbinizin Allah'ta olmasını istiyor. Ve gözünüzün de ayetlerde olmasını istiyor. Kalbiniz Allah'ta, gözünüz ayetlerde ama kulağınız da kimde olsun? Konuşanda, Kur'an'ı anlatan kişide, mürşitte. Kulağınız onda olacak. Mümin kulağından sulanır. Yani şu anda evet tamam, kalben zikrediyorsunuz, gözünüz de ekrandaki ayetlere geliyor ama aynı zamanda kulağınız ne olsun? Bizde olsun. Eğer kulağınız bizde değilse o zaman buradaki söylenenlerden nasibinizi alamıyorsunuz demektir. Mutlaka kulak bizde olacak. Mümin kulağından sulanır. İşte bu kulağından sulanan kişiye ilk kişi Kur'an'ın giriş kapısı nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi bilen kimdir? Allah'tır. Allah kalplerdekini bilendir. Bakıyor o talep var. O zaman o talep varsa Allah sizi kime bağlıyor? Sizi kulağınızın sulayacağı bir mürşide bağlıyor. Mürşit konuşacak, siz de onu dinleyeceksiniz ve kalbiniz sulanacak. Allah'ın izniyle. İşte ayet-i kerimede feyza kuryel Kur'anu, Kur'an kurat edildiği zaman feste'mü lehu, dinleyin. Ve ensitu leallekum turhamun, dinleyin ki rahmete kavuşasınız. Öbür tarafta Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve in lev istakamu ale tarikati, eğer onlar tarikat üzere olsalardı, yani mürşitlerine tabi olsalardı. Tarikat demek, tarikat neyle anlaşılır? Kim söyleyecek? Mürşide tabi olmakla. Yani ben tarikattayım diyen kişi aslında ben neyim diyor? Ben mürşidime tabiyim. Ben tarikattayım diyorsa ben mürşidime tabiyim. Günümüz insanı şeytanın da tesiri altında tarikatı ne olarak gösteriyor? Öcü gibi. Tarikatı öcü gibi gösteriyor. Halbuki tarikat Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. İşte ayetler. Ayetlere baktığımız zaman bakın Allah-u Teala tarikat için ne diyor? Diğer ayetleri de devreye alalım. Kur'an'daki tarikat gerçeği. Nisa 168'de bir tarik-i müstakim var, Allah'a ulaştıran yol. İki tarik-i cehim var, cehenneme götüren yol. Nisa 168'de 169'da var. Nisa 169'daki ise
Tariki cehennemdir. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 168'de ise tariki müstakimdir. Ama Allah Teala Nisa 168'de inkar edenleri, zulmedenleri, başkalarına mürşide ulaşmaktan men eden, saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve onları sırat-ı müstakime, yani tariki müstakime ulaştıracak da değildir. İla tariki cehenneme. Mumini 17'de andolsun ki üzerinizde 7 tane tarik yarattık. Tariki müstakim 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tarikten oluşuyor. Ahkaf 30. Ya kavmena, ey kavmimiz, enne semeyna, işittik. Münadiyen, bir münadiyi, daha doğrusu inni, ya kavmena işittik. Semeyna kitabem, kitabı işittik. Unzile min ba'di Musa, Hazreti Musa'dan sonra indirilen. Yehtüne ilal hakki ve ila tariki müstakim. Hakka ulaştıran ve tariki müstakime ulaştıran bir kitap işittik. Hakka ulaştıran ve tariki müstakime. Hakka ulaştırmak, Allah'a ulaştırmak. Tariki müstakime ulaştırmak da mürşide ulaştırmak. Yani öyle bir kitap işittik ki kesinlikle biz hakka ulaştırıyor, mürşide ulaştırıyor. Tariki müstakime ulaştırıyor. Cin 16'da ve in lev istakamu ala tarikati, eğer onlar tarikat üzere olsalardı le eskaynahum ma'en gadekan, onların kalpleri doyabileceği kadar onlara rahmet verirdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Kalbiniz Allah'ta, gözleriniz ekranda, ayetlerde ama kulağınız mürşitte olacak. Yani ayetleri devamlı açıklayan kimdir? Ayetleri devamlı açıklayan Allah-u Teala'nın mürşididir. Herkes Kur'an okumamalı mı? Herkes Kur'an okumalı. Kesinlikle Kur'an okumalı. Kur'an okuduğu zaman bildiği, öğrendiği ayetler olacak. Ama Kur'an okuduğu zaman bilmediği ayetler olacak. O zaman o bilmediği ayetler, bilmediklerini kimden soracaklar? Allah-u Teala cevap vermiş Kur'an'da. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse herkes Kur'an'ı ele almalı. Çünkü tekrar ediyoruz. Allah Kur'an'la, kutsal kitaplarla aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor. Şimdi her şeyi, hayatınızın her saniyesini neyle yaparsınız? Aklınızla yaparsınız. Karar verirsiniz. Ya nefsinizin talebine, yavrunuzun talebine. Şimdi siz bir karar verdiniz. Kur'an ayetlerine uymuyor. O zaman Kur'an ayetlerine uymuyorsa siz neye tabi oldunuz? Nefsinize tabi oldunuz. Nefsinize tabi olduğunuz zaman akleden birisi misiniz, değil misiniz? Nefsinize tabi olduğunuz zaman akleden birisi değilsiniz. Çünkü nefsinize tabi olduğunuz zaman kesinlikle Allah sizi azaplandıracak. Ayet-i kerimene Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde ve yec'alel risle alellezine la yaklun, aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Aklını kullanmayanlara azap ederim. O zaman sevgili kardeşlerim, günlük hayatta aldığınız kararlar Kur'an'a uymuyorsa Allah sizi azaplandıracak mı? Evet. Aklını kullanmayanlara azap ederim. Aklımızın nasıl kullanmamız gerektiğini de kim bize bildiriyor kutsal kitaplarda? Allah bildiriyor. Aklınızı şöyle kullanın, şöyle kullanın, şöyle yapın. Mesela ilk etapta aklımızı nasıl kullanmamız lazım? Allah bize diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aklını kullanan birisi mi? Evet. Akleden birisi. Mürşide tabi olun. Mürşide tabi olan kişi aklını kullanan birisi mi? Evet. Çünkü Allah emrediyor. Allah Teala farz kılmış. Ruhunuzu teslim edin. Ruhunu teslim eden kişi aklını kullanan birisi mi? Evet. Fizik vücut teslimini yapın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Nefsinizi teslim edin. Aklını kullanan birisi mi? Evet. İhlasa ulaşın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Salaha ulaşın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Yani en sonunda iradesini de Allah'a teslim eden kişi en üst seviyede aklını kullanan kişidir. Bütün kavim resulleri kesinlikle irade teslimindedirler ve onlar A'dan Z'ye kadar akıllarını kullanan kişiye. Ama bir de aklını kullanmayanlar var.
Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah Teala Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları, şeytana kul olmayan diye sizden ahd almadık mı? Şeytanın kulları aklını kullanıyor mu? Hayır. Şeytanın kulları akıllarını kullanmıyor. Nereden biliyoruz? Devamında. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Şeytana kul olmayın diye ben sizden ahd almadım mı? Ve ne budûni hâzâ sirât-ı müstakîm. Bana kul olun, bu da sirât-ı müstakîm üzerinde bulunmaktır. Ve devamında ve lekad adalla minkum cibillen kesîr e felem tekunû tâkilûn. Ve şeytan çoğunuzun ayağını kaydırdı. Siz akletmediniz mi? Siz aklınızı kullanmadınız mı? Öyleyse şeytanın bütün gayesi insanı kutsal kitaplardan. Yahudi ise iblisin gayesi insan Yahudileri Tevrat'tan ayırmak. Hristiyansa İblisin gayesi insanları İncil'den ayırmak. Müslümansa gayesine insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak. Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Ve Kur'an'da yok yok. Yunus'un deyimiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Evet, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, istisnasız ve Kur'an'ı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indiren Allah Teala nezele bir ruhle min ala kalbike li tekunu minel müzerin. Öyleyse ya kalbinizde ayet vardır veya kalbinizde şeytanın talebi vardır. Eğer kalbiniz Kur'an'la besleniyorsa ayet vardır. Ama eğer kalbiniz emaniye ile besleniyorsa o zaman o zanlar vardır. Ve başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ne söylemiştim? Kur'an'da bir mutluluk suresi var mı? Var. Hangi sure var? Asr suresi. Mutlu olanlar kimler? Ellezine amenu ve amilu salihati. Onlar ameni olup ıslah edici amel-i şerh. İşte bunlar mutlu insanlar. Kur'an'da mutsuz insanlar var mı? Var. Kimler bunlar? Hüsranda olanlar. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlar. Onlar hüsrandadırlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Onlar helaktedirler. Onlar şirktedirler. Küfürdedirler. Delalettedirler. Onlar şeytanın kulu dostudurlar. Onlar gay yolundadır. Onlar fırkalar ayrılmışlardır. Onlar sağır dilsiz ve kördürler. Onlar birbirine düşmandırlar. Onlar fısıktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler, zalimdirler, cahildirler. Hepsi bütün negatif özellikler ne değiller? Takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Tamamen negatif özelliklere sahip olan insanlar. Ama Allah bizden ne istiyor? Bizden bir dilek sahibi olmamızı istiyor. Kalpten ulaşmayı dilememizi istiyor. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibiz Rum 31'e göre. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman müminiz Sebe 20'ye göre. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman hidayetteyiz Rad 27'ye göre. Kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. Ve Allah Teala'nın de devamlı kalbe bakmasının arkasında bu olay var. İşte sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilediniz. Allah bu talebi kalbinize gördü. Hemen Rahim esması ile tecelli ediyor. Allah'ın Rahman esması herkes için. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. Kim? Herkes için. Yani bu fiziki alem, kainat herkes içindir. Ama sevgili kardeşlerim, fizik ötesi olay sadece ve sadece kimler içindir? Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişiler için. وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. اِلَا مَا رَحِيمَ رَبِّ Öyleyse bir nefsimiz var. Allah Teala tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyor. Ama bu nefsin tezkiye ve tasfiyesi ancak ne iledir? Rahim esmasının tecellisiyledir. Ama Allah Rahim esmasıyla kime tecelli eder? Sadece kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Allah devamlı kalbe bakıyor. Bu talep varsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve şeytana açılan kapalı sistemleri kapatıyor. Allah'a açılan kapalı olan sistemleri de açıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Gözümüzü açıyor. Biz mürşidi mürşit olarak görüyoruz. Kulaklarımızı açıyor ve kalbimizi açıyor. Ne demiştik?
Gözümüzü açacak gözümüz ekranda ayetlerde. Kulağımızı açacak kulağımız mürşitte. Kalbimiz kimde olacak? Kalbimizi açıyor Allah'ta olacak.

Daha der demez Allah size hemen ne yapıyor? Rahmetini gönderiyor. Ve neyi gönderiyor? Fazlını gönderiyor. Rahmet ve fazıl hemen gönderiyor. Ama göğsünüze gelen rahmet ve fazıl, rahmet kalbinize sızıyor, sizi huşu sahibi kılıyor. Ama fazıllar içeriye giremiyor. Çünkü kalbinize henüz iman yazılı değil. Ve Allah-u Teala o huşu ile sizi mürşidinize ulaştırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. Evet, benden sonra nübüvvet yok, mübeşşirat vardır. Mübeşşirat nedir? Salih rüya. Öyleyse üç çeşit rüya var. Rüya, peygamberlik cüzünün 46'da biri. Üç çeşit rüya var. Kabus nevinden rüya, şeytanın korkutmasıdır. Nefsin hasiyatı rüya, dünyayla alakalıdır. Bir de Allah'ın müjdesi olan rüya. O zaman Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır deyince ne manaya geliyor? Evet, sahabe dini benden öğrendi. Ben nebiyim, son nebiyim. Sahabe zaten sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sen son nebisin, dinimizi senden öğrendik. Ama senden sonra nebüvvet yoktur. Kimler gelecek, ne yapacağız, dini kimler öğreneceğiz? Benden sonra nübüvvet yok ama mübeşşirat var. Yani siz haccet namazıyla mürşidinizi kimden isteyeceksiniz? Allah'tan isteyeceksin. Mübeşşirat var. Mübeşşirat salih rüyadır. Biz de diyoruz ki eğer kalben ulaşmayı dilediysen hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan soracaksın veya ondan sonra dini kimden öğreneceksin? Nasıl sahabe dinini son nebiden öğrendiyse sen de hacet namazıyla sana gösterilen mürşidinden dinini öğreneceksin. Gidip ona tabi olacaksın ve dini ondan öğreneceksin. Ama şeytan allem etmiş, kallem etmiş. El yazması kitaplarda ne diyor? Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Ancak ölümle insan ruhu ulaşır derken bütün insanların ruhu ölümle Allah'a ulaşır mı? Evet, bütün insanların. Ama ölümle ruhu Allah'a ulaşan kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. Çünkü Allah Resulü hadisinde diyor ki şirkli olarak mülaki olana cehennem vacip olur. Şirksiz olarak mülaki olana cennet. Öyleyse siz kendiniz bizzat ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ölüm kaderdir, siz dilemiyorsunuz. Allah diliyor. Ama siz kendi iradenizi kullanarak ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman o zaman şirksiz olarak Allah'a mülaki olmayı diliyorsunuz. Allah Teala şirksiz mülaki olana cennet, şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. O zaman iblis diyor ki tamam, ben bunların hepsinin gayesi cehenneme göndermek. Diyor dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır ve ne yazık ki bugün çoğu insan, %90'dan fazla insan ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyor ama nasıl inanıyor? Ölümle ulaşacağına inanıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağına çoğu insan %95 inanmıyor. %10'dan azı inanıyor. Tabi oldunuz mürşidinize. O zaman sevgili kardeşlerim, inanç şartları sizin kalp şartınıza dönüştü. Dili kalbe indirdiniz. Dilden söylüyorsun, dilden ikrar, makalben tasdik. Dilden ne diyoruz? Mesela birisi size derse, imanın şartları nedir diyorsunuz? Daha doğrusu inancın İslam'ın şartı, imanın şartı nedir? İşte Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, resullerine inanmak, yevmül ahire inanmak, şerrin Allah'tan, hayrın nefsimizden olduğuna, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bunlardır inanç şartları. Ama Allah Teala dilinize mi bakıyor yoksa kalbinize mi? Evet, dilden ikrar ama kalben tasdik. Bunu kalbinize indireceksiniz. Ne zaman kalbinize indiriyorsunuz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala kalbinizdeki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor, ihbatı koyuyor. Kalbinizi kendisine çeviriyor. Kalpten, göğsünden kalbinize nüron açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah demeye başlıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın nuru rahmet sızıyor içeriye. Huşu sahibisiniz ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıyor, müşrikini Allah'tan soruyor. Allah Teala mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece yedi kalp şartının sahibi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesini yapan kişi kimdir?
nefs tezkesini yapan kişi.

0: yedi kademede, yedi kalp şartının sahibi olan kişidir. Kalp şartları olmadıkça nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetü minel iman. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Namazdan ve zikirden gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Evet, tekrar ediyorum. Zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikirden gafil olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, zikirden gafil olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Namazdan gafil olan kişi ise mürşidine tabi olmayan kişi. Çünkü namaz nedir? Es-salatu miracil mumin. Namaz müminin miracıdır. Kalbinize iman yazılmadıkça siz miracı yaşayamazsınız. Onun için kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte siz duanızın kabulünü istiyorsanız kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmasını istiyorsanız mürşidinize tabi olacaksınız. Siz Allah'a kul olmak istiyorsanız, şeytana kul olmaktan kurtulmak istiyorsanız yedi kademede nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Allah Teala bunları istiyor ve böylece 7-8 aylık süre içerisinde hepiniz Allah'ın izniyle ermiş evliya oluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak önemli mi? Çok çok önemli. Çünkü Allah Teala herkesi kendisine dost olsun diye yaratmıştır. Her şey insan için ama insan da Allah içindir. Şöyle ifade edeyim size. İnsanlar genellikle hayatı yaşarken hep dışındaki şeylerden şikayet ediyorlar. Gitmiş adam çiftçi arazisini ekmiş. Yağmur yağmıyor. Öf diyor, pöf diyor. Olmuyor diyor bu iş. Adam hayvan ticaretiyle meşgul. Hayvanları almış ama bir şey sebep oluyor. Hayvanın telef oluyor. Öf diyor, pöf diyor, şikayet ediyor. Ok çocuğunu okula göndermiş. Öğretmenle bir takışması var. Öf diyor, pöf diyor, öğretmen benim çocuğumu sevmiyor. Yani hep insanlar şikayet halinde, şikayet ediyorlar, şikayet ediyorlar, şikayet ediyorlar. Halbuki şikayeti kimsin, dışarıdan kimden, yani kendi nefsinden şikayet etmesi mi lazım yoksa dışarıdaki insanlardan şikayet etmesi lazım? Sadece kendi nefsinden. Allah Teala öyle buyuruyor. İbrahim 22'de lema kudiye emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytanım, şeytan der ki ennallâhu vaadukum vaadel hak, Allah hakkı vaatte bulundu ve enne vaadtukum, ben de size vaad ettim ama fahlaftum, ben vaadimden caydım ve ma aleyküm sultan, ama ben bunları size zorla yaptırmadım. Enni daavtukum, ben sizi davet ettim fesecebtum, siz benim davetimi kabul ettiniz. Fela telumuni, beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diyelim ki tarlamıza mahsul ektik, gelmeyince, yağmur gelmeyince kimi kınayacağız? Allah'a mı? Hay nefsimizi kınayacağız. Çocuğumuzu okula gönderdik, kimi suçlayacağız? Öğretmeni mi? Nefsimizi, nefsimizi, nefsimizi, nefsimizi. Yani nerede bir şikayetimiz varsa kimden şikayetçi olmamız lazım? Nefsimizden şikayetçi olmamız lazım. Nefsimizi kınamamız lazım. İblis bile, şeytan bile bizi kandırıyor. Diyor ki niye beni suçluyorsunuz? Ya ben sizi davet ettim. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse nefs bizim nefsimiz. Kabul edip etmeme bizim elimizde. Allah'a deyin bakalım.
1: Allah.
0: Evet, siz Allah'a reddettiniz. Şeytanı reddettiniz. Ama Allah demezseniz kimi kabul ettiniz? Şeytanı. Öyleyse Allah dediğiniz an Allah'ı kabul ediyorsunuz. Allah demediğiniz an kimi kabul ediyorsunuz? Şeytanı. Ve şeytan gelip bunu bize zorla yaptırmıyor ki. İradeyi bize vermiş. Allah Teala diyor ki iradenizi kullanın. Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin. Allah dediğimiz zaman Allah'la birlikteyiz. Allah demediğimiz zaman kimle birlikteyiz? Şeytanla birlikteyiz. Men yakşu an zikrurrahmani nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa ne yaparız biz ona? Şeytanı musallat ederiz. Her şey elimizde. Her şey elimizde. Allah iradeyi vermiş. Allah deyin diyor. Allah'la bile olun. Allah deyin. Allah'la bile olun. Allah deyin. Allah'la bile olun. Ve zikri, çok zikri, daimi zikri bize farz kılmış. Ve bundan Allah bizim kendisine dost olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Dost olmamızı istiyor. Allah'a dost olmak önemli mi? Çok çok önemli sevgili kardeşim. Şu kainatta en büyük şeref Allah'a dost olmaktır. Çünkü ne diyor Allah Teala? Hemen onu da okuyalım inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Allah'ın emrine Allah de. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Boluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce kurtarmak suretiyle seni tanısın. Yani sen bollukta Allah dersen darlıkta da ne yapar Allah Teala? Seni kurtaracağım. Feskuruni eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz bollukta zikredersek Allah da ne yapıyor? Darlıkta bizi ne yapıyor? Zikrediyor. Biz bollukta zikredersek Allah Teala tarlamıza yağmur yağdırıyor. Biz bollukta zikredersek Allah Teala çocuğumuza en güzel öğretmen sevgisini. Biz yani her şey bizim zikrimize dayanıyor. Ve şu kısayla bitirelim. Neydi? Koyun baba. Çorum'da Osman Cıkırcası, Osmanlı döneminde Koyun Baba lakabıyla anılan bir Allah dostu var. Bir ara köylüler gidip şikayet ediyorlar kadıya. Bu Koyun Baba'nın koyunları bağımıza zarar veriyor. Köpeklere de bize zarar veriyor. Kadık Koyun Baba'yı çağırıyor. Diyor ki senden şikayetleri var köylülere, ne diyorsun falan. Hayır diyor, ne münasebet. Benim köpeğim haram yemez. Benim koyunlarım kimseye zarar vermez. Nasıl oluyor? Meydanda topluyorlar. Kadı da onların başında. Ve gerçekten diyor ki herkes kendi parasıyla et alsın. Ben de et alacağım ve köpeklerimi saracağım. Sizin etinize dokunmayacak. Sadece benimkine dokunacak. Çünkü benim köpeklerim haram yemiyor. Kimsenin etine dokunmuyor. Hakikaten yapmışlar. Sadece mal sahibinin etini köpekler yemiş. Diğerlerine dokunmamış. Koyunları da bağa salmışlar. Koyunlar da bağın içinde yabancı otları yemişler, içmişler. Ama bağa zarar az tabii, yaprağına dokunamamışlar. Kadı tamam diyor, bunu sen nasıl yapıyorsun yani, bunlar koyun nihayetinde. Bağa salarsan herhalde ona da zarar verir. Hayır diyor, bunları yani bu koyunları, bu köpekleri Allah benim için yaratmış. Ama ben de Allah içinim. Ben ne kadar Allah içinsem, ne kadar Allah'ın emrine itaat ediyorsam, bu köpekler de, bu koyunlar da benim emrime itaat ediyorlar. Ben onlara söylüyorum, sakın bağa zarar vermeyin. Ben onlara, köpeklere söylüyorum, sakın haram yemeyin. Onlar beni dinliyorlar. Ama ben ne zaman Allah'ı dinlersem, onlar da beni dinliyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında o koyunların sahibi, köpeklerin sahibi gerçekte kim? Allah. Yani o koyun baba bir vasıta. %100 Allah'a teslim olmuş. Dolayısıyla Allah için, kullar için zor olan nedir? Allah için çok kolay. Allah Teala o koyunları salıverdiği zaman dokunmayın oraya diyor. Bana dokunmuyorlar. Haram yemeyin, haram yemeyin. Biz ne yapmamız lazım? Biz de aynen koyun baba gibi teslimi külliyle ne yapmamız lazım? Allah'a teslim olmamız lazım. Allah'a teslim olduğumuz zaman, o zaman da Allah her şeyi bizim emrimize veriyor. Biz ne zaman Allah'ın emrindeysek. Ne? Mesela ruhunuzu mu teslim ettiniz? Ruhunuzu teslim ettiğiniz oranda Allah Teala size kainatı teslim ediyor. Fizik vücut teslimini yapınız. O kadarını teslim ediyor. Nefsini teslim o kadarını. Hatta bu bina yapanlar istikak bedelini alıyorlar. Yani mesela adam alıyor, ihaleyi kazanıyor. Arkadaş diyor ki bak ben şimdi temelini ben inşa ettim. Sen bu sana verdiğim fiyatın ne bileyim onda birini vereceksin bana. Temelini inşa ettim, ver o parayı. Birinci katı çıktım, ver diğer parayı. İkinci katı. Yani ne kadar veriyorsan o kadarını da sana hakkın olan, hak ettiğin şeyi teslim ediyor. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerde Allah Teala nefsimizden hangi oranda vazgeçersek o oranda da bize teslimatı yapıyor. Nefsimizden %51 oranda vazgeçtik, teslimat o kadar. %81 mi vazgeçtik nefsimizden, o kadar. %100'ünden mi vazgeçtik, o kadar. Hazreti Ebubekir ne yaptı? Tamamından vazgeçti. aldı her şeyi ne yaptı? Allah'ın Resulüne teslim etti. E ne bıraktın ya Ebu Bekir çocuklarına? Allah ve Resulü sevgisi bıraktım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak bu. Teslimi külliyle Allah'a teslim olmak. Her şeyi ama her şeyi tamamen Allah'ın iktidarına bırakmak. Nefsimizi tamamen devreden çıkartmak. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, darlıkta, daha doğrusu bollukta Allah'ı zikredin ki darlıkta Allah size imdadınıza yetişsin Allah'ın izniyle. Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Sizden gelen suallerle sohbetimiz devam ediyor. İnşallah Bursa'dan bir kardeşimiz, birinci suali seher vakti zikir çekmenin faydaları nelerdir? Bu konudan daha verimli olabilmek için nasıl bir düzen ve disiplin olmalı? Sevgili kardeşlerim, seher vakti Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kıymetli adettiği bir vakittir. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan biliyoruz. Allah Teala secde 16'da şöyle diyor. Onlar yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerini korku ve ümitle dua ederler, zikrederler. Bu bir. İkincisi Zariyat suresinin Zariyat 17'de kanu kalinen minelleyli yahşun. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok azdı. Onlar çok az uyuyorlar. Öyleyse bütün mesele ne? Geceyi zikirle geçirebilmek. Seher vakti gecenin bir parçası. İmsaktan bir saat evvelki dönem seher vaktidir. O süre içerisinde kalkar, zikrinize başlarsanız, zikrederseniz Allah'ın katında çok güzel bir şeyi yerine getirmiş olursunuz inşallah. Allah'ı düşünmek nasıl olur? Özellikle zikir yaparken diğer ibadetlerimizde. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin buyurduğu huzur namazını düşünün. Allah Teala yoklukta, Allah mekanda değil, zamanda değil. Allah yoklukta, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi, kainatı yarattığı yer nerede? Yine yoklukta. Ama yoklukta nasıl bir bağlantı, ilişki içine gireceksiniz? Huzur namazını düşünün. Huzur namazındaki imamı düşünün. O namazın imamın üzerinde boşlukta Allah Teala'yı düşünün. O orada. O orada. İşte siz o şekilde düşünürseniz zikrinizi de o şekilde yapabilirsiniz Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, huzur namazında namaz kılan ruhlar bizden öncekilerin ruhları mı yoksa şu anda hayatta olup ruhunu teslim ediyor. İkisi de var. Ben Efendimizin sohbetinden biliyorum. Abdülkadir Geleni Hazretlerinden bahsetti. Yedi kutuptan bir tanesi Kutup Aktap, Abdülkadir Geleni Hazretleri. Ve o zaman çok Abdülkadir Geleni Hazretleri 1200'lü yıl, hatta 200'lü yıllarda vefat etmiş. Çok üst seviyede, kaç senedir? Belki 1200 yıldır hayatta değil. Ama o Kutup Aktap'tan bir tanesi de oydu. Efendimiz niye buyurdu? Dedi ki henüz onun derecesine ulaşan birisi yok. Allah. Hayatta olanlardan birisi onun derecesine ulaşırsa o zaman onun yerini ona veriyor. Öyleyse şu anda hayatta olanlar da var, diğerleri de var. Mesela henüz ait olduğu liyakat seviyesine ulaşmamışsa onlar huzur namazında vazifeli olan bir tane melek de bulunabiliyor. Ama eğer o liyakat seviyesine ulaşırsa o zaman Bekaya ulaştığı zaman kendi seccadesinde ne yapıyor o kişi? Huzur namazına iştirak ediyor Allah'ın izniyle. Efendimiz'den öğrendiğim bu inşallah, Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali. Ruhbanlık kavramı açıklar mısınız? Günümüzde İslam'da ruhban yoktur deniyor. Bu söz ne derece doğrudur? Sevgili kardeşlerim, ruhbanlık yok tabii. Nedir bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan bir mevkide bulunur ve insanları çağırır. Gelin ben sizin günahlarınızı bağışlıyorum derse bu nedir? Ruhbanlıktır. Günahı bağışlayan mürşid değildir. Günahı bağışlayan kimdir? Allah'tır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Ama eğer siz o Allah'ın yerine o kişiyi geçirirseniz o zaman işte bu olmaz yani. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Yanılmıyorsam. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve merhamet kıldık. Yani onlara tabi olanlar. Onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Yani evlenmeme ve benzeri şeyler mesela. Allah Resulü ne buyuruyor? Evlilik benim sünnetim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Ruhbanlar ne yapıyorlar? Evlilikten yani evlenmiyorlar o şekliyle. Ve ona göre bu bir sapmadır diyor. Allah Teala diyor ki biz ona ruhbanlık ihdas etmedik. Ve böyle bir şey vermedik. Onlar ruhbanlık ihdas ettiler. Ve bu ruhban olan kişi de insanlar onlar bizim günahımızı bağışlıyor. Mesela nedir? Şu anda Hristiyanlık alemin çoğu Hazreti İsa biz bir şey yapmasak da günahımızı bağışlayacak, bizi kurtaracak diyor. Öyle değil mi? Her türlü günah işliyor. Ondan sonra da bizi kesinlikle o kurtaracak. İşte bu bir ruhbanlık sınıfıdır. Halbuki bunlar tamamen sapmadır. Dindeki sapma. O halde biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amin olanların ecirlerini verdik. Onların çoğu fasıklardı. Yani İslam'da ruhban sınıfı yok. Kullarla arasına kimse giremez sözü tamamen şeytanın bir tuzağı. Ruhbanlık yok. Ama mürşide tabiyet kesinlikle var. Siz mürşidin yerine mesela şu anda Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan ve İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşu anlatan insanlar bu ruhban sınıfına giriyor mu? Giriyor tabii yani. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtuluşu mümkün değil. Hayır diyor onlar İslam'ın 5 şartıyla. Mürşide tabiyet hayır diyor. Halbuki Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. İkinci suali karşılaştığımız musibetlerde ya da bizi sıkıntıya sokan olaylarda nasıl düşünmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, kulağa musibet gelmez. Hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Yine bugünkü hadis-i şeriflerden bir tanesindeydi. Ben onu inşallah sizlere söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bakın ne diyor Allah Resulü. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Yazıcılar kimler? Yazıcılar kiramen katibin melekleri. Öyleyse eğer sen şer işlemişsen, Allah Teala yazmışsa, o zaman musibet başına gelir mi gelmez mi? Kula musibet gelmez, hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz ama kul azmayınca. Kul azmış, onları devreye almış ve Allah Teala sırf o musibeti niçin sana veriyor? O kaybettiğin derecatı tekrar kazanabilmen için. İşte Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Levle entusi ve musibetin bima kademet edeyim. Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle. Şerlerin hepsi kimden geliyor? İnsanın nefsinden. 7 tane ayet-i kerimede musibetler insanın elinden geliyor. İşte ayet-i kerime 7 tane ayet-i kerimede musibet insanın işlediği şerlerin sonucudur. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Ali İmran 132 ellerinize takdim ettiğiniz yaptığınız şeyler sebebiyle. İsa 62 elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geldiği zaman. Elleriyle yaptıkları işlerden dolayı musibet geldiği zaman. Ellerinize takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyle. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Haç 10. Elleriyle takdim edilen şeyler sebebiyle. Elleriyle takdim. Yani nerede bir musibet varsa ne yapmıştır o kişi? Nefsine uymuşlar işlemiş. Kiramen katibin melekleri yazmış. O sebeple diyor ki bil ki senin hakkında yazılmamış olan hiçbir şey başına gelmez. Yazılmış ki mesela hayır da aynı şekilde. Hayır Allah'tandır. Şer bizim nefsimizdendir. Sen yapıyorsun. Üzerindeki kiram mesela şu anda nedir? Şu an hepiniz beni dinliyorsunuz. Hem dinlemenizden dolayı derecat kazanıyorsunuz. Hem de zikretmenizden dolayı derecat kazanıyorsunuz. Öyle değil mi? Yazıyor mu kiraman kâtibine? Yazıyor. Yazıyor ama bunun mükafatını görecek misiniz, görmeyecek misiniz? %100 göreceksiniz. Ya ama şimdi diyelim ki bir kardeşimiz de buraya gelmedi, oturmadı. O da şu anda ne diyelim? Kahve de öyle kabul ederim. Asıl anlatmak için söylüyorum. O da cezalanır mı, cezalanmaz mı? Yani siz derecat kaybederseniz otomatikmen cezalanacaksınız. Ama siz derecat kazanırsanız otomatikmen mükafat kazanacaksınız. Yani bil ki senin hakkında yazılmamış, hayır namına da yazılmamışsa başına gelmez. Şer açısından da yazılmamışsa başına gelmez. Sen ne yazıyorsan odur yani. Kesinlikle. Allah hayrı arttırıyor, şerri arttırmıyor. Şer birebir. Yedik ayeti kerimede bakın hemen göstereyim. Şerin cezası birebirdir. Ama hayrın cezası birebir değil. En az 1:10, 1:700, daha üstü. Bakın. Evet. Seyyahatte ceza arttırımı yok. Kötülüğün cezası sadece bir. Bir. Bütün ayetler bize bunu gösteriyor. Ama hayırsa daha arttırıyor. Öyleyse siz hayır bir tane yapıyor. Mesela şu anda bir hayır işliyorsunuz. Buradasınız. Allah Teala size 700 katını veriyor. O 700 verdiği derecatın mükafatını görecek misiniz? Evet. Birisi darlığa düştünüz. Bu hayır önünüze gelir, sizi aydınlatır ve siz onun mükafatını kurtarıyorsunuz. Yani nedir? Bir kaza geçireceksin, Allah Teala sizi o kazadan kurtarıyor. E ne yaptınız siz burada? Evvela ektiniz. Ne ekerseniz ne yapıyorsunuz? Orada da biçiyorsunuz. Bollukta ekersen darlıkta da biçersiniz. Onu hayır açısından. Diğerinde de aynı şekilde siz yapıyorsunuz. Yani dilinizin söylediği sizin için kader hükmüne giriyor. Allah her şeyi bir kaderle yaratmış mı? Yaratmış. E bizim kendi serbest irademizle işlediğimiz nasıl kader oluyor? Orada da müktesebat devreye giriyor sevgili kardeşlerim. Sen hepimizin şu anda burada oturan kardeşlerimizin Allah katında bir liyakatı var. Siz Allah'tan ne dediniz? Diyelim ki bir şey istediniz. Anında Allah Teala size cevap verdi. O zaman müktesebatınız, niyet ettiğiniz şeyle nasip çakışıyor. Hemen Allah Teala veriyor size. Ama Allah'tan bir şey istiyorsunuz, liyakatınız yok. O zaman o liyakat seviyesine ulaştığınız zaman Allah Teala size veriyor. Yani el açtığınız zaman Allah'ın o eli boş çevirmesi söz konusu değil. Allah'ın izniyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah'ın izniyle. Öyleyse bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Hayır içinde, şer içinde. Öyle. Sana takdir edilen de senin atlayıp başkalarına gitmez. Yani Allah-u Teala'nın senin için takdir ettiği şey de sana mutlaka gelir. Başkasına gitmez. Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi devam ediyorum.

0: Evet, huzur namazını da Allah-u Teala düşünebiliriz. Huzur namazını namazından namaz kılan ruhlar, bizden öncekilerin ruhlar, onu anlattık zaten. Ruhbanlık yok. Musibetler, bizi sıkıntıya sokan olaylardan nasıl düşünmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, ifade ettiğim gibi mutlak surette zikir yapıp Allah'a tevekkül edin. İzmir'den bir kardeşimiz, zekat ve özellikle bir nedir? Bizlere açıklar mısınız? Zekat kazancımızın %2,5'u bize haramdır sevgili kardeşim. Eğer zekatını vermiyorsak ne yapıyoruz biz? Kursağımıza haram ediyoruz. %2,5 kazancımız, %2,5'u zekat. %2,5'u da bir paranın kiri. Efendimiz sofraya otururken, ya Rabbim bize ihsan ettiğin helal ve tayyip nimetler. Birincisi helal, zekatı verilmiş. İkincisi tayyip, biri verilmiş. Helal ve tayyip nimetlerden. Yani biz hem kursağımıza aldığımızı helal yapacağız zekatı vermekle, tayyip yapacağız biri vermekle. İkisini verdiğimiz an biz o kursağımıza aldığımızı bu sefer helal alıyoruz. Vücudumuza sağlık oluyor ve bedenimize ibadet oluyor. Ama haram yerseniz o haram ile beslenen vücut ibadetten hoşlanır mı? Hayır. Hoşlanmaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kasas 68 ile Taha 13 ayetleri arasında ilahiyat rabıtası var mı? Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtar ve mâ kâne min hayr. Bu Resullerin seçiliş kanunudur. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik olanı değil. Taha 13'te enehtertüke festem'il lima yuha. Evet, Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyor ki ben seni seçtim. Şimdi beni dinle. Ben sana vahy edeceğim. Beni dinleyeceksin diyor. Taha 13 İlyat rabıtası var. Ancak bu ayetlerde ilahi iradenin cüz'i iradeye tesiri var mı? Tabii ki ilahi iradenin cüz'i iradeye tesiri var. Sen iradeni Allah'a teslim edersen, iraden yoksa o zaman sana iradene kim tesir edecek? Elbette Allah. Seçim Allah'ındır. Allah insanların çok büyük bir kısmını kendisine seçer. Allah'ın seçtiği kullar Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilirler. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşır. Kulun Allah'a ulaşmayı dilemekle dışında bir tercih hakkı yoktur. Hazreti Musa Aleyhisselam tarafından da Allah tarafından seçilmiştir Hazreti Musa. Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bu sohbeti bize bahşeden, bize nasip kılan Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
10: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
11: Ölmeden önce
12: emanet olarak verdiğin ruhumu
13: yaşarken
14: bu hayatı yaşarken
12: dünya hayatını yaşarken
14: sana ulaştırmayı diliyorum.
12: Sana ulaştırmayı diliyorum.
15: Sana ulaşmak istiyorum.
16: Sana ulaşmak istiyorum.
17: Çok istiyorum.
18: Sana ulaşmayı diliyorum.
19: Kalpten diliyorum.
0: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
8: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
4: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
12: Dost olmak istiyorum.
14: Dostlarından olmak istiyorum.
3: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
5: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
1: Kabul et inşallah, amin.
17: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimse yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki kabreye gitmiş bir şey değil. Sen benim dua edincik yani.
0: Fatiha ma'as salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinler de insan. Ve Allah-u Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır ama bunların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sava 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz ama yaşayanlar var. O zaman bu durum muhacesinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle fırkayı naciyeden olanlar var. İsraillerden de fırkayı naciyeden olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fussilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. İdfa billeti ahsen. Seyyati hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde 91'de yürüdü. İnnemâ yürüdü şeytanı en yuka beynekum l'adâvete vel bağdâ ve yuseddikum an zikrillâhi ve anisselâd. İblis insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş, onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا Hepsiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu, onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te Ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izah tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldaları da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı ona hizmet edendir. Öyleyse eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Size ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayet, ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel onunla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeş Muhterem Hocam, tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki, يَسِرُوا وَلَا تُعَسِرُوا بَشِرُوا وَلَا تُنَفِرُوا Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümül yusuf ve la yürüdü bükümül yusuf. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cevher hocamız. Hürmetle hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban taban azet. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak, kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar, Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeriatı bu Kur'an-ı Kerim'i yani iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah-u Teala. Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَابِزُونَ Bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis, unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı Ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerle de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok. Çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk iki safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk iki sayfayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama açık artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona iman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ul-azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor. Ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı, yani bu ulul azm emirler veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini, unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçekleşir, açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat, 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir, 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre ilk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'laşır. Fizik vücut teslimi insanın 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emrin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilin yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekleri. 7 tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak, Allah Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Ama Allah'ın yardımı da Allah Teala Muhammed Cedi'de inten sonuna Allah'ın yansırakım müsebbit ahtamakım. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerinin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesinin daveti, nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah Teala buyuruyor ki şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman, birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani İblis'in yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasretle mücehez. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar İblis'in tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasında kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılarım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İhlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir.

0: Tevbe-i Nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse o zaman Allah Teala o kişiyi Tevbe-i Nasuh'a davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz ümmetiyle inşallah. Sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu
0: Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benmişim bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala'nın Şura 13 Berat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor. 7 nimetle desteklenen, 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezki ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iş dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, 3 alemle kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iş dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İş dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Düş dünyamızda kalbimizde afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, onlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın taneti müşride tabi olacak ve Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir, emni bil muhalef, nehyil münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın emri budur. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının son